kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ve yehdi ileyhi, yehdi'yi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine ulaştırır. Men, kişiyi, yeşâ'ı, dilediği kişiyi. Seçtiklerinden %90'dan fazlasını seçiyor. Ama onlardan sadece ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepinizi en güzele ulaştırmak istediğini hiç unutmayın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın sözü var. Gördüğünüz sözünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu mana onun ruhunu kendime ulaştırırımdır. Çünkü Allah'a ulaşacak olan bir tek vücudumuz var. O ruhumuzdur. Ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşan bir fizik vücut olmuş mudur? Olmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve ondan evvel Hazreti İsa. Hazreti İsa zaten Allah'ın katındadır. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de Allah'ın katına çıkmıştır. Uruç etmiştir, yükselmiştir. Allah ile konuşmuştur ve tekrar yeryüzüne geri dönmüştür. Onu katına çıkaran Allah'tır. Öyle ki bu çıkışta birer aylık mesafede olan üç tane kervanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birkaç saniye arayla geçmiştir. Belki de birer saniye arayla geçmiştir. Her biriyle de özellikle konuşmasını emretmiştir Allah-u Teala. Ki aralarında o kadar mesafe olan kervanları bir saniye içinde onun aşması, bir saniyeden daha kısa bir zaman parçası içinde onun aşması söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmak bir fizik vücut için mümkün müdür? İki kişi için mümkün olmuştur. Hazreti Musa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar için mümkün müdür? Mümkündür ama bu mümkün olma fizik vücutlar için değildir. Bu imkan ruhlara verilmiştir. Neden verilmiştir? Çünkü ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Rabbine. Geri dön. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut diyor, kullarımın arasına gir. Ey nefs diyor, benden razı ol ve benim rızamı kazan ve bana ulaş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın burada söylediği husus, ulul elbab için nice delillerin olması. Kimdir ulul elbab? Lüplerin sahipleri. Kimdir lübün sahibi? Ruhunu ve çini, nefsini Allah'a teslim etmiş,
daimi zikrin sahibi olmuş, kesintisiz Allah-u Teala'yı zikreden birisi ve kalbi tamamen nurlara dolmuş. %100 daimi zikre ulaştığı için kalbi %100 nurlara dolmuş. Yani hiç afet kalmamış. Afet kalmadığı için kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış ve Allah-u Teala'nın Allah-u Teala ile her an konuşabilmek yetkisini kazanmış. Böyle olmakla da kalmamış. Allah-u Teala'ya her şeyi sormak yetkisinin sahibi olduğu cihetle hakim veya hakem olduğu zaman mutlaka doğru kararlar Allah'tan sorarak karar vereceği için doğru kararlar veren birisi. Aynı zamanda kendisine Kur'an-ı Kerim ayetlerinden biri sorulduğu zaman Allah'a sorarak cevap verdiği için mutlaka doğruyu söyleyen birisi. Kur'an-ı Kerim ayetleri konusunda kendisinin bilgisi olmasa da Allah-u Teala'ya sorarak cevap verdiği için mutlaka doğruyu söyleyen birisi. Öyleyse bu insan ulul elbab makamının sahibidir. Allah Teala mülklerin sahiplerinin ulul elbab sol olduğunu söylüyor. Muhkem ayetlerin dışında bir takım ayetlerin mevcut olduğunu söylüyor. Ve bu ayetleri sadece ulul elbabın tezekkür edebileceğini söylüyor. Neden? Çünkü o ehli tezekkürdür. Allah'la konuşur, Allah'tan cevabı alır ve doğru cevabı verir. Allah Teala ulul-elbab için diyor ki: "Li ulul-elbab yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala junubihim." Ulul-elbab ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreder. İşte Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde de aynı söylüyor Allah, aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ellezine o ulul-elbab ki, onlar ki, o ulul-elbab kullarım ki, yezkurunallâhe, Allah'ı zikrederler, kıyamen otururken ve kıyamda olmak, ayağa kalkmak, ayakta olmak, ayaktayken ve kuuden ve otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken onlar Allah'ı zikredenlerdir diyor. Ve yetefekkerûne ve tefekkür ederler diyor. Fi konusunda, hakkında, hakkı semavati, semaların halk edilmesi, yaratılması konusunda, vel art ve arzın, dünyanın, yeryüzünün yaratılması konusunda yetefekkerûn, tefekkür ederler diyor. Ve tefekkür ederler hangi konuda? Göklerin yaratılması ve arzın yaratılması konusunda tefekkür ederler. Rabbena, Rabbimiz derler. Ma halekte haza batıla. Sen bu şeyleri batıl olarak, boşuna, hiçbir gayeye hizmet etmeksizin,
Hiçbir gayeye dayalı olmadan yaratmadın. Boşuna yaratmadın. Sübhaneke seni tenzih ederiz. Ve öyleyse bu durumda bunu böyle yaptığımız için, seni tenzih ettiğimiz için, bu hakikatleri bize öğrettiğin için, biz de bunları öğrendiğimiz için bizi koru. Azab-ı nar, ateşin azabı. Bizi ateş azabından, yani cehennemden koru. Öyleyse Ulu'l-Albab adı verilen kişilerin muhtevasına baktığımız zaman bunların özel insanlar olduğunu görüyoruz. İnsanların içinde pek az bir kesim daimi zikre ulaşabilir. Daimi zikre ulaşanlar, daimi zikrin sahipleri bu insan muhtevası içinde Allah'ın yardım ettikleridir. Hiç kimse Allah'ın yardımı olmadan daimi zikre ulaşamaz. Ama insan azmederse Allah-u Teala'nın yardımı mutlaka gelir. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman her an Allah'ı zikrettiği için ehli hayır olur. Her an derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Ehli hüküm olur, ehli hikmet olur. Bir davada, bir anlaşmazlıkta karar merci olarak vazife aldığında Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün kararları Allah'ın kanunlarına göredir. Allah'ın emirlerine tam olarak dayalıdır. Başkaları hakkında hüküm verirken kesinlikle kendi kanaatine göre hüküm vermez. Her seferinde mutlaka Allah'tan sorar. Allah ile her an konuşmak imkanına sahibi olduğu zaman, olduğu cihetle tereddütleri aklına oturmayan yerler varsa detay sorar. Cevabını mutlaka Allah Teala verir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizin ulul elbap olmasını talep ediyoruz ki öyle olursanız eğer insanlar size sual sorduklarında hiç tereddüt etmeden onlara cevap verebilirsiniz. Allah'ın yolu tek bir yoldur. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a götüren yoldur.

Sevgili kardeşlerim, Alemra 190 ve 191'in özelliği Ulul Elbab'tan bahsetmeleridir. Rüplerin sahiplerinden bahsetmeleri. Bu hikaye bu açıdan önem taşıyor. Ulul Elbab makamı öyle bir makamdır ki orası daimi zikrin sahipleri için bir muhteva taşır. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı yani salihler üçü de daimi zikrin sahibidir. Hepsi Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab makamının sahipleri de, İhlas makamının sahipleri de, Salah makamının sahipleri de Ulul Elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Allah ile her an konuşma yetkisinin sahipleridir. Her şeyi bilmeleri gerekmiyor. Öğrenmeleri lazım gelen şeyi her an Allah'tan sorarak öğrenebilirler.

Sevgili kardeşlerim, zikrinizi arttırmaya çalışın. Bir tek Allah'a yaklaşma yolu vardır: zikrin arttırılması. Bu yaklaşma ruhunuzun Allah'a ulaşması istikametinde değil. Onu 3 saatlik zikir yapan herkes Allah-u Teala tarafından bu sonuç sağlanacağı için kazanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu kendisine ulaştıracak. Allah ona zikri sevdirir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman o parayı vermekten büyük mutluluk duyar. Ve her şey onun için o 8 aylık devrede, 7 aylık devrede bir mutluluk kaynağı olur ve ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Dik yokuş ondan sonra başlar. Ulul albab olmadan evvel o dik yokuşu herkes aşmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ama bununla yetinmemelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Mutlaka dünya mutluluğunda yarısını elde edeceksiniz. Ama yetinmeyin. Dik yokuşu aşmaya çalışın. Allah'tan yardım isteyin, alacaksınız. Bu sizin yeteneğinizden daha ötede hangi ölçüde Allah'tan talepte bulunuyorsunuz? Allah kalbinize bakar. Kalbinizdeki talep ne? Yeteneğiniz önemli değil. Yeteneğinizi size veren Allah'tır. Onu geliştirecek olan da Allah'tır. Siz hangi ölçüde kalpten bir taleple daimi zikre ulaşmak istiyorsunuz, ulul albab olmak istiyorsunuz? İşte burası önemli konu. Güçlükler sizi yıldırmıyor mu? Zikrinizi arttırmak için gece gündüz aklınızda o mu var? Bunu gerçekleştirmek bir süre sonra zevk olmaya başlar. O zaman Allah-u Teala'nın size yardım ettiğini kesin olarak idrak edersiniz ve yolunuzda daha sağlam adımlarla yürürsünüz. Mutlaka sizi daimi zikre ulaştırır. Öyleyse Allah'a inanmak yetmez. Bu Allah'a güvenenlerin elde ettiği sonuçtur. Ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. Bunun için her türlü fedakarlığa hazırım diye sözde söylemek değil. Bunun için uykularımı feda etmeye hazırım. Gece gündüz Allah-u Teala'yı zikreden birisi olmak istiyorum. Bunu kalbiniz söyleyecek Allah-u Teala'ya. Peki o zaman uyumayacak mısınız? Gene uyuyacaksınız. Ama uyurken yastığa sağa doğru dönmüş olarak sağ kulağınızı yapıştıracaksınız ve kulağınızda kalbinizin çift tecelli atan ve Allah kelimesini devamlı tekrar eden zikriyle uyuyacaksınız. Kalbinizdeki bu atışların her birinde dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'ın adını zikretmek.

Bu zikirdir. Allah, Allah, Allah diye sessiz zikredersiniz. Diye sessiz zikredersiniz. Veya dilinizle kımıldatmazsınız ki uykuda yapacağınız zikir bu üçüncüsüdür. İçinizdeki ses diye kalbinizin her çift atışında tam sizin kalbinizdeki ritme uygun olarak her çift atışında Allah kelimesini tekrar eder. Unutmayın, kıbleyi sağ alacaksınız. Bir, sağa dönerek uyuyacaksınız. İki, uyurken yastığa kulağınızı, sağ kulağınızı vereceksiniz ve kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Öyle uyuyacaksınız. Bir gün uyandığınız zaman da dilinizin hala çalıştığını, içinizdeki sesin, dilinizin diyorum, içinizdeki sesin hala Allah, Allah, Allah diye dilinizi kımıldatmadan devam ettiğini göreceksiniz. İşte deneyin şimdi, dilinizi kımıldatmadan da içinizdeki sesin Allah dediğini duyacaksınız. Diliniz kımıldamasın. Ama kalbiniz Allah'a zaten devamlı atar ve de siz içinizdeki sesle onunla iştirak edersiniz, hedefe ulaşmış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavatlı nurlar devamlı olarak iner. Daha başka bir ifadeyle salavat nurları kalbinize evvela %2 rahmet taşır. Ondan sonra da geri kalan %98'i fazıl olarak tamamlamak üzere nefsinizin kalbine fazıllar inmeye başlar. Ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ilk %7 fazıl birikiminde zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7, %2'den sonraki, %2 rahmetten sonraki fazıl birikiminde nefsinizin kalbi %51 nurdan olar. Ruhunuz mu? Bu 7 kademede 7 tane gök katını açmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden geçmiştir. Ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Sonra tekrar çıkacak, huzur namazında ait olduğu yeri alacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı, sizlerin de yaşamasını o kadar çok istiyoruz ki, kalp gözünüzün açılmasını, Allah'ın size gözleriniz kapalıyken de göreceğiniz pek çok şeyi, Allah'ın uygun gördüğü her şeyi görmenizi o kadar istiyoruz ki, bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dünya yaşamaya değer bir yerdir. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederseniz, insan olarak yaratıldığınız için ve bu dünyada dünyaya geldiğiniz için Allah-u Teala'ya olan şükrünüz sonsuz olur. Hepinizin bu büyük zevklere ulaşmasını, ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah'tan bahsetmek üzere, sevgiden bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, genel anlamda sevenler sevilir. Hiçbir zaman onlar beni sevsin de ben o zaman onları severim tarzında bir bencilliğe kapılmamalısınız. Onlar sizi sevseler de siz etrafınızdaki insanları sevmelisiniz. Sevmeseler de gene sevmelisiniz. En azından sevmeye çalışmalısınız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Ama ya o güne kadar sizi sevmeyen kişi, sizin onun sizi sevmemesine rağmen onu ne kadar sevdiğinizi ispat ettiğiniz bir noktada nereden biliyorsunuz onun da size karşı artık bir sevgi duymaya başlamayacağını? Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Sevenler normal statüde sevilir. Öyleyse diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz ama onlardan bir kısmı bütün gayretinize rağmen sizi sevmiyor. Ne yazar? Ne kaybedersiniz ki? Sevmek her zaman en güzel davranışlara sebebiyet veren bir vesile olduğu için de devamlı derecat kazandırır. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye yardım edersiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu kılarsınız. Sevdiğiniz kişinin memnun olması için her şeyi yaparsınız. Öyleyse bu yaptığınız her şey onun da sizi sevmesine küçük küçük vesileler

Unutmayalım, her güzel davranış, başkasını mutlu kılan davranış bize derecat kazandırır. Öyleyse biz bizi sevmeyenlere de sevenlere davrandığımız gibi en güzel davranışlarla hitap etsek, onlarla konuşsak, onları da mutlu etmeye çalışsak, o zaman onlarda şöyle bir soru işareti gelmez mi sevgili kardeşlerim? İşte bana karşı bu kadar güzel davranan birisi var. Ama ben onu sevmiyorum. Acaba onun beni böylesine seven bir davranış biçimleri dizisine sahip olmasına rağmen ben onu neden sevmiyorum? Acaba bana düşen bir vazife var mı ki burada? Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'tandır. Nefret şeytandandır. O zaman siz o insanları sevdiğiniz zaman onlarda da sizi sevme imkanını oluşturuyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz gelişme bir vesiledir onlar için. Yani onların da sizi sevmesi için bir vesiledir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Eğer biz seversek, sevdiklerimize güzel davranışlarda bulunuruz, öyle değil mi? O zaman güzel davranışlar onları mutlu edecektir. Bir başkasından onlara gelen bu mutluluk, onları negatif bir istikamette etkilemez. Samimiyseniz, samimiyetiniz her halinizden anlaşılır. Kalpler birbirlerini beyinden çok daha güzel bir şekilde anlarlar. Çok sağlam ölçüleri vardır. Beyin mantık üzerine çalışırken kalp sevgi üzerine çalışır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya adı verilen bir gezegende hayata getirildik. İşte hani bir şarkı var, akpak olmuş saçlarımla ihtiyar oldum bugün diye. İşte o ihtiyarlığa, akpak saçlara gelinceye dek hep dünyada verilen bu gezegende yaşarsınız. Yaşadıkça insanları daha bir güzel tanırsınız. Daha çok onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Eğer hedefiniz sevmekse, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde onların da sizi sevdiklerini görürsünüz. O zaman niçin onlar beni sevsin de ben onları seveyim? Öyle olmamalı felsefeniz. Ben beni sevmeyenler de dahil olmak üzere herkesi sevmeye çalışırım. Zaten beni sevenleri sevmek İçimden gelen bir metire, bu iç dünyamdan gelen duyguyu dışa vurmakla sadece vazifeliyim. Onlar beni sevdiğine göre gayet normal bir sonuç. Bir insanın kendisini sevenleri sevmesi. Soru olan ne? Sizi sevmeyen, belki de nefret eden insanlar varsa onları da sevmeyi. Bunu hedef ittihaz edinirseniz, o zaman size göre sizin düşman olabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Ne diyordu Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile

Dosttur bize. Ayar düşman demek. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tarafında olan demek. Hile yapan demek. Ama eğer biz onlara dostsak, onlar bize başlangıçta bir kötülük yapsalar bile bu kötülüğe negatif bir mukabelede bulunmamamız, tam aksine onların bu kötü davranışına en güzel kalpten davranışlarla cevap vermemiz, onları sevgili kardeşlerim bir yerlere ulaştırır. Ben ona şurada da şurada da şurada da hep en kötü davranışlarda bulundum. Onu ezmeye çalıştım. Sözlerimde belki hakaret de vardı. Ama o bana hiç hakaret etmedi. O bana hiç kızmadı. Aynı şeyler bana yapılsaydı ne yapardım? Kızardım, öfkelenirdim. Ben ona daha kötüsünü yapardım belki de. Böyle düşünen bir insan kendisiyle bu güzel davranışın sahibini istese de istemese de mukayese etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve her mukayesenin sonunda, karşılaştırmanın, değerlendirmenin sonunda kendisinin sevgi açısından çok daha gerilerde olduğunu yakalayacaktır. Eğer o kişi, yani karşısındaki kişi bir Allah dostu ise onun karşılıksız sevgisi tasavvufa yeni girmiş olan, kalbi henüz karanlıklarla kaplı olan birini mutlaka pozitif alanda etkileyecektir. Ve nefrete karşı sevginin nefrete dönüşmeyen, değişmez bir sevginin bütün şartlara rağmen değişmez bir sevginin sahibi olan kişi diğerinin nezdinde ve kalbinde bir yer işgal edecektir. Ve eski hayatında herkes kendisinden nefret ettiği için onun da herkesten nefret ettiği bir dünyada yaşayan, o eski dünyasında yaşayan kişi bu yeni dünyasında artık Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah ile bile olmuş. Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak onun sevgisini kazanmış. Bu kişi etrafındaki insanları adım adım sevmeye başlayacaktır. Öyleyse bu sevgi güzele doğru bir seyir takip edecektir sevgili kardeşlerim. Güzele doğru bir yaklaşım biçimi. İşte İnsan adı verilen biz Allah'ın mahlukları, Allah'ın yarattığı varlıklar. Bizi yaratan Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü varız. Allah Teala bizi yoktan var etmiş. Niçin var etmiş acaba? Allah'ın bir tek emeli var, hedefi var sevgili kardeşlerim. İster ki herkes mutlu olsun. Herkes mutluluğu yaşasın. Ve konunun realitesine ulaştığımız zaman bakıyoruz ki Allah sevgisi olmadan mutluluk yaşanamaz. Çünkü nefsin bütün afetleri ayaktadır ve şeytan
sonsuz bir şekilde onlara tesir etmektedir. İşte manevi hayata giren, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onun zikir sayısının artmasına paralel olarak devamlı azalacaktır. Nefretin yerine sevgi dolacaktır. Nefretle dolu olan alanlar sevgi dolu alanlara dönüşecektir. Ve ne olacaktır? Nefret eden kişi nefreti sevgisinden etrafındaki insanlara karşı çok daha fazla olan kişi sevgisi nefretini aşacak bir noktaya mutlaka gelecektir. Çünkü o Allah'a müracaat etmiştir. Ya Rabbi demiştir. Ben bu nefret dolu dünyadan bıktım. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Ben de onlara kötü davrandım. Ama bunda bir mutluluk bulamadım. İntikam almak mutluluğu sağlamıyor. İşte şimdi Yüce Rabbim sen bana sevgiyi öğrettin. Ben onları sevmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe ben mutlu oluyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe onların davranış biçimleri artık bana eskisi kadar batmıyor. Çünkü sevdikçe ve bu sevgi müessesesi zikrim arttıkça gelişiyor, büyüyor. Artan zikir sebebiyle nefsimin kalbindeki afetler otomatik olarak azaldığı cihetle sevginin ve güzel duyguların kapladığı alan giderek nefretin ve negatif duyguların kapladığı alanı küçültüyor, o kaplıyor. Sevgi kaplıyor. Allah'ın alanı nefsimizin kalbinde giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eskiden zaten yarı yarıya bir denge vardı. Çünkü ruhumuz vardı, %100 hasletlerle dolu ve nefsimiz vardı, %100 afetlerle dolu ve tam bir denge söz konusuydu. Ama sonra mürşidimize tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz, vücudumuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı ve 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Neyle kaldık? Nefsimizle kaldık. İşte bu muhteva içinde gördük ki nefsimizin kalbindeki afetler bizim yaptığımız zikir seviyesine paralel olarak yok oluyor. Yerini hasletlere terk ediyor. Öyle ki bir süre sonra nefsimizin kalbindeki afetlerle hasletler eşit oldular. Ama biz bırakmadık ipin ucunu, daha fazla zikir yapmaya devam ettik. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman hasletler afetleri aşar. İşte insanlardan her kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbindeki afetler yerini tamamen hasletlere terk etmiştir. O kişinin kalbinde artık nefret, kin, öfke gibi afetler hüküm icra edemez çünkü yok olmuşlardır. Onların yerini de
güzellikler almıştır, sevgi almıştır, güzel davranışlar almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir başka kurtuluşun mevcut olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala nefsimizin ruhumuzun yerini almasını istiyor. Çünkü ruh Allah'ın ruhu ve istiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Bu Allah'ın farz emridir. Kim bunu başarırsa, ki böyle bir şey için mutlaka mürşide tabi olmak şarttır, kişi hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, o mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ne olacaktır? 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Emmare, levame, mütlime, mutmainne, radiye, vardiye, tezkiye kademelerinde tezkiye olacaktır. Burada nefsin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Bu güzelliklerin Allah tarafında olan muhtevanın galebe çalması noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişi zikrini daha hızlı bir şekilde arttırabilmek imkanının sahibidir. Yavaş yavaş nefsinin kalbindeki afetler yiyerek azalacaktır. Herkesin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Daimi zikre ulaşınca o kişinin nefsinin kalbinde artık afet kalamaz. Daimi zikir kesintisiz bir şekilde nurları kalbe taşıdığı için kalpte yeniden negatif değerlerin oluşması artık mümkün değildir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Onlara da düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Onlar da tabii onlara karşı bu söylediğimiz insanlar da nefslerindeki bütün afetleri yok eden insanlar da elbet onlara karşı düşman olur. Öyle mi? Bizim kardeşlerimiz arasında böyle düşünen kimse artık kalmamıştır. Bilirler ki nefsin kalbindeki afetler yok oldukça kişinin kin, intikam, öfke gibi afetleri, yani nefsin afetleri yok olacaktır. Yok olunca onların yerini sevgi alacaktır. Ve nefsin kalbinde afetler tamamen yok olunca nefretin, kinin, öfkenin, bütün negatif faktörlerin yerini sevgi ve ona bağlı olan duygular alacaktır. O kişi insanları sevecektir. Ona yine de düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o onlara düşman olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, güzellikler bir bütün teşkil eder. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Allah sever, sever, sever. Allah ister ki kötülük yapanlar da akıllarını başlarına toplasınlar da
onlar da başkalarından en güzel muameleler geldiği için etrafındaki insanları sevseler. Sevgili kardeşlerim, olabilir mi? Elbet olabilir. Bir insanı bu noktaya ulaştıran şey zikirdir. Herhangi bir kişinin zikri Allah Allah diye Allah ismini tekrar etmesi, Allah'ı anması ona mutluluk verir. Ama o kişi mürşidine ulaşıp da tabi olmadığı sürece nefsinin kalbinin nurlarla dolması ihtimali söz konusu değildir. Çünkü kalbi afetlerle doludur. Ve o kalpte nurlara yer yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşidine ulaşan kişinin yaptığı zikir onun kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarını getirir. O nurlar o kişinin kalbine gelecektir, ulaşacaktır. Fazıllar kalbe yerleşecektir. Baştan gelen sadece %2'lik rahmet nuru fazıllara yerini terk edecektir. Fazıllar o kişinin nefsinin kalbini zikir arttıkça daha çok dolduracaktır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman bu kesintisiz zikir sebebiyle nefsin kalbinde karanlıkların tekrar gelip yerleşebilmesi imkansız hale gelecektir. Bunun dünya hayatına aksedişi nasıl bir hüviyet taşır? Herkese en güzel sevecen davranışlarda bulunmakla noktalanır iş. Çünkü o kişinin nefsindeki afetler tamamen yok olacaktır. Yok olduğu için o kişinin hiç kimseye kin duyması, öfke duyması söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala'nın bizlerden istediği şey ne? İşte o şey bu standartlar altında gerçekleşiyor. Bizim mutluluğumuz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama başka bir yol yok ki. Bir tek yol var. Nefsin kalbini nurlarla doldurabilmek. Zikir adlı bir müessesenin Allah'ın katından taşıdığı nurların o kişinin kalbine yerleşmesidir. Yerleştikçe ne olur? Nefsteki afetleri kapı dışarı eder ve öyle yerleşir nurlar. Öyleyse fazılların gelip de insanın kalbine yerleşmesi, evvela %2 rahmet nuru, sonra fazıllar. Ve neticede %98 fazla kadar nurlar nefsin kalbini doldurur. Sonuç ne olur? Sonuçta o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Daimi zikir sebebiyle. Her an Allah'ın katından taşınan, o kalbe ulaşan nurlar, kalbi devamlı yeniler, temizler. Zaten artık kısa bir zaman sonra o kişinin kalbinde afet kalmadığı için davranış biçimleri tamamen değişecektir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi mutluluğa götürür. Başkalarını sevmeye götürür. Bizden nefret eden insanları bile sevebilecek hale geliriz. Artık nefsinizin kalbinde kin afeti kalmamıştır.
öfke afeti kalmamıştır. Negatif afetlerin hepsi yok olmuştur. Artık sükunet içinde yaşayan bir insan olursunuz. Artık sadece en çok sevdiğinizden en az sevdiğinize kadar sadece sevdiğiniz insanlar vardır. Kimseden nefret edemezsiniz. Bilirsiniz ki o kişi size kötülük ediyor. Bu kötülüğü bilmenize rağmen ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala nefreti, kini, bütün afetleri daimi zikirde sizden alacaktır. Başkaları size kızabilir, öfkelenebilir, size kötü davranabilir. Ama siz onlara kötü davranamazsınız. İşte Allah Teala'nın vermiş evliyaları bu erme noktasından sonra ki nefsinin kalbi o noktada yarı yarıyadır. %51 nur, %49 karanlık. Ama zikir arttıkça %51, 61, 71, 81, 91 olur. Nihayet daimi zikirle. Daimi zikrin bir noktasında %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesi seversiniz. Onların size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Ama gene seversiniz. İşte bu sevginizdir ki onlar sizi tanıdıkça size olan nefretlerinin adım adım sevgiye dönüşmesini temin eder. Öyle bir gün gelir ki yeni bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Herkesi sevdiğiniz bir yeni dünya. Görürsünüz ki onların size karşı olan davranışları da her an değişim içinde. Öyle bir güne ulaşırsınız ki o değişim onların hepsinin sizi sevmesine sebebiyet vermiştir. Sevgili kardeşlerim, toplum böyle insanlardan oluştuğu zaman kötüler o toplumun içinde kalamazlar, rahatsız olurlar. Ve onların nasıl olup da bu kadar huzurlu, bu kadar mutlu olduklarını merak etmeye başlarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenlerin oluşturduğu nefs tezkiyesi yapmak yolun yarısını almaktır. Ama nefsin tasfiyesi, yani nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması daimi zikirden evvel gerçekleşemez. İşte yolun sonunda buraya ulaşmak var. Zikri daime ulaşmak var. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama onlar kimseye düşman olamazlar. Kimseyi üzecek davranışlarda bulunamazlar. Sevgili kardeşlerim, hayat hızla ilerliyor. Günler geçiyor. Bu geçen günlerin sonunda bir gün hayat bitecektir. Sona
verecektir. Ne mutlu o insanlara ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olmuştur. Onlar cennete girecek olanlardır. Adın cennetine girecek olanlarsa daimi zikrin sahipleridir. Cennetlerin en güzeli, en üstünü adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende cennetteki gibi mutlu olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Davranış biçiminize tesir eden asli unsur ise zikir seviyenizdir. Nefsinin kalbindeki afetlerin hepsini yok eden bir insanla nefsinin kalbi aynen eskisi gibi %100 afetlerle dolu olan bir insan arasında çok büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Başlangıçta nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Denge kurulmuştur. Ruh vücudu terk ettikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'a doğru yola çıktıktan sonra geriye nefs kalır. Bu noktada nefsin hedefi evvela %51 nura ulaşmaktır. %51 nur başlangıçtaki dengeyi bu noktada çok daha üst seviyede bir şekilde sağlar. Afetler nefsle birlikte yok olmuştur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nerede? Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama kişi zikrini arttırdıkça fizik vücudunu teslim eder. Sonra %80'i aştığında daha sonra %100'lük bir seviyeye daimi zikre ulaştığı zaman nefsini de Allah'a teslim eder. Ve nefsin teslimi o kişinin mutluluğunun en seviyeye çıktığı yerdir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan %51 mutluluğu yaşar. Ama nefsini Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğu yaşar. Ve sonra da bu %80'lik sonuç %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel noktalara ulaştığı bir dünya hayatı ancak tasavvufla mümkündür. Birin tasavvuf, nefsin kalbindeki afetleri temizleyebilen yegane yolculuğu ifade eder. İşte atalarımız, Osmanlı, hepsi tasavvuf erbabıydı. Çeşitli tasavvuf grupları, çeşitli muhtevayı taşıyordu ve her biri kendi cephesinde büyük mutlulukları yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hemen hemen herkesin tasavvufta olduğu bir müstesna devredir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi. Bu devre bütün dünyada bir örnektir. Her geçen gün daha çok insanın tasavvufa girdiği, daimi zikirde olanların sayısının çok büyük ölçüde yükseldiği bir dünya hayatı. Herkesin haklara en büyük saygıyı gösterdiği bir devre.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'nın torunları olarak bizler ecdadımızın yaşadığı güzellikleri yeniden yaşamalıyız. Bu hedefe yönelmeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, yani veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek için gayret sarf etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler, yani bize tabi olanlar zaten bu yolda bütün gayretinizle çalışmaktasınız. Mutluluğunuz da günden güne artmakta. Bütün bir ömrü Allah'ın güzelliklerini yaşayarak geçirmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Diliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'tan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Tasavvufu yaşayasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmasın. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlar da iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7, %7 artacağı için. Kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer. Nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49
fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2, rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah-u Teala başlangıçta zaten bir insanı, nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah-u Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfürecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi, nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh, emr aleminin varlığı, nefs, berze aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücut da zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah-u Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh, Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var. %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda.
Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhrucuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allahü Allah veliyyu velisidir. Ellezine onların aminu. Amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet karanlık, zulümat karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 × 7 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 × 7 49 eder. Bu 7 × 50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitretül Müntaha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre
yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sidret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sidre ağaç demek, Münteha sondaki, son demek. Sidret-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle, ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa, işte bu gerçek hafî zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa, o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu, ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse,
sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafif zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafif zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatır.

Bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre. İmrenmeyi, imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise, Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempo ile devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız.

aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıda doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah kişi kendi nişanları yaparsa kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. İnşallah size de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin
rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanını da okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Bir de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti.
erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah-u Teala. İnne kullanmış Allah-u Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sorusu şöyle: ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bizi, bütün insanları, bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkese olduğu gibi
bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın, çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor, şah damarımıza dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah-u Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katını aşırarak Allah-u Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum surat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor, o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur? İki ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur.
Ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası, Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah-u Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerimede. Biz onun insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah-u Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz İtaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emre itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah-u Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir, afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah-u Teala buyuruyor ki Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu uhiye minel kitabi ve ekumussalat
İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, yani sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki, la kullanmış Allah-u Teala, muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de, hani namaz dinin direğiydi? Doğru, namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz
gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerindeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinde. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde, salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir. Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu
kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila Rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik alan sebebiyle iman kelimesinde mevcut olan manyetik alan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasını alır. Bu 7 kademin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersiniz %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini geçecektir. Ve zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir hücrelerinin ayrılıp Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sürüklediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır. Fena içinde fena, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi
bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. Dik yokuşu aşabilirsiniz. Zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirsiniz. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i nasuha tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah-u Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadarki olan bölümü, bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu, dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah-u Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü, Allah-u Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra aranaya bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir.
O zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunun da yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala. Kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahmin edemediği şey budur. Neden tahmin edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullelbap olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın. Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. 3. kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah-u Teala yolun yarısına kadar. Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytanın elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır. Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler, Allah'ın kendilerine verdiği
bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve üçüncü kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor. Cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması.

Bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun içinde bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatçik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayrim mazlubi aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizlere mümin ve iman kavramlarını açıklamak istiyorum inşallah bu babta. Evvela birinci faktör, bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle vardırlar. Doğuşundan itibaren bütün insanların kalplerinde Allah'ın küfür kelimesi yazılı. Bütün insanlar öyle doğarlar kalplerinde küfür kelimesiyle. Bakara suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen onlara ne söylesen onlar için netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları, semi hastaları mühürlüdür. Onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerinde kışavet vardır. Böylece Allah Teala bir kafir dediği insanların muhtevasını veriyor. Kalpler mühürlü, işitme hassası mühürlü, görme hassasının üzerinde bir perde var. Bu muhtevaya baktığımız zaman dalalette olan insanlarla küfürde olan insanların aynı standartta olduğunu görüyoruz. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu bize şöyle ulaştırıyor: Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların semi işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır diyor Allah Teala. Yani kalbin mühürlü olması, işitme hastasının mühürlü olması, görme hastasının üzerinde bir gışavet olması, perde olması Allah-u Teala'nın dizaynı, müşterek özellik. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman Kâsiyer suresinin 23. ayet-i kerimesindeki kişiye bakıyoruz. Bu dalalette olan bir insan. Ama Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kişiye baktığımız zaman bu bir kafir. Ama ikisinin de özellikleri aynı. Kalbin mühürlü oluşu,
işitme hassasının mühürlü oluşu, görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde olması. Bu Allah Teala'nın standartlarında, İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerindeki muhtevaya dayalı bir açıklamayı da gerektiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala buyuruyor ki, orada Habibim, sen Kur'an'ı onları okuyarak Allah'ın tekliğinden bahsettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır anlamı çıkıyor burada. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle oradan uzaklaşırlar. Ne görüyoruz? Bu insanları görüyoruz ki Allah Teala onların ölü olduklarını söylüyor. Yaşamakta olan bu insanların ölü olduklarını söylüyor. Diyor ki, sana baktıklarını görürsün ama seni gördüklerini zannettiğin halde onlar seni görmezler. Yani başka insanlardan, herhangi bir kişiden seni ayırt edemezler. Onların işitmeleri söz konusu değildir diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Kulağın mühürlü olması, işitme hassasının, semi hassasının mühürlü olması, kulağın vakra isimli bir engelle kapatılmasının neticesidir. Bu engelin varlığı ise İsra 44-45'te açık bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi bakıyoruz, sonuca ulaşıyoruz. Gözler bakıyor ama görmüyor. Kulaklar duyuyor ama işitmiyor. Yani kişi anlatılanların manasına varamıyor. Kalp fıkıh etmek imkanının sahibi değil. İster dalalette olsun, ister küfürde olsun, insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve Araf 179'da bunun standartları veriliyor. Bakıyoruz ki aynı standartlar. Allah Teala veriyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sonra Allah Teala buyuruyor, onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Onunla fıkıh etmezler. Edemezler. İdrak edemezler. Kalpte ekinnet olduğu için ve birinci açıdan bakıyoruz, ekinnet açısından, kalpte ekinnet olduğu için. İkinci açıdan bakıyoruz, kalp mühürlü olduğu için. Onların gözleri vardır, onlarla, onların kulakları vardır, onlarla duyamazlar diyor Allah-u Teala. Yani manaya varamazlar, işitemezler diyor. Onların gözleri vardır, o gözlerle göremezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlar yaşıyor
Ama hiçbir zaman onların gözlerindeki hicab-ı mestürünün açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kulaklarındaki vakranın açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kalplerindeki muhtevanın değişmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunların daha çok dalalette oldukları ve gidecekleri yerin cehennem olduğu belirtiliyor. Üç ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. İster Allah-u Teala gözler üzerindeki perdeye hicab-ı mestur desin. Bu gözlerden bahsettiği zaman gözlerin üzerindeki perde, yani bakmaya mani olmayan ama görmeye mani olan perde. Ve gene gözlere baktığımız zaman onun üzerindeki gözlere baktığımız zaman perde, hicab-ı mestûre. Ama gözün görme hassasına baktığımız zaman görme hassasının üzerinde bir engelin olduğunu söylüyor Allah Teala. Örtülü olduğunu söylüyor. Görme hassasının, yani ra'e hassasının, rü'yeti vücuda getiren görme hassasının üzerinde bir perdenin olduğunu söylüyor Allah Teala.

bir perde değil, örtü kelimesini kullanıyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman görüyoruz neticeyi. Ve alâ ebsârihim gişâveh diyor Allah-u Teala. Onların görme hastalarının üzerinde gişâvet vardır diyor. Dikkat edin. Gözler görmenin vasıtasıdır. Gözlerin üzerindeki engele hicab-ı mesture diyor Allah-u Teala. Dikkat edin. Gözlerin vasfı görmektir. Görmenin, görme fiilinin, görme vasfının üzerine Allah'ın koyduğu engel ise onların efsarları üzerine, görme hastalığının üzerinde gışavet vardır diyor. Yani fizik standartlarda göz bir alettir, kulak bir alettir, kalp bir alettir. Ama bunların vasıflarına gelince gözün hastası görmektir. Gözün, bizatihi gözün üzerinde hicab-ı mestüre var ama gözün görme hastası da gişavet isimli bir engelle engellenmiş. Kişi bakıyor ama göremiyor. Manevi açıdan göremiyor. Kulakları var kişinin. Kulaklarında vakra var. Ama o kulakların işitme hassası mühürlü. Uzuvlarla uzuvların hastalarını, vasıflarını Allah-u Teala Kur'an'a koyduğu tabirlerle birbirinden ayırmış. Gözlerin üzerinde, bir uzuv olan gözün üzerinde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde var. Ama gözün görüş hastasının, basar hastasının üzerinde gışavet var. Engel. Kulakların üzerinde vakra var. Kulakların üzerindeki neslinin adı vakra. Ama kulakların duyma hassasının üzerinde mühür. Kalbin hissiyatı, kalbin muhtevası, kalp uzvunun içinde kalple fizik olarak bir uzuv olan kalbin idrak edebilme hassasına Allah-u Teala Ekinnet isimli bir engel getirmiş. Yani kalbin içinde, kalp bir uzuv, bu kalbin içinde ekinnet var. Kalbin hissetme hassasıyla alakalı değil. Kalbin bir uzuv olarak içerisinde ekinnet var. Tıpkı gözün üzerindeki hicab-ı mestüre gibi, kulaktaki vakra gibi, uzuvların üzerindeki uzuvları koyduğu engelleri uzuv açısından değerlendiriyor Allah Teala. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestüre var. Kulaklarda vakra var.
kalplerde ekinnet var. Bunlar uzuvlara ait olan engeller. Uzuvla alakalı. Ama bu uzuvlar bir vasfın sahibi. Gözlerimiz görüyor. Kulaklarımız duyuyor. Kalbimiz hissediyor, idrak ediyor. İşte kulaklarımızın duymasına, duyma hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel mühürlemek. Kalbin idrak etme hassasına Allah'ın koyduğu engel mühürlemek. Gözün görme hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel kışavet adlı bir nevi gene mühür, bir engel, bir perde. Ama uzuvlar için uzuv olarak baktığı zaman Allah-u Teala gözlere, kulaklara, kalbe koyduğu isimler farklı. Onların duyma, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyduğu zaman isimler farklı. Allah her şeyi en ince detaylarıyla koymuş ve insanlar bu detayları Allah-u Teala'dan öğrenmedikleri için kalbin işitme hassasına, kalbin idrak etme hassasına insanlar kendilerine göre değerlendirme yapmışlar. Kalpler demişler, hissetmez, idrak etmez. Allah-u Teala'nın uzuvlara koyduğu, uzuvların vasıflarına Allah'ın koyduğu engellerle, uzuvlara Allah'ın koyduğu engellerle, bu uzuvların duyma, işitme, idrak etme hastalarına koyduğu engeller Kur'an-ı Kerim'de farklı isim alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de vasıflarla uzuvlar hep birbirine karıştırılmış. Yani Türkçe'ye çevrilirken veya başka dillere çevrilirken, bütün dillere olan çevrilişlerde neler olduğunu bilmiyoruz ama İngilizce'ye çevirişlerinde hep aynı hatanın, nasıl Türkçedeki Kur'an-ı Kerimlere o hatalar girmişse onlarda da aynı hataların mevcut olduğunu görüyoruz. İngilizce'ye çevrilen Kur'an tefsirlerinde de, meallerinde de. Oysa ki burada müesseseyi ayırmak mecburiyetindeyiz. Hassalar, işitme hassası, görme hassası, idrak etme hassası birer duygudur, sezidir. Allah-u Teala bunlara engeller koymuş, mühür koymuş, buna engel koymuş, gışavet diyor adını Allah-u Teala. Bizatihi gözün üzerine bir engel koymuş, bizatihi kalbin üzerine engel koymuş, bizatihi kulağa bir engel koymuş. Uzuvlara koyduğu engellerse göz için hicab-ı mestüre, kulak için vakra, kalp içinse ekinnet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle olan insanlar, onların ortak özelliği, yani gözlerinde hicab-ı mestüre veya görme hastalarında görüşlerinde
gışavet olan insanlar kulaklarında vakra veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kulaklarında vakra olan insanlar veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar veya kalplerini idrak hastası mühürlenmiş olan insanlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala'nın dizaynında kör, sağır ve dilsiz hüviyetinde, kalpleri idrak edemeyen insanlar. İşte bu kalbi mühürlü, kulakları mühürlü, gözleri perdeli olan insanlar, onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bakara 6 ve 7'de onların kafirler olduğunu, onların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Câsiye 23'te tarifler kelimesi kelimesine aynı çıkıyor. İnsanların bu kalplerindeki küfür kelimesinin alınmaması halinde o kişileri Allah-u Teala kafirler olarak değerlendiriyor. Ve mümin hüviyetine, kişinin gelişinde bakıyoruz ki mümin olabilmek bu standartların hepsinin yok edilmesiyle alakalı. Bütün müminler için baş gözlerindeki hicab-ı mestüre veya rüyetlerindeki, görüşlerindeki, basarlarındaki gışavetin alınmış olması söz konusu, kulaklarındaki vakranın alınmış olması ve böylece kalpteki, kulaklardaki işitme hassasının mührünün açılmış olması söz konusu, kalplerdeki ekinnetin alınmış olması, kalbin hissetme hassasının mührünün alınmış olması söz konusu. Böyle bir olayın tahakkukunda bu mührün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınmasını ifade ediyor ve kalbin içine imanın yazılmasını ifade ediyor. Allah Teala mümin tarifini yaparken onların kalplerinin mührünün açıldığını ve içine imanın yazıldığını işaret ediyor. Bu devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eden bir vetiredir. Nasıldı gelişme? Bu gelişmenin süreci içerisinde görüyoruz ki Allah-u Teala standartlara koymuş her şeyi. Bu standartlar kişinin kalp gözünün kalbindeki dizaynın değişmesi, gözündeki ve kulağındaki dizaynın değişmesi ve onu dünya hayatını algılayabilecek olan bir noktaya getirmesiyle ilişkili. Bu olay gerçekleştiği zaman o kişinin kulaklarındaki vakranın alındığını, gözlerindeki hicab-ı mestürenin alındığını,
kalbindeki ekinnetin alındığını görüyoruz. Sonuç olarak o kişilerin gözlerindeki gözün görme hassasının üzerindeki gıcavetin alınması manasına giriyor bu. İşitmenin üzerindeki mührün alınması manasına giriyor. Kalpteki idrakin üzerindeki mührün alınması anlamına geliyor. Kişi o mührün alınmasının arkasından kalbindeki küfür kelimesinin alınması ve içine iman yazılmasıyla mümin oluyor. İblis bütün insanlara mümin olmanın Allah'a inanmak demek olduğunu, Allah'a inananın mümin olduğunu, inanmayanın da kafir olduğunu bir iddia vesilesi yapmış. Herkese de bunu kabul ettirmiş durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, realite böyle mi? Hayır, bununla alakası yok. Peki böyle zannedenler için durum ne? İşte iblisin bütün gayreti insanlara böyle zannettirmek. Yani kim Allah'a inanırsa o mümindir. Kim inanmazsa o da kafirdir. Böyle yaparsa şeytan ne kazanacak bundan? Şunu kazanacak. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala onlar ki müminlerdir ve amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amelde bulunurlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Neymiş? Allah bütün müminleri cennetini alıp hesapsız rızıklandıracakmış. İşte iblis bu ayet-i kerimeyi insanları tuzağa düşürmek için bir vasıta olarak kullanıyor. Eğer insanlara siz Allah'a inanıyorsunuz, öyleyse müminsiniz intibaını verip de kabul ettirirse ne olur? O zaman şu olur. İnsanlar samimiyetle bakarlar kendilerine, gerçekten Allah'a inanıyorlar. Ve kişi samimi olarak der ki kendi kendisine, ben hamdolsun ki Allah'a inanıyorum. Öyleyse inanmışsa şeytanın bu palavrasına, inananlar mümindir sözüne, çünkü iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek lügat manası itibariyle. Öyleyse ben inananım, müminim, Allah'a inanıyorum. Öyleyse buna göre ben müminim. Allah-u Teala da müminleri cennetine alacak. Böyle bir düşüncenin sahibi kılmak şeytanın hedefi insanları. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kişiler Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek gereğini duymazlar. Yasak ettiği fiilleri işlememek gereğini duymazlar. Allah yolunda hiçbir gayretin, cehdin sahibi olmazlar. Allah'a layık olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmaları gerekmiyor. Çünkü ne olmuş? Kişi Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyorsa mümin, müminse açık hüküm, Allah onun cennetini alacak. İşte şeytan insanları böyle bir tuzağa düşürmüş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Biz müminiz diyorlar. Mümin olduğumuza göre Allah bizi zaten cennetine alacak. Öyleyse bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Mümin olmamız tek başına yeterli. İki çeşit insan vardır diyorlar. Bir kafirler, iki müminler. Biz müminiz. Müminleri de Allah-u Teala cennetine alacak. Gerçekten mümin olmak bu mu? Kesinlikle değil sevgili kardeşlerim.
mümin olmak kişinin kalbine imanın yazılmasını gerektirir. Bahsettiğimiz hususlar, yani gözlerdeki ya da kulaklardaki ya da kalplerdeki ya da bunların hepsindeki engellerin kalkması, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kişinin huşuya ulaşması, Allah'tan aldığı 10 tane ihsan o kişiyi gerçek bir anlamda mümin yapamaz. 10. ihsanla kişi mürşidine ulaştıktan sonra, o zaman mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman mümin olacaktır. Nasıl bir işlem bu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman, deminki şartlar kişide tamamlandığında Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. Ama bu şarta bağlıdır. Tabi olması şarttır. 10 tane ihsanla tabi olması şarttır. Ancak o zaman Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Ve o ruhun gelmesi kişinin kalbinin içine iman yazılması için şarttır. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yededirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman kişi gerçek anlamda mümin adını alır. Yani kalbinde mevcut olan imanın sahibi demektir bunun manası. Kişinin kalbinin içinde bulunan imanın sahibi olması hali. İşte burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir husus var. Kalbine iman yazılmayan kişi mümin olarak kabul edilmiyor. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıp da kalbinizin içine iman kelimesini sokmadı, yazmadı. Böylece siz mümin olmadınız diyor. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bu standartların 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına ve 4 tane de hidayet şartına dayalı olduğunu görürüz. 4 hidayetin 3'ü bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin gerçekleşmesidir. 4.'sü ise Allah'a yemin vermediğimiz, misak ve ahd vermediğimiz bir başka hususun gerçekleşmesidir. İrademizin Allah'a teslim edilmesi. Dördü de hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vakadan bahsediyoruz. Nefsimizin kalbi iman kelimesine sahip olmak mecburiyetinde.
İman. Nasıl bir olgu bu? Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine yani başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Yani emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor. Ve o kişiye bir hususu izah etmek üzere o kişinin Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a ulaşma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek için. Ve bu haber veriliyor, arkasından Allah-u Teala işlemlerine başlıyor, kalbin mührünü açıyor. Mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerde de mutlaka küfür kelimesi yazar. Mühürlü olan kalbin sahipleri hem Allah-u Teala'nın söylediği gibi kafirler hüviyetindedir hem de dalalette olan insanlardır. Kalbin mühürünü açan Allah-u Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Demin söylediğimiz Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. O zaman mümin olan kişi hangi şartların sahibidir? Bir, o kişinin kalbindeki ekinet alınmıştır. İki, o kişinin kalbine Allah ihbatı koymuştur. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çıkarmıştır. Üçüncü kalp şartı. O kişinin kalbinin içine imanı yazmak üzere kalbin mührünü açmıştır. Kalpteki küfür kelimesini dışarı almıştır ve kalbin içine de imanı yazmıştır. Böylece 7 tane kalp şartı oluşmuştur kişide. 7 tane kalp şartı. Bu 7 şartın dizaynı kişiyi kalp şartları açısından mümin kılar. Neydi kafirlerin, Allah'ın kafir telakki ettiği kişilerin kalp durumu? Kalpleri mühürlü, kalplerin içinde küfür kelimesi yazıyor. Nedir mümin olan kişinin durumu? Kalbi mühürlü değil, kalbinin mührü açılmış ve kalbin içine Allah-u Teala küfrü alarak imanı yazmış. Öyleyse bir kişinin mümin standartlarında olabilmesi kalbinin içine mutlaka iman kelimesinin yazılmış olmasına bağlıdır. İşte bu standartlarda bir olgu söz konusudur. Kalbin içine Allah'ın imanı yazmış olması. Ancak o zaman kişi kalbine yazılan imanın sahibi yani mümin standartlarına ulaşır. Bu o kişinin kalp şartları açısından mümin olmasıdır. Kalbine iman yazılı olmayanlara Allah-u Teala dilleriyle mümin olanlar diyor ve onları mümin standartlarında kabul etmediğini söylüyor. Hücret suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi Araplar dilleriyle diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani dilleriyle mümin olduk diyenler ama aynı ayet-i kerime onların mümin olmadığını açık bir şekilde söylüyor Hucurat 14.
Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı, açık ve kesin kalp şartları. Gelelim inanç şartlarına. Amentü şehrinde biri yanlış olmak üzere 6 tane vasıf var. 7. vasıf özellikle devre dışı bırakılmış. Birincisi Allah'a inanmak. Mümin olmanın 7 inanç şartı. Birincisi Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü Resullerine inanmak. Dördüncüsü meleklerine inanmak. Beşincisi Ba'su Ba'del Mevte. Yani ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata getirileceğine inanmak. Altıncısı hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Amentü şehrinde hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak diyor. Orada büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Şer insanın derecat kaybettiği amellerin adıdır. Hayır, insanın derecat kazandığı amellerin adıdır. Allah'ınsa hiç kimsenin derecat kaybetmesine sebebiyet vermesi mümkün değildir. Allah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği her olay kaderdir. Bu olaylar bizi huzursuz edebilir, bu olaylar bizi sevindirebilir. Allah'ın dostları için hep sevinmek söz konusudur. Allah'ın düşmanları için de hep üzülmek. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne yaparsa yapsın, ister bizi üzen bir olay vücuda getirsin, ister bizi sevindiren bir olay vücuda getirsin, ama Allah bizim üzerimizde bir kader unsuru oluşturdu diye bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse kader nedir? Bir insanın kendi iradesiyle değil, başka bir irade sebebiyle bir tesirin altına girmesi, bir tesir alması hali. Bizim irademiz değil, başka bir irade bir olay vücuda getirecek, bu olay bize tesir edecek. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir ettiği zaman, bizim üzerimizde bir tesir vücuda getirdiği zaman, bu olay bizim için bir kaderdir. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği kader, insanların bize tesir suretiyle vücuda getirdikleri kader, bizim irademizin dahili olmadan başımıza gelen olaylar hep kaderi oluşturur. Eğer başka birisi bize bir zarar verirse, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bize bir zarar verirse, bu verdiği zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder. Bir hırsız bize ait olan bir şeyi çalmış olsun, hırsız derecat kaybeder. Kul hakkı doğmuştur, Allah'ın kanunu derhal yerine getirilir. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın seriyyül hesap, Allah hesabı çabuk görendir, derhal görendir. Ne zaman bir hırsız hırsızlık yapsa, hırsızlık yaptığı an amel defterine o olay girmiştir. Yani hayat filminde o olay görünmektedir. Taammüt de görünmektedir. Yani kişinin düşünceleri de görünmektedir. Ve taammüden bir kişi bir hırsızlık yaptığında derecat kaybedecektir. Ama kimin malını çalmışsa kaybettiği derecat o malı çalınan kişinin amel defterine pozitif derecat olarak, zahit derecat olarak kaydedilir. Ne olmuştur? Kendisine zarar verilen bir kişi, fiziki zarar verilen bir kişi, bu zararın karşılığında
derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. İşte bu olay, mal sahibinin, malı çalınan kişinin şer zannettiği ama aslında bir hayır olan olaydır. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse bu olay kişiye derecat kaybettirmiştir. Ve bir şer olaydır. Kime? Hırsıza derecat kaybettirmiştir. Hırsıza göre şer olaydır. Ama hırsız seviniyor. Mal sahibine göre bir hayırdır. Ona derecat kazandırdığı için, malı çalındığı için hırsızın kaybettiği dereceler bu kişiye hayır olarak kazandığı dereceler olarak kaydediliyor. Yani kişi hayır kazanıyor ama hayır kazanmasına rağmen üzülüyor. Diğeri şer işliyor ama işlediği şey şer olmasına rağmen kişi memnun hayatından. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Hayra üzülmek de söz konusu olabiliyor. Şerre sevinmek de söz konusu olabiliyor. Bir hırsız birisine, bir katil birisine zarar verdiği zaman, katil o adamı öldürdüğü zaman, hırsız bir kişinin malını çaldığı zaman ona zarar vermiş oluyorlar. Ama bu zarar vermek o kişiye derecat kazandırıyor. Zarar verdikleri kişiye derecat kazandırıyor. Tersi ne olabilir? O kişiye bir fayda sağlamak olabilir. Mesela birisi bir başkasına gitti, bir hediye aldı. Ona herhangi bir işinde yardımcı oldu. O işini halletmesine sebebiyet verdi. Onu memnun edecek olan bir şey vücuda getirdi, herhangi bir şey. Bunu gerçekleştiren kişi, yani başka birine mutluluk verecek olan bir güzelliği başka birisine ulaştıran kişi bundan derecat kazanır ve mutluluğu yaşar. Ama kendisine bu iyilik yapılan, bu güzellik ulaştırılan, bu mutluluk verici davranışa muhatap olan kişi bundan derecat kaybetmez. Kendisine kötülük yapıldığı zaman, onu üzecek olan bir şey vücuda getirildiği zaman, haksız bir tasarrufa muhatap olduğu zaman kişi derecat kazanır. Ama kendisini sevindirecek bir olay olduğu zaman, başka birisi tarafından onun üzerine vücuda getirilen, onun hoşuna giden bir olay cereyan ettiği zaman kişi derecat kaybetmez. Öyleyse ister bir kişiye zarar verilsin, ister bir kişi zarar yerine faydaya ulaşsın, başka birisi vasıtasıyla, başka birisi tarafından vücuda getirilsin, her ikisinde de kişi derecat kaybetmez, kaybedemez. Allah'ın veya sünnetullah'ın vücuda getirdiği olaylarda da böyledir. Kişi Allah'ın veya sünnetullah'ın, Allah'ın kainatı her zerresiyle kontrol altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi, kişinin sevineceği bir şey de oluştursa, mesela o sene çok yağmur verse Allah Teala, mahsul çok iyi alınsa, çiftçi buna sevinir. Allah Teala'nın verdiği bu yağmur sebebiyle kişi, çiftçi büyük kazanç sağlamıştır, sevinir. Ama bunun karşılığında derecat kaybetmez, kazanmaz da.
Allah-u Teala'nın veya sünnetullahın herhangi bir fiili bir kişiye zarar verirse, ondan bu kişinin Allah-u Teala o kişiye bir hayır sağlamak için bunu yaparsa, ona derecat kazandırmak için yaparsa, kişi sünnetullahın bu olayı sebebiyle derecat kazanabilir. Ama Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki tasarrufu, o kişinin üzerinde vücuda getirdiği olayın mahiyeti ne olursa olsun, bir kader unsuru olarak, ölüm de kader unsurlarından biridir, hastalık da biridir. Kişinin Allah-u Teala tarafından kendisine verilen bir hastalık sebebiyle acı çekmesi, Allah-u Teala tarafından onun bir nevi dünya azabına maruz bırakılması halidir. Eğer kişi bunu hak edecek olan bir şey yapmadıysa, Allah-u Teala bunu yaptıysa, o zaman Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardır, o kişiye derecat kazandırma. Ama Allah-u Teala burada kişiye derecat kazandırabilir, onu üzen, onu hasta eden ve buna karşılık kişinin şükrettiği hallerde Allah-u Teala'nın da bu davranışı o kişiye derecat kazandırır. Ama Allah-u Teala'nın herhangi bir insan üzerindeki tasarrufu, ona tesir icat eden bütün davranışları, hiçbirisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle derecat kaybetmez. Olay buysa, altıncı faktör zedeleniyor. Hayır bizdendir.

dizaynda görüyoruz ki hayır Allah'tandır ama şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah'ın hangi fiili olursa olsun, bize tesir edecek olan hangi davranış olursa olsun, Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, bizim Allah'ın o yaptığı şey sebebiyle, üzerimizde oluşturduğu kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse inancın ya da mümin olmanın 7 tane inanç şartından bir tanesi olan hayrın da şerrin de Allah'tan olması konusu yanlıştır. Hayır ve şer Allah'tan değildir. Sadece hayır Allah'tandır. Hayır Allah'tan her zaman olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Çünkü şer sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Etti 6 şart sevgili kardeşlerim. Ama olay burada bitmiyor. Bir de 7. şart var. İmanın 7 inanç şartından 7.'si ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ve insanların bir kısmı din tarihi boyunca hep bu olaya karşı çıkmışlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da neymiş? Böyle bir saçmalık olur mu? İnsana hayat veren ruhtur. Ruhumuz bizden alındığı takdirde, Allah'a ulaşacak olan ruhumuz bizden alındığı an biz ölürüz iddiası var. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlara ne kadar çok yanlışı kabul ettirmiş. İşte kabul ettirdiği yanlışlardan bir tanesi de bu. İnsana hayat verenin ruh zannedilmesi. En acısı Kur'an'da o istikamette hiçbir ayet olmadığı halde insanlar kendi kendilerine şeytanın onlara yutturduğu bu aldatmacayı kabul etmişler ve başka insanları da inandırmaya çalışmışlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu olay üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması inanç şartlarının 7.'sidir ve üzerimize 12 defa farzdır.

burada farzları söylemekte yarar görüyoruz. Birinci farz Zümer 54. Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı ister cehennem azabı olsun, azap gelmeden önce dediğine göre dünya hayatında istiyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzu Allah'a ulaştırın, teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin, nefsinizi Allah'a teslim edin ve iradenizi Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah Teala. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. İkincisi Rum 31 münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür. Yani Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ila Fecr 28. İrci'i ila Rabbikum. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah Teala.

Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a kaç ve sığın. Allah bir sığınaktır. O sığınağa sığın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sığınağa sığınmak. Beşinci farz, Yunus suresinin 23. 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: Allahu yedi darusselamu yehdi men yeşayu ila sıratı mustakim. Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse, oraya ulaştırmayı dilerse teslim yurduna, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a olan ulaştıran yol olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala Enam 88'de o sırat-ı müstakim ki onunla insanları Allah'a hidayet ederiz diyor. Allah'a ulaştırırız diyor Allah Teala insanların ruhlarını. Ve Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. 6. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye, kim sana ulaşmayı, kim bize ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bize ulaş diyor Allah-u Teala. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 veskür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad 22 vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47, üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neydi davet? Kendi zatına davet. Yunus 125. 10. ayet-i kerime Maide 7, işittik ve itaat ettik dediniz, Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Misakimiz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Bunun üzerimize Allah Teala tarafından farz kılındığı ifade ediliyor. Onuncu ayet-i kerime Enam 152, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. 12. ayet-i kerime ise Nisa 58. Allah Teala buyuruyor: İnallaha yemurukum an tuadul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor.

işte Allah-u Teala böylece ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmış ve 7 tane İslam'ın Allah'a insan ruhunun ulaşmasıyla ilişkili olan 7. inanç şartı yok edilmiş zaman içerisinde. Ama yedincisi bu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, aynı zamanda bunun farziyetine de inanmak. Huşu sahiplerinin tarifini yapıyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki edeceklerdir, kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse İslam'ın 7 tane inanç şartı. Ve oraya ulaştığımız zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu ruhumuzun hidayete başlaması. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsimizin hidayete başlaması. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudumuzun hidayet şartı. Ve nefsimizde afetler azaldıkça aynı paralelde irademiz güçlenmeye başlıyor. Nefsin afetleri azaldığı için güçlü. Yani karşısındaki rezistans, iradenin karşısındaki rezistans giderek azalıyor. Nefsin afetleri yok oldukça Allah'ın emirlerine karşı çıkacak faktörler azalıyor. Böylece görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinde Allah Teala'nın imanı yazmasıyla mümin olmak şerefine eriyoruz. Ondan evvel diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen birisi olduğumuz için Allah Teala bizi müminler safına almıyor. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Önem verdiğinin de kalbin mümin olduğunu Allah Teala önem verdiği hususunsa kalbin mümin olması bulunduğunu Allah Teala Hücurat 14'te söylüyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadıkça mümin kabul etmiyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Şu noktaya kadar bir mümin tarifi verdik. Acaba mümin olmak nerede başlar? Şeytanın tuzağı neydi? Şeytan bütün insanlara diyor ki kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. Tabii
İblis'in söylediği bu yalanın arkasında bir ciddi sebep var. Eğer şeytan insanları inandırabilirse Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir. Affedersiniz, Allah'a inanan mümindir sözüne insanları inandırırsa ne olur? O zaman mümin olanlar, madem ki Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti kerimesi gereğince, madem ki müminler Allah'ın cennetine gireceklerdir, o zaman insanlar, biz müminiz, nasıl olsa Allah'ın cennetine gireriz. Ne gerek var namaz kılmaya, ne gerek var oruç tutmaya, ne gerek var zikir yapmaya, şu dünyada gönlümüzce yaşarız, geçip gideriz derler. Ve iblis bunu istiyor, insanlar böyle düşünsünler de hepsi kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah'ın bahtlı kullarıyız. Ki Allah Teala bizlere mümin olmanın ne olduğunu öğretmiş ve bu tuzaklara bütün insanlığın düşmemesi için insanlara bunları öğretmek mecburiyetindeyiz. Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gelin sizinle beraber şu bizim 28 basamaklık skalaya bir bakalım. Mümin olmak nerede başlar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Ve onları mümin saymadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir dil ile mümin olduklarını söyleyen insanlar var. Bunu skalanın bir ve ikinci basamaklarına koyabilirsiniz sadece. Çünkü üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmanın gerçek standartların içine girmişlerdir. Öyleyse 28 basamaklık dizayn içerisinde ilk iki basamak Allah-u Teala'nın gerçek anlamda mümin olma standartlarının içine girmiyor. Ama o iki basamağın içinde yaşayanların da büyük kısmı biz müminiz diyorlar. Allah'a inanıyoruz. Allah'a inandığımıza göre biz müminiz diyorlar. Yani dilleriyle mümin olduklarını söyleyenler ama mümin olmanın gereklerini yerine getirmeyenler. Bunlar birinci ve ikinci basamaktaki insanlar. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Ve seçim söz konusu olabilir. Allah-u Teala tarafından kişi seçilir. Burada bir kişinin Allah'a inanması onu Allah'a göre mümin yapmaz. Kişi bu basamakta kaldığı sürece hiçbir zaman mümin olamaz. Sadece Allah'a inanan biridir ve inanıyor diye de Allah-u Teala onu müminler safında mütala etmez. Bu insanların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala ve bütün dalalette olanların da kafir olduğunu söylüyor. Öyleyse dalalet müessesesi ile küfür müessesesi aynı basamakları kapsar. Çünkü konumuzun başında söylediğimiz gibi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri küfrü ve dalaleti eşitliyor. Zaten Allah-u Teala Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida diyor. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor.
Öyleyse kafirler aynı zamanda dalalette olanlar. Birinci ve ikinci basamaklar sevgili kardeşlerim. Buralarda yaşayan insanlar dilleriyle ne kadar mümin olduklarını söylerlerse söylesinler, müminler safında yer alamazlar. Şeytanın bir tuzağına düşmüş zavallılardır. Peki ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah'a ulaşmayı dilerse ne oluyordu? Allah hemen Rahim esmasıyla tecelliye başlıyordu. Dördüncü basamak, gözlerindeki ikineti alıyordu kişinin, kulaklarındaki vakrayı alıyordu, kalbindeki ikineti alıp yerine ifat koyuyordu. Yedinci basamak. Bununla da kalmıyordu, kişinin kalbine ulaşıyordu, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sekizinci, dokuzuncu basamaklar ve onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyordu. Peki böyle bir insan, bu noktaya ulaşmış olan bir insan ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde bu noktaya ulaşır. Bu noktaya ulaşmış olan kişi mümin midir? Yoksa kafir midir? Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Eğer kalpteki küfür yazısının varlığı açısından meselemize bakıyorsak, bu kişi kafir hüviyetindedir henüz. Mümin hüviyetine girememiştir. Ama kurtuluş açısından bakıyorsak öyle değil. Bu kişi Allah'ın cennetinin birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Ve Allah Teala onun için o kişiye ard arda bu ihsanları veriyor ki, bu nimetleri veriyor, bu ihsanları veriyor ki, bu ihsanlarla kişiyi devamlı derecat vererek takviye etsin de her ihsanıyla yüksek dereceler vererek kişinin kaybettiği derecelerden daha öteye geçirsin kişinin durumunu. Öyleyse bu kişi nereye gider? Bu kişi cennete girer. Bu noktada farklı bir durum var. Kişi henüz kalbiyle mümin olmadı, kalbinin içine iman yazılmadı. Ama kişi mümin, normal mümin olmanın, Allah'a ulaşma standartlarının muhakkak ki ötesinde. Çünkü Allah'a sadece inanmıyor. Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanıyor. Ve kendisinin de bu işi başaracağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu noktadaki kişi birinci huşuya ulaşmıştır ve o huşudaki kişi yakin hasıl ederek inanır ki ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaktır. Öyleyse buradaki mümin olma kavramı sadece Allah'a ulaşmayı ihtiva etmiyor. Onun ötesinde Allah Teala kişide birçok değişiklik yapmış. Ve bu noktada bir defa kişinin inanç açısından durumu Allah'a inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve bunu kendisinin de yapacağına inanmak, gerçekleştireceğine İman sahibi olmak. O zaman bu kişi birinci ve ikinci basamaklardaki Allah'a inanan, sadece bir inanç besleyen insandan çok farklı bir statüdedir. Bu kişinin inancı sadece Allah'a inanmak değil, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına da iman etmek. O zaman bu kişi sadece diliyle ben müminim diyen insan değildir. Bu kişi onun çok ötesinde bir yere ulaşmıştır ve zaten mürşidine ulaşmasına da az bir zaman kalmıştır. Sadece kişi huşu sahibi olacak. Yani ikinci huşuya ulaşacak ve Allah da ona o zaman onun talebi üzerine mürşidini gösterecek.
Böyle bir dizaynda mürşidin Allah Teala'dan sorulması gerekiyor hacet namazıyla. Kişi soruyor. Kişi Allah kişiye gösteriyor mürşidini. 13. basamakta kişi. Ve kendine düşeni yapıyor. Allah'tan aldığı bu 10. nimetle, 10. affedersiniz ihsanla kendine düşeni yapıyor. Gidiyor mürşidine, ulaşıyor. İrşat makamına ulaşıyor kişi. Ve tabi oluyor. İşte irşat makamına ulaştığı noktada Allah Teala onu mümin sayıyor artık. Allah Teala kimin ne yapacağını en iyi bilendir. Onun için Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir tarifi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sana gelen mümin kadınlara söyle. Hırsızlık yapmamak, tan başlayan birçok şartı kabul ettikleri takdirde bu şartları alarak onları da tabiyetin altına al. Onların da biat ettir. Onları da biat ettir diyor Allah Teala. Ama onların mümin kadınlar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın mümin olmayı kabul ettiği bir nokta var. Bu nokta aslında sevgili kardeşlerim cennetle başlar. Allah Teala kafirler cennete giremez diyor. Ama 3. basamaktaki kişi cenneti hak ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren kafir saymıyor. Dilemeyen herkes için küfür söz konusu. Ama dileyen bir kişinin kalbine henüz iman yazılmadığı halde Allah Teala onu kafir saymıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi günahları sevaplarından mutlaka fazla. Ve gideceği yer mutlak olarak cehennem. Öyleyse madem ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehil ve cennete de müminler girer. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi müminler safında mütalaa ediyor. Ama kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Evet, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Ama Allah Teala o kişiyi cennetine almayı garanti etmiş. Allah'ın garantisi sebebiyle kalbinde küfür de yazsa bu kişinin Allah Teala'nın mutlaka cennetine alacaktır. Ve kişi 14. basamağa geldiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman el öpecek olanın, Allah'ın yoluna girecek olanın daha tabiyeti gerçekleşmeden Allah Teala'nın onları mümin saydığını görüyoruz. Halbuki daha belki mümin tarifinde Allah Teala'nın kalbinin içine iman yazılmadığı için o kişinin küfürde olduğunu söylemesi söz konusu Hucurat 14'te. Ama buradaki durum öyle değil. Buradaki durum kişi birkaç dakika sonra tabi olacak. Tabi olduğu anda
kalbindeki küfrü kim alacak? Allah alacak. Kalbin içine imanı kim yazacak? Allah yazacak. Ve Allah Teala bu olayları evvelden bildiği için mümin kadınlar tövbe edecek ve tövbeleri kabul edecek olan kadınları söylüyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsinin işlemleri tamamlanmış. Ve sadece kalplerinin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması ve kalbin içine imanın yazılması kalmış. Böyle olan kişileri de mümin standartlarında kabul ediyor Allah Teala. Ama müminler kimlerdir? Müminler kalplerinde iman yazılanlardır. Yani 14. basamakta olanlardır. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi irşat makamına ulaşıp önünde de çöküp tövbe edince 10 tane ihsanla gelmişse mutlaka onların kalplerinin, onların evvela başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. O ruh o kişinin başının üzerine gelir gelmez Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. 3 safhada gerçekleşir bu olgu. 1. Allah kalbin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açar. 2. Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alır. 3. Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte burası kişinin gerçek anlamda mümin olduğu yerdir. O kişinin hem kalbi mümin olmuştur, hem de diliyle de kişi mümin olduğunu söylemektedir. Öyleyse kişinin dilinin de kalbinin de mümin olduğu yer. İman bu noktadan itibaren giderek artacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi daha üst seviye bir mümindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. İrşada ulaşan kişi daha üst seviyede, iradesini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Allah Teala insanların imanını arttırdığını söylüyor. Bir gün insanların imanlarına zulüm karıştırmayacağını söylüyor. Böylece imanları artan, imanlarına zulüm karıştırmayan insanlar söz konusu oluyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de iman müessesesi de 7 kademelik bir alanı işgal ediyor. O zaman başlangıçta daha kişi amen olduğu anda da mümin olmanın birinci kademesine ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademede bir mümin olmak söz konusu. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kademe. İman, kalpteki iman giderek artıyor. Fizik vücudunu
nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst ve daha üst noktada bir imanın sahibi kişi. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişi yeni bir hüviyet oluyor. İmanına zulüm karıştırmayan kişi oluyor. Öyleyse sonunda kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor ve yedinci safhasına ulaşıyor mümin olmanın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse mümin olmak Allah'ın dizaynında muhteşem bir olay. Ve kişi mümin olduğu zaman kalbine iman yazıldığı zamanı ifade eder bu. Kişinin gerçek anlamda mümin olması kalbine iman yazılmasıyla başlar.

Mümin olan kişi dalalette olmayan kişidir. Öyleyse kafir olan kişi dalalette olan kişidir. Mümin olan kişi hidayette olan kişidir. Öyleyse bir, hidayet üzere olmak var. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eder. Bu mümin iman üzere olmaktır. Mümin olmak üzere kişi. İman üzere olan bu kişi mümin olmak üzere, ama henüz kalbine iman yazılmadığı için Allah Teala onu kurtuluşa ehil sayıyor. Mutlaka cennetini alacak. Ama kalbiyle henüz mümin olmamış kişi. Öyleyse 3. basamaktan 14. basamağa kadar geçen kademeler gerçek anlamda mümin olmanın bir nevi hazırlık safhası. 3. basamaktan evveli kesinlikle küfür noktası. Kişi ister Allah'a inansın, ister inanmasın, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a göre tam bir küfrün içerisinde. Tabii bunların arasında Allah'a ulaşmayanlar, Allah'a inanmayanlar da varsa onlar en koyu küfrün içerisindeler. Allah'a da inanmıyorlar. Kalplerinde küfür yazdığı için kafir değiller sadece. Allah'a inanmadıkları için de kafirler. Öyleyse Allah'a inanmayanlar ile Allah'a inanmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikisi de aynı basamakları paylaşıyorlar. Birinci ve ikinci basamaklar. İki grubun da kurtulması mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah Teala küfrün kesinlikle var olduğu iki basamaktan bahsediyor sadece, birinci ve ikinci basamaklar. Ondan sonra kişinin kalbinde iman henüz yazmamasına rağmen Allah Teala onları adım adım daha üst seviyede gerçek mümin olmaya yakın mümin hüviyetinde görüyor. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen süre mümin olmaya yönelik bir devreyi gösteriyor. Yani mümin olmak üzere kişi. Mümin olmaya yönelmiş kişi. Ve dönüşü söz konusu değil. Çünkü dönüş kişinin elinde değil. Allah'ın elinde. Burada Allah Teala neden kişi mürşidine ulaşıp da daha kalbine iman yazılmadan evvel sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü Allah'a ulaşacak olan o kişi değil. Onu Allah kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin iradesinin dışında bir mümin olma olayı var olduğu için Allah Teala bu sözü verdiği için kişiye daha kişi amen olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onu mümin sayıyor. Sebebi de çok açık. Çünkü Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak sözü var. Bunu yapması için kişinin namazı sevmesi lazım. Kişinin orucu sevmesi lazım. Kişinin zikri sevmesi lazım. Kişinin İslami statüyü kavraması ve kabulü söz konusu. Bunların hepsi lazım. Ama bunların hiçbirisi yok bu kişide. Ne yapacak Allah Teala? Her birini olgunlaştıracak. Allah'ın kapalı olan kapılarını açacak, şeytanın açık olan kapısını kapatacak. Kişiye mürşit sevgisini verecek, sonra kişinin talebi üzerine, hatta belki çoğu zaman talepten önce Allah gösterecek kişiye mürşidini ve o kişiyi mürşidine ulaşacak, önünde de söküp tövbe edecek. Bütün bunlar ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerinin art arda geldiğini ifade eder. Allah Teala niçin o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü artık mümin olmak kişinin elinde değil. O kişiyi mümin kılmak Allah'ın elinde. Kişi mümin olamaz. Allah onu mümin yapar. Nasıl yapar? Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona bütün İslam'ın güzelliklerini sevdirmiştir. Kişi namazı bir angarya olarak değerlendirmez. Kişi namazı kılınması lazım gelen ama henüz lazım gelen boyutta zevk alamadığı ama angarya olarak görmediği
zevkin başladığı bir noktadadır. Ve kişinin ruhunu vücudundan çıkarıp Allah'a doğru gönderecek olan olayı, yani devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermeyi Allah kendi üzerine almıştır ve o katından devrin imamının bir ruhunu o kişiye gönderir. Her tabiyet olayında

mutlaka devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Ve kişinin başının üzerine Allah-u Teala derhal onu gönderecektir. Bir ortamda ne olur? Böyle bir ortamda aslında Allah-u Teala'nın dininde çok şeyler gerçekleşmiştir. Ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücut nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse ondan sonraki bütün işlemler Allah'a aittir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmakla kendisini vazifeli kılmıştır. Kişi yapmayacaktır bunu, Allah gerçekleştirecektir. Öyleyse kişi kendisine düşeni yaptı, Allah'a ulaşmayı diledi, mümin olmayı hak etti. Ve hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Allah ona ömür verdiyse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Kendisine ulaştırması için mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştırdığı anda da Allah o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıp kalbin içine imanı yazacaktır. Öyleyse kulun görevler arasında görmüyor Allah Teala kulun kalbinin içine imanın yazılmasını, kendi görevleri içinde görüyor Allah Teala. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini mutlaka alacaktır. Yerine iman kelimesini koyacaktır Allah Teala. O zaman kişi mümin olur. Kişi mümin kılınır Allah Teala tarafından. Kişi mümin kılınır. Allah o kişiyi mümin eder. Yani kalbindeki küfür kelimesini alan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesin kalbinden, bu dileyen herkesin kalbinden Allah Teala mutlaka onu alacaktır. Ve bu Allah'a yönelmenin bittiği, Allah'a ulaşmanın başladığı bir noktayı ifade eder. Allah Teala her açıdan bir şeyler vücuda getirir. Öyleyse böyle bir noktada üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen devrede her şey Allah'ın eliyle güzelleşiyor. Kurtuluşun başladığı nokta üçüncü basamak, kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Ama bunun meyvelerinin toplanması, sonuca ulaşılması 14. basamakta gerçekleşiyor. Ama kişi 14. basamaktaki hedefine ulaşmadan evvel Allah Teala tarafından Allah'ın yolunda en güzele
ulaştırılacak. Yani kişi mümin olmayacak, Allah onu mümin yapacak. Kişi ruhunu Allah'laştırmayacak, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisi üzerine vazife olduğu için Allah Teala o vazifeleri kulundan beklememek durumunda, çünkü kanunu kendisi koymuş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendimi ulaştırırım diyor. Yani bunun manası, ben onu mümin yaparım. Ben onun ruhunu bana ulaştırırım. Nefs tezkiyesinin yarısını, nefs tasfiyesinin yarısını, yani tezkiyeyi ben gerçekleştiririm diyor Allah Teala. Kulum yapmaz diyor. Ben kulumdan bunu istemem. Ben yaptırırım. Kulundan sadece bir tek şey isterim diyor. Bana ulaşması, bana ulaşmayı dilemesini. Öyleyse Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşmak söz konusu ve bunun tabi neticesi olarak da Allah'ın mümin yaptığı bir kişi var. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle kendisine düşünü yapmış. Ondan sonra da Allah onu mümin kılmış. Kişi mümin olmayı hak etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle mümin olmayı hak etmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standart içerisinde aslında mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu nokta. Ama bunu kişi yapmayacak ki, bunu Allah ona yaptıracak. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kişinin dalaletten kurtulduğu nokta kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta kişinin mümin olduğu nokta hep 14. basamak. Ruhunun hidayete adım attığı nokta, fizik vücudunun hidayete adım attığı nokta, nefsinin hidayete adım attığı nokta, iradenin hidayete başladığı nokta, aynı nokta, 14. basamak. 14. basamağa, 3. basamaktan giriş, kişisel bir gayreti icap ettirmiyor. Sadece kişinin Allah-u Teala'nın kendisine sevdirdiği işlevleri severek yaptığını görüyoruz. Namaz kılmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek namazını kılıyor. Oruç tutmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek orucunu tutuyor. Zekat vermeyi sevdiriyor, onu yapıyor kişi. Zikir yapmayı sevdiriyor, kişi zikir yapıyor. Severek. Bunlardan üst boyutta bir haz duyması gerekmiyor ama angarya olarak değil, gerçekten severek vazifeleri yapıyor. İşte vazifeleri ona sevdiren Allah-u Teala. Bütün bu hedeflere o ulaştıracağı için kulunu ve bunun sebebi de Allah'a ulaşmayı dilemesi olduğunu Allah-u Teala serd ederek Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mümin kılıyor. Mümin kabul ediyor. Mümin varsayıyor. Mümin standartları içinde kabul ediyor. Hidayet standartları içinde kabul ediyor. Dalaletten kurtulmuş kabul ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burada bir sohbetimiz daha inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın önünde hepinizin imanına zulüm karıştırmayan müminler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliniz ki hepiniz mutlu olasınız diye yaratıldınız. Bunun hem vasıfları hem anahtarları size Allah-u Teala tarafından verildi. Mutluluk kademe kademe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutluluğa adımınızı atarsanız 7-8 aylık bir devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarsınız. O başlangıç devresi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka geçirdiği çok büyük bir mutluluk devresidir. Sonra Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu çıkışta nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım azalması söz konusudur. Nasıl azalacak? Siz zikir yapacaksınız. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun önce %2 rahmeti nefsinizin kalbine ulaşacak. Sonra fazıllar gelmeye ve nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın sizlere garanti ettiği kesim bu nurların %51'e ulaşmasına kadar geçerlidir. Allah-u Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak yaratmış ve de hepsinin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah-u Teala garanti ediyor insanların mutluluğunun en az yarısını. Dünya mutluluğunun yarısını cennetin de birinci katının üstünü, ikinci katının üstünü, üçüncü katını Allah-u Teala veriyor. Bütün insanlara Allah-u Teala bunu garanti etmiş. Öyleyse ne karşılığı, ne

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara kainatın en üst seviye mahluku olarak değer veriyor. Neden? Çünkü ruhundan biz bütün insanlara Allah Teala üfürdüğünü söylüyor. Allah'ın ruhuyla mücehhez olan tek yaratık insandır. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah-u Teala bizlere iki cihan saadetini de bir hiç karşılığı teslim etmeye hazır. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu dilek kalptense, sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda vücudunuzu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak bir dengeyle yaratıldınız. Hani Allah-u Teala'nın söylediği neydi? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bu çift yaratma olayında nefs ve ruh birbirinin zıttı olan terazinin iki tarafındaki iki muhtevadır. Afetler nefsinizin kalbini %100 doldurur. Hasletler ruhunuzun kalbini %100 doldurur ve denge kurulur. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk tamamlamasını, 7 tane gök katını çıkmasını, 7 tane alemden geçerek soldan sağa bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşmasını, zikir hücrelerinde zikrini gerçekleştirdikten sonra, tamamladıktan sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşmasını, Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla tekrar Allah'ın zatına, tekrar dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını ihtiva eden bir iki yatay, iki dikey yolculuk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi seviyor mu? Ne demek sevmek? Çok seviyor. Çok ama çok. Ve sizi insan olarak yarattığı için çok seviyor. İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah'ın ruhunu muhtevasında sadece ona taşıma yetkisini vermiş Allah Teala insana. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. İnsan olarak yaratıldık diye. Mutluluk mu? Onu bize vermeye hazır. Bir dileğimiz dünya mutluluğunun yarısına bizi mutlaka ulaştırır. Nasıl? Nefsimizin kalbindeki afetleri nefs tezkesiyle adım adım temizlemeye başlarız. Zikir yaptıkça, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettikçe, Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine ulaşırlar ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 ilk fazıl birikimi gerçekleşirse, bunun manası ruhumuzun zemin kattan, dünya zemin kattır, birinci gök katına ulaşmasıdır. Açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusu. Sonra zikrimizi arttırıyoruz ve de
İkinci defa %7.

nurlu birikimi gerçekleşiyor. Nefsimizin kalbinde ve nefsimiz, nefse emmare adı verilen birinci safhayı bitirmiş oluyor. İkinci safhaya ulaşıyor. Nefsi devamiye. Nefsi emmare, şeytandan da emir olabilen bir nefsi ifade ediyor. Bu nefsin %7 nurla dolması haline kadar devam eder. İlk %7 nur tamamlandıktan sonra nefsi levvame, kınayan, kendisini suçlayan bir nefs ortaya çıkar. Elhamaha fücura ve takva diyor Allah-u Teala. Şerif Suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7 ve 8. ayetlerinde o nefse ve onu seva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Öyleyse takvanın ve fücurun ilham edildiği bir nefs söz konusu. Ruhumuz bu, ikinci gök katında. Sonra bu ilham almaya başladıktan sonra üçüncü gök katına ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleştiğinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir yol çizmiş insanoğluna ve bir garanti vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi dileyen herkes için önce nefsi emmare, ruh birinci gök katına kadar yükselebiliyor, çivenlerde secde ediyor. Sonra nefsi levvame, kendini levmeden kınayan bir nefs. Burası ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında ruhlar suvarılacaktır. Sonra üçüncü gök katı. Mare levvame, mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü kademe ise mutmainne kademesidir. Nefsin doyuma ulaşması, tatmine ulaşması. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, doyuma ulaşır. Kalbin mutmain olması dördüncü defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtan giren %2 rahmet nurundan sonra dört defa emmare, levvame, mülhime, mutmainne kademelerinde dört defa %7 nur birikimi. Ruh yukarıya doğru yükselmeye devam ediyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi. Kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl. 7 defa %7, %49 eder. %2 de rahmet nuruyla karanlıkları aşan bir nura kavuşmuştur. Artık o kişinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Bu Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Herkese bunu verir. Bu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması, birinci gök katı, açıkta secde, ikinci gök katı, sorulma havuzları, üçüncü gök katı, bir
Köşk mescidin hem üst katında hem alt katında secde etmek. Dördüncü gök katı, beşinci gök katı, altıncı gök katı ve yedinci gök katı. Birbirinin arkasından bu katlar aşılır. Beytül Makdes'in aslında secde, Beytül Haram'ın aslında secde. Bu muhtevanın içindedir. Yedinci gök katına çıkılınca yedi tane alem geçilecektir. Dikey yolculuk tamamlanmıştır. Yatay yolculuk başlayacaktır. Önce zikir, önce kader hücreleri aşılır. Ümmi kitaba ulaşılır. Sonra ümmi kitap aşılır. Kudret denizine ulaşılır. Kudret denizi aşılır. Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Makam-ı Mahmud aşılır. Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihin aşılır. Ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar Sitret-i Müntaha'ya vasıl olurlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala buyuruyor, وَنَفَا فِيهِ مِنْ رُوحِهِ Onların içine ruhumdan, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Kainatta Allah'ın ruhunu taşıyan bir tek mahluk vardır. O insandır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi daha henüz kapkaranlıktır. Ama ikinci kat cenneti kişi elde etmiştir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nefsin %51 nurla dolmasını temin eder. Bu olay tamamlandığı zaman kişinin muhtevasında bir sonuç oluşur. Nefs tezkiyesinin tamamlanması kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demektir. %51 nur birikimi her kademede %7, %7 biriken başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla 7 kademede 7 tane gök katı aşan ruh 7. gök katında 7 tane alemi geçmiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu muhtevada mutluluğu sağlayan unsur nefsimizin kalbinde başlangıçta %7, %100 afet varken %100 nefsimizin kalbi afetlerle doluyken ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbi %51 nurlarla kaplanıyor ve bir denge kuruluyor. %49, %51. %49 karanlık, %51 nur. Yaklaşık olarak yarı yarıya bir muhteva. Ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya ehil kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki bu kesimi herkese hediye etmiş. İşte yarı yarıya nefsinizin kalbinin nurlarla dolması davranış biçimlerinizin yarısının başkalarını mutlu edecek hüviyette olmasını garanti eder. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman, onun karşılığı size Allah-u Teala tarafından verilir. Ve mutlu olan insanların size karşı olan o güzel davranışları da buna daha büyük bir huzur katar.
insanların nefslerindeki afetler sebebiyle davranışları başkalarını kıracak nitelik taşıyabilir. Nefsinizin afetleri azaldıkça bu davranış biçimleri değişecektir. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman kimseyi kıramazsınız. Kimseye kötü bir şey söyleyemezsiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ulelbab, ihlas ve selam makamlarına vasıl olacaksınız. Neticede Allah-u Teala iradenizi de teslim alacak. İrşada memur ve mezun kılınacaksınız. İşte o nokta mutluluğunuzun kesintisiz olduğu noktadır. Bütün insanlara siz dost olursunuz. Onlardan bir kısmı size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşmanlık sizin için artık geçit vermeyen bir dağdır. Yok böyle bir şey. İşte bu noktaya ulaşmışların sayısının giderek artacağı bir yeni dünya nizamına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, kinlerin unutulacağı, intikam duygularının yok edileceği, yok olacağı, bütün insanların birbirini sevip, kucaklayıp, bağrına basacağı, bütün insanların bir dostluk rüzgarıyla huzur içine ulaşmaları, herkesin mutlu olacağı bir yeni dünyanın kurulması. İşte Allah'ın bize nasip edeceği dünyadaki en büyük olay budur. Bunu gerçekleştirecek olan biziz. Bunu bize söyletense Allah'tır. Görüyorsunuz ki bunu söylemekten bir çekince, bir sıkıntı duymuyoruz. Allah Teala'nın açık bir şekilde herkesin bilmesini istediği bir hakikat bu. İnsanlar ne yapsalar, ne kadar gayret etseler bunu önlemeye, bunu başaramazlar. Biz de bunu gerçekleştirmemeyi başaramayız. Mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala bizim kalbimize onun gerçekleşeceğini garanti eden bir kuvveti vermiştir. Gerçekleştiren ise biz değiliz, Allah'tır. Şu anda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle konuşan biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sizlere duyurmak istediği şeyleri sizlere ulaştıran bir vasıta, bir telefon. Hepsi bu kadar. Biz bir hiçiz. Ama ne yaparsak Allah yaptırdığı için, Allah da en kuvvetli olan olduğu için biz kuvvetliyiz. Hiçbir gücün bu söylediğimiz hedeflere ulaşmayı engellemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki bütün dünya mutlaka son bir savaştan sonra sulh ve sükuna ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve bu ulaştıran faktör o biz olacağız. Önceden Allah Teala bunları neye söyletiyor? Onu biz bilemeyiz. Bunu söyletmekten muradının ne olduğunu, niçin söylettiği, o bizim konumuzun dışında. Biz bir hedef tayin edecek yetkinin sahibi değiliz. Hedefi
Allah tayin eder ve bizi sadece kullanır. Biz onun vasıtasıyız. Onun dünyadaki, kainattaki temsilcisiyiz. İnsan olarak yaratıldık ve Allah-u Teala insanlığın kurtuluşunu, sülh ve sükûne ulaşmasını bizim görevimiz olarak tatbikata geçirdi. Sevgili kardeşlerim, niçin bizim kardeşlerimiz bu kadar büyük bir sevgi yuvağı halinde birbirlerini bu kadar çok seviyorlar? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği, insanları mutluluğa ulaştıracak olan bütün faktörleri biliyorlar. Çevreye baktığımız zaman bizim dışımızda bunu bilenlerin mevcut olmadığını görüyorsunuz. Mutluluğu anlatıyoruz. İç dünyadaki mutluluk, dış dünyadaki mutluluk, Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk. İç dünyanızda nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman sınırsız mutluluğa ulaşırsınız. Allah'ın garanti ettiği kesim, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıya kadar yok edilmesidir. Allah bunu garanti ediyor. Ve başlangıçtaki dengeyi tekrar kuruyor. Başlangıçtaki denge neydi? Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman durum ne? Aynı. Fakat ruhunuz Allah'a ulaşmış, nefsinizin kalbinin yarısı kadar afet yok olmuş, onların yerine fazıllar gelip yerleşmiş, %49, %2 de rahmet nuru yerleşmiş, nefsinizin kalbinin %1'i, %51'i nur, %49'u karanlık. İç dünyanızda mutluluk %51 fazıl ve rahmet nurları olduğu için yarıdan daha fazla mutlusunuz. Nefsiniz ise henüz afetlerle dolu ve yarıdan daha az mutsuzsunuz. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu konunun hazırlığı içindesiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk eder. 7 kademede 7 tane gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer ve Allah'a ulaşır. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki durumsa %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Ruhunuz mu? O Allah'ta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlara onların mutlu olabileceği vasıf şartlarını tamamen vermiştir. Herkesin bir nefsi vardır. Herkesin bir ruhu vardır. Herkese nefs tezkiyesini yapma Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimini ifade eder. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka onlara namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Kişinin yapmakta zorlanabileceği, nefsinin afetlerinin karşı geldiği ne kadar faktör varsa hepsini Allah-u Teala yok eder. Ve kişi dünyadaki en mutlu 7 aylık, 8 aylık bir devreyi bu muhtevada geçirir. Allah-u Teala'nın kontrolündedir. Ve nefsinin kalbi yarıya kadar %2 rahmet, %49 fazla olmak üzere %51'e kadar nurla dolacaktır. 7 tane gök katını aşana kadar, ruh Allah'a ulaşana kadar nefs bu noktaya vasıl olacaktır. Öyle ki
Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa onun kalbinde karanlıktan daha çok aydınlık vardır. %1 aydınlık daha fazladır. %2 daha fazladır. 49'a karşı 51. Bu mutluluk kervanının Allah'ın herkese ulaştırdığı noktasıdır. Buraya kadar kişi 3 safhadan geçmiş, 3. kat cenneti elde etmiştir. Bu noktada ölen bir kişi kıyametten sonra mutlaka 3. kat cennete girer. Ne yazık ki insanlar dinlerini bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek asırlar evvel unutulmuş bir müessese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştı, tabi oldu. Hepsinin ruhları vücutlarından ayrıldı. Bütün sahabenin ruhu Allah'a ulaştı. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönülden bağlı olan, gerçek anlamda tabiyetlerini tamamlamış olanlar. Ama sahabe orada kalmadılar. Ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra nefslerinin kalbini çok daha fazla nurlarla doldurarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bunun manası nefslerinin kalbi %81 nura ulaştı. Onunla da kalmadılar. Daimi zikre ulaştılar, ulul elbab oldular. Daimi zikre ulaşmak sonuç değildir. Muhlis oldular tövbe-i nasuhla, tövbe ettiler Allah-u Teala'nın huzurunda. Bu da son değildir. Allah-u Teala onların başının üzerine yeni bir nur getirdi. Onların günahlarını örttü. Sevaba çevirdi. Ve hepsi bir son noktaya birlikte hareket ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi oldu. İşte bir bütün olaylar dizisi, işte mutluluk. Herkes Allah'ın bir büyük garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah-u Teala temizlemeyi garanti eder. Kişinin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir dileği olacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona zikri sevdirecek. Allah o kişiyi oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmeyecek. Zikir bir zevk haline alacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, insanı mutluluk denilen o olaya en az yarıya kadar Allah-u Teala ulaştırmaya hazır. Biz insanlara düşen sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bu mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Öyleyse Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek sebebiyle Allah-u Teala'nın bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırması. Böyle bir olayın gerektirdiği nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesi. Dünya mutluluğunun yarısı, 3. kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş durumdadır.
Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi kardeşlerim? Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Başlangıçtaki denge tekrar kurulmuştur. Kişi %50, 51 mutluluğun içinde bir yeni dünya hayatındadır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortama ulaşmıştır. Kişi ömür boyunca bu 3 saatlik zikrini devam ettirebilse, bir ömür boyu %50 bir mutluluğu yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. O Allah dostları ki onlar bununla yetinmezler. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek isterler. Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Allah onların fizik vücutlarını teslim alır. Onlar Allah-u Teala'dan daimi zikri talep ederler. Allah-u Teala onları daimi zikre ulaştırır. Onlar daimi zikrin sahipleri olurlar. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Allah-u Teala bununla da yetinmez. Onları tövbe-i nasuha davet ederek muhlis kılar. Bununla da yetinmez. Allah-u Teala onların iradelerini teslim alır. Arkasından da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onları irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor bir bilseniz. Sadece insan olarak yaratıldığınız için, sizde Allah'ın ruhu var olduğu için, Allah sizlere ruhundan üfürdüğü için, insan olmanın o büyük farklılığını bilin sevgili kardeşlerim. İnsan olmak bir mazhariyettir. Allah Teala'nın büyük bir lütfu keremidir. Şeytan bunu çok iyi değerlendirdiği için insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapar ama gayretleri boşunadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor. Siz de Allah'ı ve birbirinizi çok sevin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillah. Ömrün İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yine bir Kur'an sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Risalet ve Hidayet. Bütün Resuller hidayetle vazifeli olarak gönderilirler. Allah Teala eğer bir Resul göndermişse ki Resul irsal edilen demektir, gönderilen demektir. Allah Teala tarafından vazifeli kılınan manasına gelir. Resul göndermişse oradaki Allah Teala'nın hedefi o kavme hidayeti ulaştırmaktır. Yani o kavmin mensuplarının hidayete ermesini temin etmektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman birçok ayet çıkıyor ortaya. Resullerin hidayetle gönderildiğine dair. İşte Bakara Suresi'nin 213. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kânen nâsu ümmeten vâhideten ve be'asallâhu nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirine. Kâne idiler, nasu insanlar, ümmeten, ümmet olarak vahideten. İnsanlar tek bir ümmet idiler. Ve be'asallâhün nebiyyine. Ve Allah beas etti. Beas Allah'ı Allah beas etti. Nebiyyine, nebiler, peygamberler. Mübeşşirine, müjdeleyici olarak. Ve münzirine, ve inzar edici, yeni Türkçe ile uyarıcı olarak. Ve enzele, ve gönderdi. Meahü onunla, yani o Resulle, o Resullerle ül kitabe, kitap gönderdi. Bil hakkı, hak ile. Li yahkûme, li için yahküme hüküm vermek, hüküm versinler diye. Beynen nasi, beyne arasında, en nasi insanlar arasında. Fi mahtelifu fi. Fi içinde mahtelifu fi. İhtilafa, ayrılığa düştükleri şey hakkında.

Allah Teala insanların ayrılığa düştükleri konular hakkında hüküm vermeleri için kitap indirdi. İşte Hazreti Musa'ya Tevrat inmiş. Hazreti İsa'ya İncil inmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise Kur'an'la şereflenmiş.

Allah Teala diyor ki ve muhtelepe ve itirafa düştüler. Fihi onun üzerinde ilellezine utuhum. Min ba'di ma ca'etumul beyinatü bayen beynehum. Kendilerine beyineler minbadi'den sonra ma şey cahit ümül onlara gelen şey beyinatü beyineler ve sonuç şöyle oluyor. Kendilerine apaçık belgeler, beyineler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ihtilafa düşen sadece kendilerine verilenlerdir.

Ve hedallahu'llezine, Allah'ellezine onları hedallahu, Allah hidayete erdirdi. Ellezine aminu, amin olanları.

ve ma'terefu fihi minel hakkı iznihi hakkında ayrılığa düştükleri yani ihtilaf mahtelefu itiraf ettikleri şey bir içinde minel hakkı haktan biiznihi onun izniyle Allah Teala onları kendi izniyle hidayete fehed Allahu lillezine aminu amin olanları Allah Teala kendi izniyle hidayete erdirdi. Vallahi yehdi men yeşahü ve Allah dilediğini hidayete erdirir. İla yehdi ulaştırır, erdirir. Men kişiyi yeşahü dilediği kişiyi ila sırat-ı müstakime. Buradaki yehdi kelimesi ulaştırmak istikametinde kullanılmış. Onları sırat-ı müstakime ilettiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah Teala diyor ki vaktiyle insanlar bir tek ümmetken Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler, nebiler veya nebi, peygamber ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hak ile hüküm vermek için kitap indirdi. Üç ayrı peygambere, üç ayrı kitap. Ve bu kitap verilenler de Allah kendilerine kitap vermesine rağmen aralarında ihtilafa düştüler. Sevgili kardeşlerim, İncil'i, Tevrat'ı ve Kur'an'ı incelediğimiz zaman açık ve net bir standartta Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 tane teslimi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa, mürşide tabiyet. İkinci safa, bu sebeple vücuttan ayrılan, mürşide tabiyet sırasında vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun Allah'a teslimi. Üçüncü safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Dördüncü safa, nefsin Allah'a teslimi. Beşinci safa, muhlis olmak, altıncı safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safa. İşte bütün insanlar için muhteva bundan ibaret. Dört tane teslimle karşı karşıyayız. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin teslim olmamızı ister? Teslim olmamızı istemesinin arkasında sadece biz insanların mutluluğu yatar. Üç kitabı da incelediğimiz zaman hepsinde yedi safa ve dört teslimin mevcut olduğunu bir, ikincisi de bu yedi safa ve dört teslimin bütün insanlara farz olduğunu görüyoruz. İnsanlar kıyametten sonra ya cehenneme gireceklerdir ya da cennete ulaştırılacaklardır. Aradaki fark sadece bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği anda dalaletten hidayete adım atmıştır.
Sadece bir dilek Allah'a milaki olmayı dilemek o kişiyi cehennemden mutlaka kurtarır. Birinci kat cennetin sahibi kılar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkasından da ölmüş olsa bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama böyle bir dilek olmaksızın ölen herkes için İslam'ın ve şartını yapsın veya yapmasın netice değişmez. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bir başka açıdan olaylara baktığımızda İslam'ın beş şartının kesin olarak farzlardan oluştuğu ama bu farzların beşinin toplamını bir araya getirsek bile bir insanı cehennemden kurtaramayacağını Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Cehennemden insanı kurtarıp da birinci kat cenneti alacak olan husus, o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesidir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. İşte bu dilek o insanı cehennemden kurtarır. Bu kişi mutlaka mürşide ulaşmak ihtiyacını duyacaktır. Bu kesindir, mutlaka duyacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaşma iştiyakını, mürşidine ulaşma azmini ve talebini yerleştirecektir. Ve o kişi mutlaka Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu Allah'a hayattayken ilka etmeyi, ulaştırmayı dileyecektir. İşte bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kim dilerse dilesin, eğer kalpten bir dilekse o kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Öyleyse bu muhtevada Resullere baktığımız zaman bütün Resullerin hidayetle gönderildiklerini görüyoruz. Hidayetle vazifeli olduklarını, hidayete ermekle insanları bir hedefe, hidayete ermek istikametinde bir hedefe yöneltmenin aynı ağacın dalları olduğunu görüyoruz. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Biz göndermedik Resullerden illa bir lisan-ı kavmihi. Sadece onları kendi lisanlarının, kendi kavimlerinin lisanlarıyla gönderdik. Hangi kavimde bir Resul vaaz etmişsek, bir Resul görevli kılmışsak, işte o Resul onların o kavmin lisanıyla konuşan bir Resuldür. Yübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Neden? Onların lisanını kullanıyor, onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Ve yudullahullahu yudil
Allah'ı ve Allah bırakır men kişiyi, yeşâ dilediği kişiyi ve yehdi men yeşâ dilediği kişiyi de hidayete erdirir. İki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah-u Teala tarafından velayette bırakılıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayetin birinci aşamasıdır. Demin saydığımız yedi aşamalık bir hidayet meselesinde Allah'a ulaşmayı dilemek açıştır. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz gerçeği yer alır. Allah'a ulaşacak olan şey o kişinin sadece ruhudur. Biliyorsunuz ki ruhumuz Allah-u Teala tarafından öpülür ve Allah-u Teala emanetini geri ister. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırılması ise hidayet adını alır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa ki aslında Allah kendisine ulaştırmıştır ruhunu. Çünkü kişiye düşen sadece bir taleptir. Gerekleri yerine getirdiği takdirde yani zikrini yaptığı takdirde namazını kıldığı takdirde İslam'ın beş şartını yerine getirip de onun üzerine Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yeter ki bu dilek kalpten bir dilek olsun. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki öyle kat ve asla ve andolsun ki biz beas ederiz. Fi içinde kulli ümmetin bütün ümmetlerin içinde Resulen, Resul beas ederiz. Orada hayata getiririz. Orada o kavmin içinde onu var ederiz. Eni budullahi. Eni budullahi Allah'a abd olsunlar diye. Allah'a kul olsunlar diye. Beş tane bu tağut ve tağuttan insan ve cin şeytanlardan içtinab etsinler diye. Beş tane bu içtinab etsinler diye biz bütün ümmetlerin içinde Resuller beas ederiz diyor Allah-u Teala. Hayatı getiririz. Ve minhum men hedallahu ve bu durumda benim onlardan men bir kısmı bazı kişiler hedallahu hidayete ersinler ve minhum men hakkat aleyhit taraya. Onların bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Men kişiler
hak oldu. Aleyhi onların üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Fesiru fil ardı. Yeryüzünde gezin bakalım artık. Ve öyleyse bu takdirde van siyri seyredin, dolaşın, gezin, fi içinde ardı, dünyanın içinde dünyada, gezin, dolaşın. Benzuru keyfe kâne akıbetül mükezzibîn. Benzuru o zaman o veya o zaman o takdirde enzuru nazar edin. Bakın keyfe ne oldu? Kâne akıbetül mükezzibîn. Keyfe kâne ne oldu? Akıbeti ondan sonraki safhadaki durumu mükezzibin, tekzip edenlerin, tekzip ve mükezzip, aynı kökten geliyor, tekzip etmek, yalanlamak demek. Mükezzibinlere, yani tekzip edenlere, tekzip edenlerin halleri,

من العلم ما لم يأتك فاتبعيني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، أي باباجم، قد أن olsun ki جاءه geldi yani bana geldi. من العلم ilimden. Ma ilimden bir şey. Lem yetike. Lem yetike. Sana gelmeyen. Lem negatif ek oluyor. Yetike. Gelen. Lem yetike. Sana gelmeyen. Ettebi'ini. Öyleyse. Bana tabi ol. Ehdike seni ulaştırayım. Sıraten seviyya. Düzgün. Seviyeli yani Allah'a ulaştıran yola. Ayetler arda arda bir hidayet meselesinin varlığından bahsediyor. Taha suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve iza vere iz ra'a naren ekale li ehlihim husu inni anestu naren lealli atikum minha bi kabesin ev ecidu alen nari huda. Ve iz re'a gördüğü zaman naren ateş. Ve o zaman kale dedi li ehlihim ailesine, onun ehline, kendi ehline dedi ki husu. Durun, bekleyin. İnni muhakkak ki ben alestu nare bir ateş gördüm. Lealli eki atikum getiririm size minha ondan ateşten bir Kâbesin bir kor, bir ateş, ev, vücudu alen nâri hüda veya ateşin üzerinde hidayeti elde ederim. Hidayeti bulurum. Burada Allah Teala yine hidayetten bahsediyor. Hazreti Musa bir Nebi Resul, yani Resul ve söz konusu olan şey gene hidayet. Taha suresinin 47. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Etiyahu ve kula inna resule rabbike.

Yahu ona gidin ve o zaman kula söyleyin. İnna Resulâ Rabbike innena muhakkak ki biz Resulâ Rabbike Rabbinin iki Resulüyüz.

أرسل معنا بني إسرائيل. İsrailoğullarını bizimle birlikte irsal et, gönder. Ve la tuazibhum ve onlara hum onlara la tuazib azap etme. Kat dinake andolsun ki sana biz getirdik bir ayetin, ayetin, ayet getirdik. Min Rabbiki, senin Rabbinden. Esselamu ala men ittebe'al huda. Esselamu ve selam olsun ala üzerine men ittebe'al huda. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Görülüyor ki gene Resul gene hidayetle gönderilmiş. Hazreti Musa biliyorsunuz ki Hazreti Musa bir nevi resuldü. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nevi resuldü. Bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın bir resulü mutlaka vardır. Şu anda da dünyada ne kadar kavim varsa her kavimde en az Allah'ın bir resulü mutlaka şu anda da görev yapmaktadır. Allah resullerini o kavimdekileri hidayete erdirmek üzere gönderir. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Sümmeç tebahu rabbehu. Sümmeç sonra eşteba seçti. Bu onu rabbehu Rabbi. Onun Rabbi sonra onun Rabbi onu seçti. Ve tabe aleyhi ve heda. Ve ona karşı tövbe etti. Yani onun tövbesini Allah'a tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul etti. Ve heda ve hidayete erdirdi. Yani onu hidayete erdirdi. Tövbenin kabulü hidayete ermek değildir. Hidayete ermek en az ruhun hidayete ermesidir. Bu ise bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına seyre sülük isimli bir yolculukla ulaşması. Sonra da Allah'ın zatında zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kaleh bita minha cemiyan.
Minha oradan cemiyan hepiniz. Kale Allah Teala diyor ki, dedi ki Allah kelimesini kullanmamış ama daha evvelki ayete dayalı olarak Allah Teala dedi ki diyoruz. Kale bir daha. Oradan ikiniz aşağı inin. Cemiyan, hepiniz badüküm li badün adü. Bir kısmınız diğerlerine düşman olarak, bir bazınız bazınıza, birbirinize düşman olarak demek daha kestirme bir ifade. Yani bir tarafta şeytan var, bir tarafta Adem Aleyhisselam. Allah Teala diyor ki fe imma yetiyennüküm minni hüden. Benden size hidayet gelecek. Minni min denden ki ni i benden size gelecek, hidayet gelecek diyor Allah Teala. Ve men teba hidaye. Kim hidayetime tabi olursa. Kim hidayetçime, hidaye hidayetçi tabi olursa, fela yadüllü, o dalalette kalmaz, dalaletten kurtulur. Ve la yeşka, eşşaki de olmaz. Öyleyse hidayetin gelmesi bir vasıtayla oluyor. Allah-u Teala mutlaka bir hidayetçiyi vazifeli kılıyor. Ve o hidayetçi o insanlara hidayeti ulaştırıyor. İnsanları hidayete erdiriyor.

Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim ve cealnahum eimmeten ve cealna biz kıldık hum onları eimmeten imamlar kıldık. Yehdune hidayete erdiren bi ile emrina bizim emrimiz. Emrimizle na biz. Emrina bizim emrimiz. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık onlardan. Onlardan değil. Cealnahum onları kıldık. Onlardan bir kısmını değil, onları imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah Teala. Ve evhayna ileyhim ve onlara vahyettik. İlel hayrati. Hayırlar işlemeyi vahyettik. Değil, yapılan iş. Onlara hayırlar işlemeyi emrettik. Ve ikame salate ve namazı ikame etmeyi, namazı kılmayı, salat namaz, namazı kılmayı vahyettik. Ve ita ez zekah ve zekatı vermeyi vahyettik. Ve kânû lenâ âbidîn. Ve kânû ve oldular lenâ bizim için âbidîn. Abdlar, kullar oldular. Onlar bize kul oldular diyor, kullar oldular diyor. Görülüyor ki yine Resuller, bu sefer imam kelimesi kullanılmış. Allah huzur namazının imamları.

Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul de ki etiullâhe Allah'a itaat edin ve etiur resul ve resule itaat edin ve intevellev eğer dönerseniz yüz çevirirseniz ve innemâ aleyhi ve sizin üzerinize ve aleyküm ma ümmetüm. Ve intevellev yine yüz çevirirseniz ve innema bu takdirde aleyhi üzerinizedir. Ma şeyküm bile sizin sorumluluğunuz ve aleyküm ve üzerinize mahmûlüm. Onların üzerine onların sorumluluğu, sizin üzerinizde sizin sorumluluğunuz söz konusudur diyor. Size yüklenendir. Hamal kelimesi de aynı kökten geliyor. Yük taşıyan demek. Ve in tuti'uhu eğer ona hu ona tuti itaat ederseniz ve in tuti'uhu ve eğer ona itaat ederseniz tehtedu o zaman hidayete erersiniz. Ve ma ale resulü İllel belagul mübin. Resulün üzerine düşen illa sadece apaçık bir tebliğdir sadece. Tebliğden başka bir şey değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bütün Resuller hidayetle gönderilmişlerdir. Ve bütün Resullerin görevi hidayeti öğretmektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe yedi safhada dört tane teslimi yaşamışlar, gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama sonra gelen nesiller Allah'ın bu hedeflerinden yavaş yavaş uzaklaşmışlar. Zamanımızda ise öyle bir uzaklaşma söz konusu olmuş ki Allah-u Teala'nın iki ayet-i kerimesi İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayetin dışında bir açıklamayla yer almış. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, işte o var ya, hüve işte o el-hüda, hidayettir. İki ayet-i kerimede açıkça Allah'a insan ruhunun ulaşması hidayettir diyor. Ama ülkemizdeki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde bir ifade kullanılmış. İnsanlar ruhları vücutlarından ayrılırsa öleceklerini zannediyorlar. Oysa ki ruh günde belki 100 defa o kişinin vücudunu terk edip gider ve gelir. Kişinin
ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, hidayet babında birlikte olduk. Resuller hidayetle gönderilir. İşte bu konuşmamızda bütün Resullerin hidayetle gönderildiği ayetlerde apaçık yer almış durumda. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

İyi günler değerli seyirciler. Sizlerle bir kere daha Kur'an'ın Nurundan programında tekrar bir arada olmaktan büyük kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi konumuz Kur'an ve İslam. Kur'an demek mutluluk demek. Allah-u Teala'nın biz insanları yaratmasındaki en büyük amaç insanların mutluluğu. Yoksa bizi başka bir amaç için yaratmamış. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye. Allah Teala'ya en üst düzeyde kul olduğumuz zaman en üst düzeyde mutluluğu yaşatıyor. Bizi bu dünyayı bir cehennem yerine cennet haline getiriyor. İlk başlangıçta herkes için ne yazık ki bir cehennem. Çünkü nefsimizde öyle afetler var ki bize ne durumda olursak olalım bu dünyayı cehennem yapıyor. Çünkü nefsimizde gıybet afeti var. Yani dedikodu. Nefsimizde nefret afeti var. Nefsimizde düşmanlık, kin, iptilalar, isyan, yalan. 19 tane Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de saymış. Bu afetlerle doluyuz ilk başta. Herkes bu şekilde nefsinin kalbinde bu afetlerle yaratılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nefsimizi seva ettiğini, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha diye buyuruyor. Biz insanın diyor nefsini seva ettik. Dizayn ettik yani. Bildiğimiz gibi bir de insanın ruhu var. Onun için Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefahem fihi ruhi diyor. Ona ruhumuzdan üfürdük. Başka bir yaratma fiili. Burada üfürme kullanıyor Allah Teala. Bir de bizim fizik vücudumuz var hepimizin gördüğü. Onun için de Allah Teala buyuruyor ki Hicr Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde ve lekad halaknel insane min salsalin min hameyin mesun. Biz insanı şekillenebilir bir kuru balçıktan yani salsalintin denilen kuru balçıktan yarattık diyor. İşte bizim bu dünyada mutlu olmamız Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kesinlikle bir mutluluk davetiyesi, mutluluk garantisi ve mutluluk reçetesi olarak bildirdiği mutluluğumuzu Allah-u Teala'nın emirlerini uygularsak bu dünyayı Allah-u Teala bize cehennem yerine cennet yapıyor. Ama en büyük karşı kalan unsur bizim mutluluğumuza nefsimiz. Bu nefsimiz ki biraz önce söylediğimiz gibi 19 tane afetle bezenmiş. Yani 19 tane bu saydığımız birkaçını söylediğimiz negatif faktörlerle bezenmiş. Ve şeytanın emrinde olan, şeytanın fısıltılarına açık olan, şeytanın kalbimize girip nefsimizin kalbini bizi istediği gibi yönlendirdiği bu afetler ki bizim mutsuzluğumuzun nedeni. İşte Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu 19 tane afeti temizlerseniz diyor, kalbinizden yok ederseniz diyor. Benim bir dostum, evliyam olursanız o zaman bu dünyada Allah Teala size bu dünyada da mutlu edeceğim, ahirette de diyor. Bunu garantilemiş Allah Teala. Evliya sizin ne diyor bakın. Ela inne evliyallahu. Ya hafun aleyhim ve lahum yehsenun ellezine amene ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahiret. Benim evliyam için diyor Allah Teala. Allah'ın evliyası korku yoktur. Mahzun da olmayacaklardır. Niçin? Onlar ameni olmuşlardır. Gerçek manada ameni inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de çünkü Allah Teala iki grup ameniden bahsediyor. Bir hak müminler dedi. Gerçek manada Allah Teala'nın dostu, Allah'ın evliyası, onun ermiş bir evliyasını olmak isteyen Allah'ın dostları. Bir de ilk basamakta sadece Allah'a inanmayla yetinen, Allah'a ruhunu ermiş evliya olmayı henüz istememiş bir grup var. Bir de gerçek manada Allah'ın evliyası olup, gerçek manada teslimlerini yerine getirip ilk başta ruhunun, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve en son olarak da iradesini teslim edebilecek ve Allah-u Teala hep bilelim ki herkes bu kapasitede yaratmış. Bu seviyeye ulaşacak Allah-u Teala'nın ameni kulları var. Bu çok önemli. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, ey ameli olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Bunu Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet kerimesinde buyuruyor. Bakın ey ameni olanlar diyor. Burada ameni olanlar daha takva sahibi olmamış. Demek ki ilk baştaki kademede sadece Allah'a inanmış olmak takva sahibi olmaya yetmiyor. Ondan sonra insanın bazı kademeler geçmesi lazım. Ve ne zaman insan takva sahibi oluyor?
münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Allah'a yönel, Allah'a enip ol. Yani Allah'a ruhunu ölmeden önce teslim etmeyi dile, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ancak o şekilde ya Rabbim ben senin bir ermiş evliyan olmak istiyorum. Ben İslam dininin teslim gereğini yerine getirmek istiyorum dediğiniz zaman gerçek manada amen olmuş oluyorsunuz. Çünkü İslam bildiğimiz gibi teslim demek. Simlemmim kökünden geliyor. Teslim. Başka bir anlamı yok. İnne dine indallahal İslam. Allah Teala öyle buyuruyor. Allah Teala'nın katında İslam'dan başka bir din yok. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim bütün peygamberlerine gönderdiği din aynı din. Teslim dini. Aynı şeriatı gönderdik diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde. Bakın Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesini hep beraber bir gözden geçirelim. Allah Teala buyuruyor ki bütün peygamberler için sana diyor Peygamber Efendimiz'e, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İbrahim'e Allah Teala aynı dini, aynı şeriatı gönderdiğini. Fakat o diyor müşriklere senin diyor davetin ağır geldi. Allah Teala'nın daveti ne Peygamber Efendimiz'in? Allah'a teslim olma, Allah'a ölmeden önce Allah'a ruhunu ulaştırma daveti ağır geliyor ve onlar dinde fırkalara ayrılıyorlar. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a yönelirse yine aynı şey. Allahu yehdi men yeşayi. Allah dilediğini diyor seçer diyor. Ve yehdi ileyhi men yunib. Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde. Kim Allah'a münib yani Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Allah Teala'nın açık açık Kur'an-ı Kerim'imizde bahsettiği bu Allah'a ulaşma, Allah'a yönelme dileği, bunun farziyeti daha doğru. Allah Teala öyle diyor. Ve'inu bilehim ve yettekuhu. Allah'a yönel, ondan sonra takva sahibi. Allah Teala'nın bu bir emri. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse, yönelirse Allah diyor kendisini ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'imiz Allah Teala'nın bir mutluluk reçetesi. Eğer gerçek manasıyla Allah Teala'nın bu reçetesini uygularsak aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Allah Teala garanti ediyor. Bu reçeteyi uygularsanız diyor ben sizi kesinlikle mutlulaştıracağım. Ama nasıl? Benim davetime icabet ederek. Çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk davetiyesi. İşte Peygamber Efendimiz'in Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesindeki yaptığı davet Allah'a teslim olma daveti. Allah'a ulaşma daveti. Ve bu müşriklere ağır geldi diyor. Çünkü o müşrikler ki Allah Teala yine Rum Suresi'nin 31. ayet kerimesinde açıklıyor. Ve nübine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a diyor dön Allah'a ulaşmayı da böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl müşriklerden olma. Yani Allah Teala'nın müşriklerden olma dediği kimseler Allah'a teslim olmayı, Allah'a yönelmiş kişiler. Allah'a ölmeden evvel ruhlarını teslim etmek isteyip Allah'ın bir evliyası olmayı isteyen kişiler sevgili seyirciler. İşte Rum 31.32'de Allah Teala'nın buyurduğu müşriklerden olma dediği Peygamber Efendimizin Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde Allah Teala'nın söylediği o müşriklere ağır geldi diyor senin Allah'a ulaştırma davetin, Allah'a teslim olma davetin. Ondan sonra diyor kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka kendisi ona hidayet eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala her şeyi o kadar güzel açıklamış ki sevgili seyirciler. Ayetler birbirine o kadar güzel oturuyor ki ama işte Kur'an-ı Kerim'deki bu reçeteyi alıp hayatımıza tatbik edip o garantiye ulaşmak için Allah Teala ilk başta bizden istediği Allah'a teslim olmak. Ölmeden evvel ruhumuzu ona teslim edip Allah'ın bir evliyası Yunuslar, Hazreti Mevlana'lar, Abdülkadir Geylani Hazretleri onlar gibi bir evliyası olmayı isteme dileği olmadan Allah Teala açmıyor bu kapıları. Kur'an-ı Kerim'deki bu daveteyi anlayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bu reçeteyi uygulayamıyoruz ve sonundaki o garantiyi de alamıyoruz Allah Teala'dan mutluluk garantisini. Dolayısıyla Allah Teala'nın bu güzelliklerini yaşayabilmek için ilk baştaki ilk adım Allah'a teslim olma. O kalbimizde olduktan sonra Allah Teala bütün hepsini gerçekleştiriyor. Onu yaptıktan sonra kalbimizdeki bütün engelleri, nefsimizin kalbindeki bütün engelleri kaldırıyor. Bunlar Allah Teala Bakra, Ekinnet, Mühür demiş. Herkesin doğuşta kalbinde bunlar var. Ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah Teala bunları kaldırmıyor. Değişik derecelerde herkesin kalbinde Allah Teala'nın
koyduğu engeller var. Uzuvlardaki yani organlar üzerindeki engeller var. Bir de hastaların yani işlemi yapan hastaların üzerinde de mühürler var, engeller var. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah-u Teala bunları kaldırmıyor sevgili seyirciler. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk reçetesini uygulayabilmemiz Allah'a ilk başta teslim olmayı dileme, Allah'ın bir evliyası olmayı isteme dileğinden sonra gerçekleşiyor. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'imiz 5 şartla sınırlandırılmış. Demişler ki kardeşim sen 5 şartı yerine getirirsen namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir, zekat ver, tamam. Her şey bitti. Bakın sevgili seyirciler, 5 şartı yerine getirenin hayatına bakın. İnsanlar mutlu değil. Kişi 15-20 yıldır namaz kılıyor. Aynı hırs var içinde, aynı nefret var, aynı şikayet var, aynı isyan var, aynı dedikodu var. Eğer İslam, Kur'an-ı Kerim hayatımızda bir değişiklik yapmıyorsa o zaman bir şeyler eksik demek ki sevgili seyirciler. Kendimizi toparlamamız lazım. Ya Rabbim ben niye mutsuzum? Gerçekten Allah-u Teala'ya inanıyorsak, seviyorsak ve ona teslim olmayı istiyorsak Allah-u Teala kalbimizdeki bu engelleri kaldırıyor. Bizim için bütün kapılar açıyor. Bu dünyada bizim mutlu olmamızı sağlayacak bütün her şeyi gözlerimizin önüne seriyor. Biz yeter ki ona teslim olmayı isteyelim, ilk adımı atalım. Allah-u Teala geri kalan her şeyi kendisi gerçekleştiriyor. Mutluluk Kur'an-ı Kerim'de, mutluluk Allah-u Teala'nın emirlerinde. Eğer biz bu reçeteyi elimizin tersiyle itersek, uygulamazsak mutluluğa ulaşamayız sevgili seyirciler. İstediğimiz kadar paramız olsun, istediğimiz kadar makamımız olsun, her şeyimiz olsun. Ama o mutluluğa, o saadete ulaşmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Eğer hayatımızda Allah-u Teala yoksa, hayatımızda o teslimliğini yoksa hiçbir şekilde mutlu olmamız mümkün değil. Çünkü insanın yaratılış tabiatına aykırı. Allah-u Teala herkesi hani fıtratıyla yaratmış. Herkes en üst düzeyde teslimlerini gerçekleştirip en üst düzeyde mutlu olabilecek, Allah-u Teala'ya en üst düzeyde kul olabilecek şekilde yaratılmış. Eğer biz bunu gerçekleştirmezsek o zaman hayatımız ne yazık ki şeytanın güdümünde. Bazıları hiç farkında olmadan, çünkü Allah-u Teala Araf suresinin 27. ayet kerimesinde şeytan ve taifesi sizi görmediğiniz yerlerden görür. Şeytan bizim iç sesimizi taklit edip bizi istediği gibi yönlendiriyor sevgili seyirciler. Bize diyor ki hayır diyor, o kişiye yardım etme, senin daha çok ihtiyacın var. İlk önce kendini düşün. Biz ne kadar bencillik yaparsak o kadar mutsuz oluyoruz. Ama diğerlerine ne kadar yardım edersek Allah-u Teala bizi o kadar mutlu ediyor. Çünkü Allah-u Teala'nın bizi yaratma gayesi başkanlığı insanlara hizmet etmek. En büyük hizmet başkalarının mutluluğuna yardımcı olmak. En büyük görev başkalarına hizmet etmek. Başka insanların mutluluğu için yaşamak. Çünkü böyle yaptığınız sürece Allah-u Teala sizi daha çok mutlu ediyor. O zaman mutlulukça, coştukça daha fazla Allah-u Teala'ya yaklaşıp daha fazla Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek sizin için büyük bir zevk oluyor. Yoksa namaz kılmak yatıp kalkmaktan öteye geçmiyor. Boynunuzdan düşmesi gereken bir görevden başka bir şey taşımıyor. Namaz kılarken aklınız hep başka yerlere gidiyor. Allah-u Teala ile beraber olmuyor. Allah-u Teala ne diyor? Beni zikretmek için namaz kılın diyor. Eğer Allah-u Teala'yı zikretmek için namaz kılmıyorsak, aklımızda dünya galesi hep başka şeyler varsa, o anı yaşamıyorsak, Allah-u Teala ile beraber değilsek, o zaman o namazın bize nasıl faydası olabilir sevgili seyirciler? Eğer tuttuğumuz oruçtan zevk almıyorsak, sırf bir sosyal olay haline gelmişse o zaman o oruçtan biz nasıl zevk alırız? Peygamber Efendimiz ve sahabesi her perşembe mutlaka oruç tutarmış. O kadar büyük bir zevkmiş ki eğer biz bu zevki yaşayamıyorsak, eğer Ramazan'ın gelmesini sosyal bir olaydan daha ötede bir şey olarak düşünmüyorsak o zaman biz gerekli şekilde İslam'dan bu mutluluğu çıkartamayız. Hayatımızda bu mutluluğu yaşayamayız sevgili seyirciler. İşte bunlar hepsi şeytanın taktikleri. İç sesinizde girip, hayır bencil ol, hayır kendini düşün, senin daha çok ihtiyacın var. Hep şunun hakkında şöyle düşün, hep bakın içinizdeki o ses sizi hep negatife götürüyorsa o şeytan. İç sesiniz taklit ediyor. Ama içimizde başında söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın temsilcisi olan ruhumuz var. Biz ne zamanki şeytanı dinlersek o zaman ruhumuz bizi azap ediyor. İşte vicdan azabı dediğimiz olay, bir huzursuzluk duyduğumuz zaman, Allah-u Teala'nın emri dışında bir hareket yaptığımız zaman o ruhumuzun bizim nefsimize olan azabı sevgili seyirciler. İşte bunu ortadan kaldırmanın tek yolu nefsimizdeki afetleri tamamıyla temizleyip
ruhumuzdaki o güzellikleri, o hasretleri nefsimize yerleştirmek. O zaman içimizde bir kavga, ruhumuzun nefsimize azabı söz konusu değil. İkisi de aklımıza aynı emri gönderecek. İkisi de diyecek ki başka insanlar için çalış. Bencil olma. Dolayısıyla ruhumuzla nefsimiz arasında bir çatışma olmayacak. Çatışma olmayınca zaten mutsuzluk söz konusu değil. Diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de hep mutlu olacağız. Çünkü Allah-u Teala'nın dediği dışında bir şey yapamayız. Nefsimizdeki o 19 tane afet temizlenirse, o zaman bizim başka insanlara kötülük yapmamız, negatif davranmamız, iyilik dışında bir şey yapmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Dolayısıyla bizde diğer insanlardan da iyilik dönecek. Ama diyelim ki kişiler anlamıyor, yine de bize kötülük yapıyorlar, olsun. Çünkü Allah katında diğer insanların bize yaptığı zulüm dolayısıyla kaybettiği dereceler Allah-u Teala'nın katında bize pozitif olarak yazılacak. Allah'ın evliyası için önemli olan Allah'ın katındaki derecat sistemi. Onlar yüzünden derecat kazanacaksınız, yine mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde sadece ibadetler zevk verecek. Sizi huzursuz edebilecek, sabahleyin namaza kalktığınız zaman hayır namaza kalkma diyecek şeytan olmayacak içinizde. Aman soğuk, üşengeçlik, tembellik, nefsin afetleri bunlar olmayacağı için sadece namazı iple çekeceksiniz. Oruçtan çok büyük zevk alacaksınız sevgili seyirciler. Allah-u Teala her anınızı mutlu yapacak. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala yerleştirmiş. Şeytanın taktiği ne? Şimdiye kadar ki bütün kutsal kitapları değiştirmiş Allah-u Teala aynı şeriatı göndermesine rağmen. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Allah-u Teala diyor ki Hicr Suresi'nin 9. ayet kerimesinde bunu zikri biz gönderdik ve onun muhafızı biz diyor. Değiştiremez. Ama ne yapabilirdi sevgili seyirciler? Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirebilir. Kur'an-ı Kerim değiştiremez ama İslam tatbikatını değiştirir. Tamam kardeşimler, 5 vakit namazı kılarsan kurtuldun. 5 vakit İslam'ın 5 şartını yerine getirsen İslam'ın kurtuldun. Hayır sevgili seyirciler, bakın hayatınıza. Gerçekten 5 şartı yerine getirenler mutlu mu? İmkansız. Kalbimizdeki afetler varken sevgili seyirciler mutlu olmamız imkansız. O şeytan bizi etkilediği sürece mutlu olmamız imkansız. Benim Kur'an'ım Âl-i İmrân Suresi'nin 7. ayet kerimesinde mühkem ve müteşabih ayetlerden oluşur. Mühkem ayetler herkesin anlayabileceği ayetler. Allah-u Teala namaz kıl, oruç tut gibi. Ama müteşabih ayetlerimi diyor hiç kimse diyor açıklayamaz. Ve ma yezekkörü hiç kimse tezekkür edemez. İlla ulul elbab. Yalnız diyor benim ulul elbab kullarım tezekkür edebilir. Ulul Elbab'ın kim olduğuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim sevgili seyirciler Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 190 ve 191. ayet kerimelerinde Li Ulul Elbab Allah-u Teala buyuruyor ki Ellezîne yezkurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim Benim Ulul Elbab kullarım ki yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler. Yani daimi olarak Allah-u Teala'nın zikrine ulaşmış, daimi olarak kalpleri Allah'ın zikriyle çarpan Allah'ın kulları. Kalbimizin iki sesi vardır sevgili seyirciler. Böyle iki çift tecelli atar. Ve bu her atışında Allah diye zikreder. Buna paralel olarak zikrimizi arttırabilirsek, Allah-u Teala'nın o zaman nurları kalbimize gelip de temizleme işlemini yaparlarsa, o zaman bizim kalbimizdeki bu afetler temizlenir. Çünkü Allah Teala Rad suresinin 28. ayet kerimesinde "Ela bi zikrullahi tatmeynul kulub" ancak diyor kalpler Allah'ı zikretmekle tatmin olur, temizlenir. Demek ki kalbimizdeki bu afetlerin temizlenmesi zikirle mümkün. Ve bu kişiler de Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet kerimesindeki kişiler Allah'ın ulul elbab kulları. Ulul sahipleri demek. Elbab, sır hazineleri. Allah'ın sırlarının sahibi olan, Allah'ın müteşabih ayetlerinin tezekkür etme, açıklama yetisine olan kulları daimi zikre ulaşmış Allah-u Teala'nın. Devamlı kalplerine Allah-u Teala'nın nuru geldiği için kesintisiz olarak artık kalplerinde karanlıkların, negatifliklerin barınması mümkün değil sevgili seyirciler. O yüzden Allah-u Teala ancak benim o kullarım, benim müteşabih, gizli anlamı olan, ruhuna girilebilecek olan ayetlerimi açıklayabilir diyor. Ne kadar aslında bir anlam ifade etmiyor mu sevgili seyirciler? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri mürşitlerine tabi oldukları zaman kendilerinin hidayetçilerine okuma yazma bilmeyenlere tabi olmuşlar. O zaman öyle bir şey olsaydı Allah-u Teala bunlar mezhep kurucuları en üst düzeyde ilmi almışlar ama okuma yazma bilmeyen bir çobana tabi oluyor. Demek ki olay sadece kitapları okumak değil. Yunus'un söylediği gibi
Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi, gönüllerde yazıldır bu kitabın suresi diyor. Gönülleri Allah-u Teala yazmadıkça, bu kalpten öğrenmedikçe istediğiniz kadar medreselerde okuyun. Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerini açıklamanız mümkün değil. Ve bu ayetleri okurken mesela benim şimdi tevcidli okuyamamam belki bazı din adamlarımızın garibine gidebilir. Tamam, ben tecvidle okuyamıyorum. Ben bunları ululebaba ulaşmış, Allah-u Teala'nın ruhuna girmesine müsaade ettiği, müteşabih ayetlerin açıklama yetkisinde olan Allah-u Teala'nın bir üst seviyeli evliyasından, yani bir mürşidimden öğrendim. Ben çünkü daha önceden kıyasladığım zaman, diğer din adamlarından dinlediğim zaman ayetler çok basit olarak, yani o kadar basit ki sanki şunu söyleyeyim, ben şu anda bir tıp mensubuyum ve doktor olarak çalışıyorum. İnsan vücudu karşısında hayranlıktan başka bir şey duyamıyorsunuz. Her şey moleküler seviyede işliyor. Her şey o kadar mükemmel bir denge içinde ki insan vücudundaki o genetik yapılar, bütün işlemlerin karşısında hayranlıktan başka bir şey duyamıyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir mürşidden, gerçekten Allah-u Teala'nın müteşabih ayetleri açıklama yetkisini verdiği birisinden öğrendiğin zaman ayetlerin o ahengi, birbirine oturması karşısında insan vücuduna karşı olan hayranlığından çok daha fazla hayran oluyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i o kadar mükemmel ki sevgili seyirciler, hayranlıktan başka bir şey, hayranlığın ötesinden başka bir şey duyamıyorsunuz. Benim bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini tecvitsiz okumam, belki bazı din adamlarımız rahatsız edebilir ama amaç o değil. Tecvitle okuyup da hayatınıza tatbik edemedikten sonra, anlamını öğrenemedikten sonra size ne faydası var o Kur'an-ı Kerim'in? İşte şeytan bizi buna inandırmış. Emaniye denilen bir sistemle bizi donatmış ve insanlar ne yazık ki el yazması kitaplara tabi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışlar, ölülerin arkasından düğünlerde okumuşlar ama anlamını hayata tatbik etme yok. Anlamına girmek, öğrenmek yok. Çünkü şeytan öyle bir gurur sokmuş ki Allah'la kul arasına kimse giremez. Tabii ki kimse giremez ama öğretmek için Allah-u Teala diyor ki Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde ve cehennemühüm ehinmeten yehtüne bi emrina lemme seberu bi kânü ayatine yükünün. Biz emrimizle diyor imamlar tayin ettik. Allah'ın emriyle sizi hidayete ulaştırsınlar diye diyor Allah-u Teala. Niçin? Sabırlarından ve ayetlerimize yakın olmalarından dolayı. Öyle ki kalplerinde bir sabırsızlık kalmamış artık. Tamamıyla Allah-u Teala onların kalplerini pür yapmış. İhlas sahibi kulları olmuş Allah-u Teala. Ondan sonra salaha ulaşmışlar. Şeytanın da işte dokunamadığı, Allah-u Teala'nın emriyle koyduğu bu imamlar ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış, pür olan. Nasıl halis zeytinyağı diyoruz, pür zeytinyağı. Allah-u Teala'nın kulları da böyle. Çünkü şeytan Allah-u Teala'dan ilk izin aldığı zaman, çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ve nefafi ona diyor ruhumuzdan üfürdük. Hadi diyor önünde secde edin ama şeytan, yani iblis, cin tayfasında iblis, hayır diyor beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben diyor secde etmiyorum. Çünkü gurur afeti kabarıyor. O zaman Allah Teala diyor ki ben seni diyor sonsuza dek cehennemle cezalandırıyorum. Bunun üzerine şeytan Allah Teala'dan izin istiyor. Ya Rabbi bana diyor müsaade ver diyor. Ben diyor bu insan olduğunu diyor sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları çekeceğim ve göreceksin çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. Ama Allah Teala diyor ki yalnız diyor tamam diyor sen izin verilmişlerdensin. Ama diyor benim muhlis diyor ihlas sahibi kullarıma dokunamazsın. Yani pür olan, kalbinde afet kalmamış olan kullarıma dokunamazsın diyor. Çünkü şeytanın etkileyebileceği bir negatiflik kalmamış kalplerinde. Şeytan da onu ikrar ediyor. Ya Rabbi ben senin diyor muhlis, ihlas sahibi kullarına dokunamam diyor. İşte bizim bulmamız gereken ihlas sahibi kullar. Biz Allah'a teslim olmayı dilediğimiz zaman Allah-u Teala bizim ulul elbab, ihlas, salah sahibi kullarına ulaştırıyor sevgili seyirciler. Biz yeter ki ona teslim olmayı isteyelim. İlk adım atalım. Ya Rabbim ben senin bir Mevlana, bir Yunus'un, bir Hacı Bayram Veli, bir Akşemseddin'in gibi olmak istiyorum. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorum dediğimiz zaman Allah-u Teala bütün kalbimizdeki engelleri kaldırıyor ve bizi mutlaka bir o hidayetçimize, mürşidimize ulaştırıyor. Femen esleme fe ulaike teharrav reşede diyor Allah-u Teala Cin Suresinin 14. ayet kerimesinde. Kim teslim olmak isterse mürşidini arar diyor.
Çünkü o hidayetçi ki, o yol gösterici ki, o mürşit ki, mürşit irşada ulaştıran, yol gösteren o kişi ki bize şeytanı nasıl yeneceğimizi ve Allah'a teslim olacağımızı öğretecek. Yoksa onun bizden beklediği hiçbir şey yok. Onun mükafat Allah-u Teala'ya ait. Tamam, sahte mürşitler olabilir. Herkesin arasında da olabilirler. Ama onlar yüzünden Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek söz konusu olamaz. Zaten sahte mürşit varsa onların yalancının mumyasıya bir süreye kadar bunu sürdürebilir. Ama gerçek manada Allah-u Teala'nın evliyasına ulaştığınız zaman ve her zaman da Allah-u Teala bunu gönderirim diyor. Onlarla beraber olduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim yaşayıp İslam'ı yaşadığınız zaman o zaman göreceksiniz ki hayatınızda değişmeler olacak. Mutlu olacaksınız sevgili seyirciler. O zaman gerçek manada bir mürşid olduğunu, hidayetçi olduğunu ispatı olacak o size. Hayatınız değişecek. Mutlu olacaksınız. Eski öfkeniz, eski kininiz, eski hırsınız kalmayacak. Mutmain olmayı öğreneceksiniz. Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamayı, siz mutlu olduğunuz zaman başka insanların da mutlu olması için çabalayacaksınız. Bencilliğiniz azalacak. Kolay değil. Yunus'un 40 yılını almış. Hamdik piştik elhamdülillah diyor. Kolay bir şey değil. Ama ilk adımı atıp ona teslim olma. Ya Rabbim, ben sana ölmeden önce ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben senin bir evliyan olmak istiyorum demek ilk şart. Ondan sonrasının gerisini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Ve bunu yaparken de bizi bu konuda eğitecek, bize yol gösterecek kişiye ulaştırıyor. Şimdi birçok yanlış anlaşılan kavramlardan, biraz önceki ayette bahsettiğimiz gibi Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah yehdi men yeşay ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini seçer ve kim ona yönelirse, teslim olmayı isterse, ölmeden önce ruhunu ulaştırmayı dilerse onu diyor hidayete ulaştırır, kendisini ulaştırır. Hidayet kavramı, doğru yol denmiş. Sırat-ı müstakimle aynı olduğu söylenir. Allah-u Teala inne hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya o hidayettir diyor. Birçok kavram şeytan tarafından değiştirilmiş, insanımıza hiç anlayamayacağı bir hale getirilmiş. Mesela Resul kavramı, efendim Resul demek diyor, peygamber demektir diyor, Nebi demek, o da peygamberdir. Ama Allah-u Teala Resul olarak Kur'an-ı Kerim'inde Firavun'un adamına da Resul diyor, cinlerde meleklerden Resuller tayin ederiz diyor. Cinlerde melekten peygamber olabilir mi? Ve her kavme kendi lisanıyla Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve biz diyor Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Ve mâ künne muazzebine hatta nebese Resul'e, İsra suresinin 15. ayet kerimesinde. Biz diyor bir Resul göndermedikçe diyor azap etmeyiz. Her kavme kendi lisanıyla göndeririz diyor İbrahim suresinin 4. ayet kerimesinde. Her kavmin bir Resulü vardır diyor. Her kavmin bir hidayetçisi vardır diyor. Bu kadar açık açık Allah-u Teala Kur'an'ında Kerim'de söylemişken biz diyoruz ki akayetin bir kaidesi olarak her Resul bir peygamberdir. Her Nebi de kendisinden önce gönderilmiş Resul'e gönderilen kitapla hayatını idame ettiren veya görevini yetiren kişilerdir diye söyleniyor. Allah-u Teala da diyor ki bakın sevgili seyirciler Ali İmran suresinin 81. ayet kerimesinde Allah-u Teala burada diyor ki hani o zaman ki Allah diyor nebilerinden misak almıştı. Andolsun ki size ve kitap ve hikmet verdim. Burada diyor ki Allah-u Teala nebilerine ben kitap verdim diyor. Bizim akaidin kuralı hayır efendim diyor. Nebiler kendine kitap verirken peygamber verdim. Allah-u Teala nebilerine kitap verdim diyor. Sizden sonra diyor bir Resulüm gelecek diyor. Ve bakın Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde Allah-u Teala bu misaki yani bu yemini aldığı zaman Peygamber Efendimizin de o nebiler arasında olduğunu söylüyor. Yani bu peygamberlerden sonra gelecek olan Resulü bir peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz son nebi, Hatemül Enbiya. Allah Teala öyle diyor. Sen diyor nebilerin sonuncusun diyor. Ama lakin Resulullah, Allah'ın Resulüsün. Burada da diyor ki sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdi üzerinize aldınız mı? İkrar ettik dediler. Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Demek ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den de o zaman misak almış. Ahzab 7'de onu söylüyor. O zaman sen de vardın diyor o misak aldığım zaman. Dolayısıyla onlardan sonra bir Resul gelecek. Allah-u Teala burada Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ve onun bir Resul olduğunu söylüyor. Ve birçok yerde Allah-u Teala mesela Ali İmran suresinin
164. ayet-i kerimesinde لَكَدْ مَنَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Diyor ki Allah Teala andolsun ki diyor müminlerin başının üzerine bir nimet olmak üzere kendi aralarından kendi işlerinden bir resul bahsederiz. Bakın hayata getiririz diyor, bahsederiz. Kendi işlerinden kendi aralarından. Niçin? Onlara ayetlerini tilavet eder, Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder. Yani nefsini nasıl tezkiye edeceğini öğretir ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Nefis tezkiyesi olmadan Kur'an-ı Kerim'in, kitabın müteşabih ayetlerinin ruhun öğrenmesi mümkün değil sevgili seyirciler. Kalpte o %100 afet varken Kur'an-ı Kerim'in o müteşabih ayetlerin öğrenilmesi mümkün değil. İşte Allah Teala ve o diyor o Resul gelmeden önce tabi olmadan önce onlar açık bir delalet içindeydiler. Kendi aralarından hayata getirin diyor Resul diyor. Biraz önce okuduğumuz Ali İmran Suresinin 81. ayet kerimesinde sizden sonra bir Resulümüz gelecek ve Nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ve Peygamberimizin de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de o nebiler arasında olduğunu söylüyor. Hala akaidde nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Allah-u Teala açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor sevgili seyirciler. Yani bakın işte bu emaniye denilen sistem insanımıza öyle bir öğretilmiş ki Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmışız artık. Ve Allah-u Teala onun için emaniye için şöyle diyor bakın. Yazıklar olsun ki yazıklar olsun onlara ki elleriyle kitap yazarlar. Sonra emaniye bilgileştiren bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. Yazıklar olsun onlara ve elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun onlara kazandıkları şeyler sebebiyle. Ondan sonra Bakara 80'de devam ediyor Allah-u Teala ve ona emaniyeye tabi olanlar ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Günahlarımız kadar yanıp cehenneme cennete gideceğiz dediler. De ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Allah ahdinden asla dönmez yoksa Allah'a karşı bilmediğim bir şey mi söylüyorsunuz? Bakın sevgili seyirciler burada Allah-u Teala elleriyle kitap yazarlar ve bu Allah katından derlerdir ve bu kişilerin özelliği ne? Ben diyor birazcık cehennemde kavrulacağım ondan sonra diyor cennete. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Cennette bir, cehennemde bir süre kalıp da cennete geçişte hiçbir ayet yok sevgili seyirciler. Mesela burada değil, hayır diyor, kim günah kazanmış da hataları kendini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. Bakın Allah-u Teala diyor ki devamlı kalacaklardır diyor. Çünkü sevaplarımıza ve günahlarımıza göre cehenneme veya cennete gideceğiz. Allah-u Teala Mümin Suresinin 102 ve 100. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O zaman kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı da sevap tartılar yani hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Yani günahımız fazlaysa cehenneme, sevabımız fazla cennete gidecek ve ebedi kalınacaktır diyor Allah-u Teala. Niçin? Nefislerini hüsrana düşürenler yani nefslerini dinleyenler yani şeytanı dinleyenler yani nefslerini tezkiye etmeyenler, o afetleri temizlemeyenler, Allah'a teslim olmayı, Allah'a ulaşmayı deyip teslim etmeyenler Allah-u Teala cehennemde ebedi kalacaklarını söylüyor. Ve bunların özelliğini emaniyeye tabi olmalı sevgili seyirciler. Allah'a kitabını bırakıp el yazması kitaplara tabi olanlar sevgili seyirciler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylemiş cennetten cehenneme geçiş yok. Bize bununla böyle inandırmışlar, böyle bizi gevşetmişler sevgili seyirciler. O yüzden yaşayamıyoruz bu mutlulukları. Allah-u Teala çünkü herkesi diyor cehennem ve cennet standartlarında tekrar yaratacağız diyor. Onların diyor derileri yanacak, etleri tekrar giydireceğiz diyor. Ama cennetlikler de ayrı bir standart yaratılacak. Allah-u Teala Meryem Suresi 70. ayet-i kerimesinde o gün diyor hiçbiriniz eksik olmaksın diyor. Hepiniz diyor cehenneme gideceksiniz diyor. Ama cehenneme gidecekler, kalacaklar, dizler üzerine çökültecekler. Cennetlikler uçarak giriyor sevgili seyirciler. Ve onlar için diyor cehennem bir görüntüdür diyor. Yani cehennemin ateşi görüntü şeklinde olduğu için bir zarar veremiyor o cennetliklere. Sadece şükretmek için Allah-u Teala onları götürüyor. Ya Rabbim bizi buraya almadın diye. Ondan sonra uçarak hepsi cennet standartlarında yaratıldıkları için cennete gidiyorlar. Allah-u Teala orada en güzel. Cehennemlikler için de cennet standartları bir görüntü durumunda. Dolayısıyla alıp cehennemlikleri cennete koysanız hiçbir şekilde o nimetlerden faydalanamaz. Allah-u Teala bunları açık açık yazmış. 49 tane ayet-i kerimede cehennemliklerin ve cennetliklerin gittikleri ebedi olarak kalacakların bir geçiş olmadığını
Ama bizi öyle inandırmış ki şeytan bu emani aracılığıyla, hayır diyor, cehennemde biraz yanarım, ondan sonra cennete geçerim. Allah-u Teala'nın affı sonsuzdur ama normal standartta Kur'an-ı Kerim'de söylediği bu. Şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin diyor Allah-u Teala. Bu kadar güzellikleri yaşamak varken sevgili seyirciler, niçin içimizdeki huzursuzluk, başka insanlara huzursuzluk, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde huzursuzluk niye olsun sevgili seyirciler? Tek istediği bizden ona teslim olmayı istememiz, ölmeden evvel önce ruhumuzu ulaştırmayı dileyip onun ermiş bir evliyası olmak.

bizden almıyor sevgili seyirciler. Ve bizi mürşidimize ulaştırmıyor. Bu şeytanın tuzaklarından aman diyor mürşit, tarikat böyle şeylerle bizi hep korkutmuşlar. Allah Teala diyor ki Cin suresinin 14 ve 15. ayet kerimelerinde muhakkak ki diyor bizlerden teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. 15'e diyor ki kasiyetin olanlara gelince onlar cehennem odun oldular. 16'da devam ediyor Cin suresinin 16. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar rahmet ulaştırılacaktı. Bakın tarikat ne demek? Tarik yol demek. Tarikat yollar demek sevgili seyirciler. Bütün tarikatlardan Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakimine yollar var. Yeryüzüne paralel. Ondan sonra tek sırat-ı müstakimine de Allah-u Teala'ya ulaştıran yolun adı. Niye bizi böyle hep gereksiz şeylerle insanları korkutmuşlar ve Allah-u Teala'nın güzelliklerine ulaştırmışlar? Tabii ki bunu suistimal edip tarikatı, mürşitliği, insanı negatif yönde şeytanın etkisiyle kullananlar var. Ama onlar öyle diye biz Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamaktan kendimizi alıkoyamayız. Allah-u Teala akıl vermiş, aklını kullanmayan azap ederim diyor sevgili seyirciler. Bu kadar güzelliği varken Allah-u Teala'nın, eğer mutsuzsak demek ki bir şeyler eksik, araştırmamız lazım. Eğer hayatınıza tatbik ederseniz Kur'an-ı Kerim sevgisini göreceksiniz. Her geçen gününüz Peygamber'in dediği gibi bir müminin iki günü birbirine eşit olmaz. Eğer kişi 20 yıldır namaz kılıyor hala aynı yerdeyse demek ki o gerçek manada o namazdan yeterli faydayı sağlayamıyor. Çünkü namaz kılıp namazı nefret ettiği insanlar var. Kur'an okuyup kursağından Kur'an'ın geçmediği insanlar var sevgili seyirciler. Allah-u Teala'ya yaklaştıkça Kur'an-ı Kerim'in bu davetiyesine, Allah'a teslim olma davetiyesine, ölmeden önce ruhumuzu ulaştırma davetine icabet edersek Allah-u Teala'nın reçetesi Kur'an-ı Kerim'e açık. Onu uygularsak Allah-u Teala garantilemiş. Başında söylediğimiz gibi sohbetimizin Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yehsanun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatın yan fil ahireti. Allah'ın evliyasına mahzun olmak ve korku yoktur. O bilir ki her şey Allah-u Teala'nın elinde. Ne yaptıysa onun için en mükemmel, en optimumdur. Onlar bu dünyada da ve ahirette de mahzun olmayacaklar diyor Allah-u Teala. Niçin? Allah'a çünkü yönelmişler. Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı, ölmeden önce ruhlarını ulaştırmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Zaten Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 15 ve 190. ayet-i kerimelerinde takva sahipleri için Allah-u Teala cennetin hazırladığını söylüyor. Allah'ın evliyası da, Allah'ın dostları da işte ermiş evliyası bu standartlarda, bu dünyada da ve ahirette de onlar için mutluluklar vardır. Kullarını müjdele diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini yaşamak bütün hepimize açık sevgili seyirciler. Yeter ki biz ona teslim olmayı isteyelim. Ölmeden önce ruhumuzu ulaştırmaya diyelim. Şeytanın o zaman tuzaklarından kurtulabiliyoruz. Allah-u Teala'nın önümüze serdiği o zaman namazdan zevk alıyoruz. Tuttuğumuz oruçtan zevk alıyoruz. O zaman hayatımız, bu dünya hayatta bize bir cennet oluyor. Mesleğimiz ne olursa olsun sevgili seyirciler. Araştırıp bu güzellikleri yaşayalım. Tecvitli olarak Kur'an-ı Kerim okumamız şart değil. Mühim olan Kur'an-ı Kerim'i yaşamamız, hayatımıza tatbik etmemiz sevgili seyirciler. Bugün bunu yapmadığımız takdirde hiçbir şekilde sevgili seyirciler, ne yazık ki bu dünyayı kendimize cehennem yapacağız. Bakın, istediğiniz kadar paranız olsun, makamınız olsun. O kadar insan görülüyor, bütün o şöhretler, üst düzeyde, mevkideki olan insanlar ya ilaç bağımlısı oluyorlar ya hayatlarını, yani dünyanın her yerine bakarsan, bak bugün Amerika'da göreceksiniz, insanların hepsi bunalım içinde. Her türlü imkanları var, her şeyde ama mutlu değiller. Çünkü içlerindeki, o nefslerindeki afetlerden dolayı şeytan onlara hükmetmekte, ruhları azap etmekte, devamlı bir kaos, devamlı bir kavga içlerinde. Çevrelerindeki insanlarla da kavga, Allah ile olan ilişkileri zaten tamamıyla bozuk. Dolayısıyla bu üç dünyada, iç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerimizde eğer huzura ulaşamazsak mutlu olmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Onun da tek çaresi Allah-u Teala'ya teslim olmayı deyip, nefsimizdeki bu afetlerden temizlenip, Allah-u Teala'nın bizim için gönderdiği teslim dinini yaşamakla mümkün. Allah-u Teala bütün peygamberlerin aynı dini göndermiş ve bugün bütün Hristiyanlar olsun, Musevilik olsun, onların da gerçek manada baktığımız zaman orijinal kitaplarına Allah-u Teala'nın emirleri aynı. Hiçbir şekilde değişmemiş. O insanlara da bunları öğretebiliriz. Onların da mutluluğuna vesile olabiliriz. Biz ne zaman ki bu mutluluğu yaşarsak o zaman başka insanların mutluluğu için elimizden geleni yapmaya başlıyoruz. O zaman hayatımız

Gerçekten yaşanmaya bir değer, bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu görüyoruz. Mutluluktan Allah Teala bir gün bizi pencereleri açıp bağıracak hale getiriyor. Mutluluktur. Her şeyden bize zevk veriyor. Yediğimizden, gezdiğimizden, her şeyden sevgili seyirciler. Yoksa hayatınız Allah Teala yoksa mutlu olmak mümkün değil sevgili seyirciler. Gerçekten deneyin. Ya Rabbim ben senin Yunusların, Mevlanaların gibi bir ermiş evliyan olmak istiyorum. Deneyin sevgili seyirciler. Göreceksiniz. Hayatınız nasıl değişecek? Bütün güzellikleri nasıl yaşayacaksınız? O şeytanın emani vasıtasıyla hayatınıza soktuğu şeyleri aldırmayın. Araştırın sevgili seyirciler. Sizin hayatınız, sizin mutluluğunuz. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş değil. Atmayın. Diye daha geniş açıdan olaylara bakmaya çalışın. Hemen ön yargıyla kesinlikle olayları bırakmayın. İnsanlar böyle böyle söylemiş veya gazeteler böyle böyle söylemiş diye olaylara kesinlikle şartlanmayın. Araştırın sevgili seyirciler, göreceksiniz. Allah-u Teala'nın birçok güzelliği değiştirilmiş, bugün hayatımızdan kaldırılmış, birçok kavram yanlış öğretilmiş. Bunların hepsini yaşamak, bu güzelliklere ulaşmak hepimizin hakkı sevgili seyirciler. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. İnsanoğlunun peşinde olduğu tek şey bu. Allah-u Teala ile yakın olduğunuz zaman göreceksiniz. Hayatınız ne kadar değişecek, ne kadar mutlu olacaksınız. Her şeyin nasıl değiştiğini, her şeyin nasıl güzel olduğunu, yaşamaya değer bir dünyada olduğunuzu ve bu dünyanın da bir cennet olduğunu göreceksiniz sevgili seyirciler. İnşallah bugünkü Kur'an'ın nurundan programımızı burada hepimiz için dua ederek Allah-u Teala'ya bu dünyayı da bize bir cennet hayatı yapmasını, biz tabii ki Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirerek Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi burada müsaadenizle bitirmek istiyorum. Tekrar sizlerle bir araya gelmek üzere sevgili seyirciler huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın en büyük düşmanı muhakkak ki şeytandır. Nasıl İnsanın en büyük dostu Allah'sa, onu insan olarak yaratan ve kendi ruhundan üfleyen Allah'sa, insanın en büyük düşmanı da şeytandır. Yani iblis. Zamanın başına gittiğimiz zaman orada iblisi görüyoruz. Şeytan var, Allah var ama insan henüz yok. Sonra Allah-u Teala insanı yaratmayı diliyor. Ve insanı uzun süre beklemiş olan adına salsalin denilen bir çamurdan şekillendirerek yaratıyor ve ona ruhundan üflüyor, can veriyor insana. Arkasından canlandırıyor. Ruhundan üflediği insanı canlandırıyor, hayat veriyor insana. Ve Hazreti ilk yarattığı mahluk olan Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Meryem'i yaratıyor. Böylece Hazreti Adem ve Hazreti Meryem affedersiniz Hazreti Meryem diyoruz. Hazreti Havva. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın annesi olan dindeki kadın. Adem ile Havva, Adem'in kaburga kemiğinden Allah-u Teala'nın yarattığı Havva, bir bütün oluşturuyorlar ve bütün bu insanlık bu iki kişiden, yani bir tek anne ve babadan oluşuyor. O güne kadar Allah-u Teala bütün mahlukatı yaratmış. En son yarattığı insan. Kainata yeni bir mahluk, insan ulaşıyor. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından yaratılırken şeytan yeryüzünde fesat çıkaracak olan birisini mi yaratıyorsun diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'ı şeytanın böyle söylemesine rağmen yaratıyor. Yeryüzünde fesat çıkaran aslında insan değil, şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan muhakkak ki vardır. Ve daima insanları günaha sürüklemek isterler. Gayeleri nedir? Bilirler ki bütün şeytanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Ve insanların da hazmedemedikleri, yaratılışından itibaren karşı çıktıkları, insana da verilen bu mahluk, şeytanları şiddetle sinirlendirmektedir.
Ve de Allah Teala insanı yaratırken ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı hüviyet veriyor insana. Ruh ki Allah'ın ruhudur. Yalnız güzellikleri taşır. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, fizik vücuda da işletmek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefse yaratıldığı an 19 tane afetten oluşan bir varlık. Bütün negatif faktörler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, her türlü negatif faktör Allah'ın yasak ettiği veya emirler cephesinde bulunmayan, Allah'ın asla emretmediği her şey, Allah'ın emretmediği, ayrıca bir açıdan Allah'ın emretmediği, ikinci açıdan da Allah'ın yasak ettiği her şey, işte onlar şeytandandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Allah'ın emrettikleri var. Ne diyor Allah Teala? Namaz kılın diyor. Oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. İnsanlara iyilik edin. İnsanları sevin diyor. Sevmek Allah'ın temel emridir. İnsanı insan yapan da o sevme hastasıdır. En çok Allah'ı sever insanoğlu. Sonra sırasıyla başka şeyler gelir. Herkese göre de başka şeyler değişir. İşte şeytan bütün insanlardan Allah sevgisini almak ister. Nefslere her zaman telkin etmek imkanına sahip olduğu için şeytan türlü desiseleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini, emrettiği fiilleri işlememesini, bütün insanlara telkin etmek üzere herkesin etrafında birkaç tane şeytan her zaman bulunur. İşte Allah'tan gelen bir dizayn, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasak ettiği fiilleri işlememek istikametindedir. Halbuki şeytandan gelen bütün talepler Allah'ın emirlerini yerine getirmemek ve yasak ettiği ne kadar fiil varsa hepsini işlemek istikametinde davetkar bir standart. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin etrafınızdaki olaylara. Kim kime bir kötülük yapıyorsa, haksız bir davranışta bulunuyorsa, orada mutlaka şeytan vardır. Ve kim böyle bir hata işlerse, ona bu hatayı mutlaka onun etrafındaki şeytanlar işletmek için sebepler oluşturmuşlardır. Düşünce sistemine tesir ederek o kişinin o hatayı işlemesine, mesela hırsızlık yapmasına, mesela cinayet işlemesine sebep olmuşlardır. Nerede bir kötülük varsa arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Nerede bir iyilik varsa onun arkasında mutlaka Allah vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği bütün fiilleri işlememeye davet eden Allah var. Diğer tarafta Allah'ın bütün emirlerini çiğnemeye çağıran, bütün emirlerine karşı çıkan, emirlerin asla yapılmamasını isteyen,
Ne kadar yasak ettiği fiil varsa o fiillerin de hepsini gerçekleştirmenizi isteyen bir başka dizayn her zaman etrafınızda kendisini hissettirir. İşte o şeytandır. Şeytan deyince sadece iblis adlı bir tane şeytan yok. Milyarlarca şeytan şu anda hayatta insanların her birinin etrafında toplanmış durumdalar. Kim hangi kötülüğü işlerse arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Onu kötülüğe davet eden ve o haksız fiili işlemekte onun haklı olduğunu ona telkin eden bir düşünce bazında bütün şeytanlar insanları suç işlemeye davet ederler. Bunların arasındaki en ağır işlem tabiatıyla bir insanı öldürmektir. Şeytan bunu da emreder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığınız zaman göreceksiniz ki bir tarafta bir düşünce sistemi size kötülük eden bir insana kötülük yapmanız için sizi devamlı zorlamaktadır. Hatta size kötülük yapmayan insanlara da kötülük etmenizi isteyebilir. İşte bu talep sahibi olan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle başkalarına zarar veren bir olayı gerçekleştirmeye çalışan müessese o şeytani bir müessesedir. Şeytan mutlaka orada vardır. Hepinize Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirmemeniz için tesir etmeye çalışan, yasak ettiği bütün fiilleri size süslü ve güzel göstermeye çalışan hep etrafınızdaki şeytanlardır. Düşüncelerinizin bir negatif bir de pozitif kesimi var. Pozitif kesim Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye çalışan bir dizayn gösterir. Ama şeytan ve başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz ve devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeye çağırır. Onları güzel ve çekici göstermeye çalışır. Mesela içki içmek, alkollü içkiler Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş. Neden? Çünkü o alkollü içkiyi biraz fazla kaçıran bir kişi o noktadan itibaren artık normal bir insanın düşünce standartlarına sahip değildir. Onun artık nefsi hakim olur. O zaman o kişi sarhoş bir halde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi hedef ithal edebilir. Şeytan ona o düşünce standartlarının her şeyi ayık olduğu ölçüde kontrol edemeyen bir dizayna onu ulaştırdığı için ona her zaman yanlış şeyler yaptırmak için hazır bir zemin bulur. Ve de bütün gücüyle insanlara Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizin ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi istiyorsa, şeytan da o kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri ise işlemenizi sağlamaya çalışır, gerçekleştirmeye çalışır. Karar mekanizması sizin aklı seliminizdedir. Aklınız karar verecektir. İşte insanın mantık stratejisi onun sahip olduğu hüviyete göredir. Bir çocuk düşünün, haydutların, hırsızların içinde büyümüş, bana hırsızlığı öğretmişler, bana adam öldürmeyi öğretmişler, bana her türlü kötülüğü yapmasını öğretmişler. O çocuk o şartlar içinde yetişmiştir. Başka birisi de tasavvufu yaşayan bir anne babanın evladı olmuştur. Çevre telkinlerine kulak asmamıştır. Allah'ın yolunda ruhunu, içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Onun nefsindeki afetler azaldıkça o afetleri fazıllar aldıkça o kişinin ruhu zaten Allah-u Teala'ya ulaştığına göre nefsi kalıyor geriye. Nefsteki durum ne? O kişinin nefsi ruhu Allah'a ulaştığı zaman %51 nur, %49 karanlığı ifade eder. Başlangıçta da zaten böyleydi olay. Ne vardı? Nefsi vardı kişinin, %100 afetlerle doluydu. Nesi vardı? Ruhu vardı. Allah'ın üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. İşte o denge kurulmuştu. Bebek doğar doğmaz Allah Teala ona ruhundan üfürür. O kişinin, o bebeğin nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. O bebeğin artık ruhu da vardır, doğar doğmaz üfürülür. %100 hasletlerle doludur. Ama Allah Teala ruhumuzu geriye istiyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidimize vasıl olduğumuzda, mürşidimizin elini öptüğümüzde ruhumuz vücudumuzu otomatik olarak terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. İşte bu kişi ruhsuzdur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vücudunda nefs vardır. Bir de fizik vücudu vardır. İşte böyle bir noktada yola çıkan kişinin nefsinin kalbine o kişi zikir yaptıkça Allah %2 rahmet nuru %98'e kadar vuran fazıl nuru ulaştıracaktır. Ve kişinin kalbi faziletlerle dolacaktır. Eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insan için ideal bir sonuç çıkıyor ortaya. Eğer o kişi ruhunu Allah'a teslim ederse başlangıç dengesine mutlaka gelir. Zaten o denge Allah-u Teala tarafından mutlaka bu noktaya gelinceye kadar korunur. Hatta o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra
Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık zaman süresince dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. O mutluluğu ömrü boyunca tutamaz. Aslında nefsinin kalbi %100 hasletlerle dolu değildir. Ama şeytanın o kişiye hakimiyetini Allah önlemiştir. O hakimiyet artık yoktur ortada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Ruhlarını da teslim etsinler. Fizik vücutlarını da teslim etsinler. Neflerini de teslim etsinler. İradelerini de teslim etsinler. Hepsi farz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi Kur'an-ı Kerim'de hepsi farz kılınmış insanların üzerine. E kim bunları gerçekleştirirse mutluluğu dört aşamalı bir şekilde yaşar. Allah Teala için hepsini farz kılıyor. Çünkü bir tek gayesi var. Ben diyor insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse benim ruhumu taşıyan, benim ruhumu üfürdüğüm, buna ehil gördüğüm, buna layık gördüğüm insan adı verilen mahluk, benim ruhumu üflediğim mahluk, o mutlu olmalıdır. İşte mutlu olmanın dizaynını Allah Teala insanlara veriyor. Hazreti İbrahim'den bu tarafa. Hazreti İbrahim zamanında sadece Hazreti İbrahim ve ailesinden başlayan bir Allah'a yakın insanlar dizisi o kabilenin bir kısmını tesir altına alıyor. Şimdi Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği dine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Gerçekten kim Tevrat'ı incelerse orada 7 Safa ve 4 Teslim'i ayetlerle net olarak görür. Bir. Bu 7 Safa'nın hepsinin farz olduğunu da görür Tevrat'ta. İki, Hazreti Musa ve ona tabi olanların bu 7 Safa'nın hepsini gerçekleştirdiğini de görür. Öyleyse Tevrat'a baktığınız zaman Allah Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 Safa ve 4 tane desinden oluşur. 7 Safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi teslim etmek. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'ta bulunmak. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. 7 tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte din bundan ibarettir. Başka bir din hiç olmamıştır. Din adı verilen bizim bugün Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilerin dini dediğimiz 3 ayrı din gibi görünen dinler aslında 3 ayrı din değildir. Sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bizden ne istediğini kim merak ediyorsa Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e baktığında şunu görecektir ki Allah Teala bütün insanlardan sadece o insanların mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi mutlak olarak gerektirir. Böylece zamanımızda Müslümanlık diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye Yahud kavminin, Musevilerin dini diye ayrı bir din şu anda ya ne yazık ki tatbikatta var ve bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar üç ayrı din olduğunu ve her birinin ayrı bir kitabı olduğunu, bu sebeple dinden ayrılmasının, birbirinden ayrı olmasının gayet tabii olduğunu müdafaa ederler. Oysa ki dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Allah Teala gerçekten Hazreti Musa'ya kitap vermiştir. Hazreti İbrahim'e vermiştir. Hazreti Musa'ya vermiştir. Hazreti İsa'ya vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir dini Hazreti İsa'ya verdiği İncil'de ayrı bir dini, daha evvel Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ta ayrı bir dini ortaya koymamıştır. Hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o kitapların her birinde Allah-u Teala açık bir şekilde kaydetmiş. Üç kitaplı dinin de oluştuğu muhteva aynı ortamı sergiliyor. Aynı merdivenlerin basamakları çıkılıyor. Yedi tane safa. Bu yedi safa içinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı din. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yeryüzünde harpler yapılıyor. Üç ayrı dinin mensupları birbirini kıyasıya öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan da korkunç bir zevk içinde bu büyük yanlışlığın kurbanlarına bakıyor. Sevgili kardeşlerim, dinler olmadığını, sadece bir tek din olduğunu, biz bütün insanlığa ulaştırmak üzere Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Biz dediğim kim? Sadece biz mi? Müslümanlar mı? Hayır. Bir rabbay, bir pastör, bir rabbay, yani Musevilerin kilisesinin başkanı. Bir pastör, yani Hristiyanların kilisesinin başkanı. Bir de biz, İslam dininin temsilcisi, bir müşterek yazı hazırladık. Üç dinin mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık. Gayemiz neydi? Gayemiz dünyadaki bu düşmanlığı bitirmekti. Çünkü dinler yoktu. Ve dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, onun da Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ispat edeceğimiz gibi, yedi safa ve dört teslimden ibaret olduğunu bütün dünyanın bilmesini istedik.
ve reddedildik. Birleşmiş Milletler de kabul görmedi. En hazini yazıyı biz kaleme almıştık. Bir Müslüman olarak. Dediler ki oradan gelen cevapta sizden olan birisine burada Birleşmiş Milletler'de bulunan sizden olan birisine müracaat edin. Biz müracaatımızı yaptık. Müracaatımızı yaptığımız İslam muhtevası içinde bizim müracaatımız reddedildi. Sevgili kardeşlerim, bu dünyaya sülh ve sükunun gelmesini engellemeye çalışanlar var. Ama ne yaparlarsa şunu görecekler, yaptıkları boş. Bir gün bütün dünyaya sülh ve sükun mutlaka gelecektir. Ve biz hayattayken gelecektir. İnsanlar başka bir din mevcut olmadığını, İslam alemi kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek Museviler kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek ve İslam alemi, Hristiyan alemi, bütün alemler kendi dinlerinin aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak göreceklerdir. O zaman başka bir din olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu bütün dünya öğrenecektir. Bu çırpınışlar, bu hakikatin dünyaya yayılmasına mani olmaya çalışmak sadece şeytanın dostlarının konuyu engellemesiyle daha bir süre devam edecek. Ama kısa bir zaman sonra bütün dünya dinlerin mevcut olmadığını, Hristiyanlığında, Müslümanlığında, Museviliğinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ta kendisi olduğunu anlayacaklardır. Anladıkları zaman ne olacak? Anladıkları zaman sevgili kardeşlerim, o zaman dünya üzerinde düşmanlıklar kalkacak. Birbirine düşman ülkeler olmayacak. Kan dökülmeyecek. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın gerçek standartları yeryüzünde tatbik sahasına konacak. Bütün dinlerin mensupları birbirlerini kucaklayacaklar. Ve diyecekler ki bize öyle öğretmişlerdi, yanlış öğretmişlerdi, size düşman olmamızı telkin etmişlerdi. Bunun şeytanın bir oyunu olduğunu daha yeni öğrendik diyecekler. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri biz nereden biliyoruz? Neden başka hiç kimse bunları söylemiyor?

Çünkü onlara öğretmesi lazım, gelen insanlar da bu hakikatlerden haberdar değiller. Peki nasıl oluyor da biz biliyoruz? Biz de bilmiyoruz. Bize bunu öğreten herhangi bir kişi değil. Bize bu hakikatleri öğreten Allah. O bize gösteriyor. İncil'de, Tevrat'ta hangi ayetler bu yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler bu yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Hangi ayetler o dinin, mesela Hristiyanlığın, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, hangi ayetler Musevilere kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu Tevrat'ta, hangi ayetler Kur'an-ı Kerim'de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu anlatıyor? Bunların hepsi ispat vasıtalarıdır. O zaman neyle karşı karşıyayız? O zaman Tevrat'ın, İncil'in tarih sırasına göre konuşuyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in hepsinin Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplar olduğu neticesine ulaşıyoruz. Biliyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah-u Teala, Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiştir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim aynı esaslara ihtiva eder. Bunu herkese gözümüz kapalı bir şekilde ispat edebiliriz. Yedi Safa ve dört teslim Tevrat'ın esasıdır. Ve Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Yedi Safa ve dört teslim İncil'in esasıdır. Ve İncil o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yedi Safa ve dört teslim ihtiva eder. Ve Kur'an-ı Kerim o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bütün dünyaya mutlaka ispat edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, buna engel olamayacaklarını göreceksiniz. Son bir dirençle direniyorlar ama elleri mahkum. Biliyoruz ki o günler gelecek. Yani İslam'ın, Hristiyanlığın ve Museviliğin esas ilkelerde birbirinin tamamen aynı olduğu, yani yedi safa ve dört teslimi mutlaka ihtiva ettiğini bütün dinler açık bir şekilde ortaya koyacaklar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın düşmanlarının hiç istemediği bir büyük mutluluk bütün dünyaya yayılacak. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik tek bir çatı altında yedi safa ve dört teslimden oluşan bir dünya din birliği kurulacak. Gene Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar bugüne kadar devam ettirdikleri seremonileri gerçekleştirecekler. Müslümanlar
Yine namazlarını kılacaklar, oruçlarını tutacaklar, zikirlerini yapacaklar. Hristiyanlar ve Yahudiler, Museviler, Yahut kavmi ve Yahudi ismi veriliyor. Yahut kavminden geldikleri için. Bir başka isimleri de Museviler. Aynı şeyden bahsediyoruz böyle demekle. Onlar da kendi ibadethanelerinde şimdiye kadar devam eden ritüellerini aynen devam ettirecekler. Hiç kimse kimsenin tatbikatına karışmayacak. Zaman içerisinde tatbikat bu standartlarda devam ederek buraya ulaşmış. O zaman her üç topluluk kendi ritüellerini İslam'da namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikir yapmak onun esasını teşkil eder. Ama baktığımız zaman Hristiyanlarda da zikrin mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. Musevilerde de mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, dinin geçen yüzlerce, binlerce yıllık zaman parçaları içinde değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Ama temele baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de temelini teşkil ettiğini görmek bizlere huzur veriyor. Ne demek bu? Bir dünya sulhü bu zemin üzerine inşa edilecektir. Öyleyse gelecekten ümitli olmanız için çok sebepler var sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgilerle, huzurla ve mutlulukla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. Konumuzda gene hurafeler var. La ilahe illallah diyen cennete mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, böyle diyorlar. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek, hakikatin ta kendisi. Sadece bir tek Allah var, başka bir ilah yok. Tek ilah odur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaydelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Birden fazla ilaha inanan kişi şirke düşmüştür. Kim Allah'ın zatından başka ilahlar olduğunu düşünüyorsa, Allah'tan başka ilah var diye düşünüyorsa, o kişi şirktedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerimiz. Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ama bu hakikatin kabulü zımnında eğer bir insan la ilahe illallah derse, buna onun sonucunu da ilave edelim, Muhammeden Resulullah derse, bir hakikati ishar etmiş olur, açıklamış olur. Ama bu onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. La ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine, her la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girmez. Ama Allah Teala en az bunun kadar kolay başka bir yol gösteriyor bütün insanlara Allah'ın cennetine girebilmeleri için. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bana mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ilka etmeyi, bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediğiniz zaman diyor, ben sizi cennetime mutlaka alırım. Dilediğiniz zaman şirkten kurtulursunuz. Bir, dalaletten kurtulursunuz. İki, küfürden kurtulursunuz. Üç, şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Dört, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. 5. Cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. 6. Bu sualin cevabıdır. Bu hurafenin cevabıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girer ifadesini bulamazsınız. Bu Allah'ın tekliğine inanmaktır. Ama kişiyi Allah'ın cennetine asla ulaştırmaz. Öyleyse
kişiyi cehennemden kurtaracak olan şey nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bakın, Allah Teala ne kadar açık olarak ifade ediyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atme ennübihâ ellezîne hüm an âyâtina

Bir defa daha söylemek istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatını arzu ederler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse

şu dünya üzerindeki vasıfları ne olursa olsun, eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek onları kurtarmaz. Bu insanlar bütün boyutlarıyla ibadetleri gerçekleştirseler, yani İslam'ın 5 şartını 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl gerçekleştirseler aralıksız, ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler, cehennemden kurtulmaları mümkün değil bu ayet-i kerime gereğince. Mutlaka ama mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemek, amenü olmak mecburiyetindeyiz. Münip olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. İnanç tek başına bir insanı mümin yapamaz. Her ne kadar mümin kelimesi imanın sahibi, yani inancın sahibi manasına gelirse de, lügat manasından hareketle bir yere ulaşmak mümkün değildir. Kur'an'dan hareketle sonuçlara ulaşılır. Kur'an da bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gidecekleri yer cehennemdir. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür demek. Hatta ona bir de ve Nebiyullah ilavesi lazım. Ve Allah'ın aynı zamanda da nebisidir, peygamberidir desek, bu bir doğrunun açıklanmasıdır sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldür. Ve Allah'tan başka da ilah yoktur. Bu bir doğruyu kabul ve açıklamadır. O kadar. Ama bir talep yoksa kişide, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh diyor ki, ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben benimle beraber bulunan bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan tard edecek değilim. Yanımdan kovacak değilim. Onlar muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, bir başka ifadeyle kainatın ezeli ve ebedi dininin temelinde bir dilek yatar. Bu dilek ona, Allah'a ruhun geri döndürülmesidir, rücu ettirilmesidir. Allah Teala hepinizden emanetini geri istiyor.

ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Habibim diyor Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dine doğrult. Din için fizik vücudunu ayakta tut, o konuda çalış. O Hanif diniyle ki diyor, sen Hanif dininin sahibisin, Hanif olarak veçhini dine ikame et, o Hanif diniyle ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, özelliklerle, hastalarla yarattık diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ne dinde değişiklik yapar, başka bir din vücuda getirir, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçer de başka bir fıtratla yaratır. İkisi de mümkün değil, ikisi de geçerli değil. Allah Teala'nın insanları Hanif fıtratıyla yaratması devam eder. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle din de hiç değişmez. Kainatın tek dini, ezeli ve ebedi dini Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti Musa da aynı dini yaşadı. Hazreti İsa da aynı dini yaşadı. Hazreti İbrahim de aynı dini yaşadı. Hangi peygamberden bahsediyorsanız hepsi, Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere hepsi o tek dini yaşadılar. Ne dinde değişiklik görebilirsiniz, ne de insanların o dinden başka bir özellikle yaşayabileceği bir işaret görebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bütün insanları sadece o dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattığını biliyoruz. Allah Teala bunu söylüyor. Ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmanın dışında bir yaratışla yaratırım, ne de o kainatın yegane dinini değiştiririm diyor Allah Teala. İkisinde de değişiklik göremezsin diyor. Kainatın yegane dini. Şimdi bu dinin özelliklerine bakıyoruz beraberce. Ne görüyoruz? Birinci özellik. Allah'ın tekliği. Vahdet. Tek bir Allah var. Hanif dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. O fırkanın dışındaki bütün fırkaların kurtuluşu söz konusu değil. Hepsinin gideceği yer cehennem. Onlar fırkalara ayrılanlar. Öyleyse tek bir fırkadan bahsediyor Allah Teala tevhid akidesinde. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği, birinci umdesi vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği tevhid, Allah yolunda olan insanların bir tek fırkada toplanması, tek bir fırkayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturması. Üçüncü özelliği,
üçüncü özelliği teslim. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Yedi safada dört tane teslim yaşama. İşte bu insanlardan şirkte olanların kim olduğuna bakalım şimdi beraberce. Neden Rum 30'dan hareket ettik? Çünkü Rum 31 ve 32 bir şirk müessesesini anlatıyor bize. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve tekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi, o müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip bölünmüşlerdir. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar, onlar şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmak şirkin temelini teşkil ediyor. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Şeytan insanlara olan vaadini, insanlara karşı olan hedefini, gayesini gerçekleştirdi. Ne zaman? İfadeden anlaşılıyor ki kıyamet günü, çünkü şöyle devam ediyor ayet-i kerime, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte gene bir tek fırka, işte gene bütün fırkalar. O bir tek fırka kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ve müminler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diğerlerinin iman derecesi, Allah'a ulaşma standartları ne olursa olsun, Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Allah'ın bir insanı mümin kabul edebilmesi için o kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Peygamberlerine inanması, kitaplarına inanması, meleklerine inanması, Vasu Badel Mevte inanması yetmiyor. Onların ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra da bunun için harekete geçmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman ne olur? O zaman o tek fırkadakilerden birisi olur. Allah'a ulaşmayı
dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olan kişi olur. Burası kurtuluşu ifade eder. Öyleyse sahabe, onların durumuna bakalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiğinde sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz, sadece bir tek fırka. İsimleri ne? Ey Allah'ın Resulü. İsimleri fırkayı naciye. Hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve. O zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret var mı diye. Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri bize ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hangisi olursa olsun hiçbirine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Tabi olursanız takva sahibi olamazsınız diyor. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımız zaman takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve onların o tek fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da Allah-u Teala sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki takva sahibi olasınız. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde olmanın da temelinde Allah'ın ahdini yerine getirmek var. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmakla devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslimle, nefsi Allah'a teslimle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle tamamlanan 7 safa 4 teslimden oluşan bir bütün Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesiyle ...31 ve 32. ayetleriyle Enam suresinin 151 ve 152. ayetleri birbirini tam olarak tamamlıyor. Tam olarak aynı şeyleri ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de aynı muhtevayı görüyoruz. Müminleri oluşturan bir tek fırka, tağuta tabi olan, şeytana tabi olan diğer bütün fırkalar. Sadece müminler Allah'ın cennetine giderler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala
Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse mümin olmak lügat manası itibariyle inanmak demek. İnanmak deyince de tabii Allah'a inanmak. Burada Allah'a inanmanın hası en güzel ifade ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani biz hem Allah'a inanırız hem de Allah'ın tekliğine inanırız müessesesi geliyor. Bu Allah'a inanmanın da ötesinde Allah'ın tekliğine de inanmayı ifade ediyor. Ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtaramıyor. Tek Allah'a inanmak şirkin dışında olmanın sadece bir tek vasfı. Eğer o kişi la ilahe illallah diyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyen bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, Allah'a yönelmediği için bu kişi şirktedir. Fırkalara ayrıldığı için bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileseydi o tek fırkada olacaktı. O zaman mümin olacaktı. La ilahe illallah sözünü o zaman söylediğinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin söylemesi olacaktı bu. Bu ise çok önemli bir sonuçtur. Burası bir kurtuluş noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar felaha ererler. Kurtuluş sadece onlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir inancı ifade ediyorsunuz. La ilahe illallah demekle, Allah'tan başka ilah yoktur demekle. Ama bu inanç, siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi şartlar içinde olursa olsun cehennemden kurtulamaz. Son derece net olarak söylüyorum, Allah-u Teala hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar. Nasıl gerçekleşiyor bu olgu? La ilahe illallah diyen kişinin Allah Teala sevaplarını, günahlarını öteye geçiriyor mu? Hayır. Peki, kimler için geçerli bu? Cennete girme müessesesi kimler için geçerli? Sevapları günahlarından fazla olanlar için geçerli. İşte, Müminin Suresi 152 ve 153. ayet-i kerimeler. Müminin 152, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, onların gideceği yer cennettir
buyuruyor Allah Teala. Enam, affedersiniz, müminun 103, kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Buradan bir neticeye varıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Ama La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dediği zaman kişi bir inancı ifade ediyor. Ama sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek olan bir adım değil bu. Bir çare değil. Bir çözüm değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için günahların sevaplardan fazla olması kesin. Çünkü diyor ki Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Yani onlar hüsrandadır, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte ifade çok açık olarak geliyor. Allah Teala buyuruyor. Vel Asr suresi 1 2 3 4 4 ayetten oluşuyor. Birinci ayetinde Allah Teala diyor ki Vel Asri innel insane lefi husr illezine aminu. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İllellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, diyor Allah Teala. Onlar hariç. Yani onlar hüsranda değildir. Yani onların günahları sevaplarından fazla hüviyeti yoktur. Tam aksine onların sevapları günahlarından fazladır. Ya ama nasıl bir iş ki bu? Bir insan günah işlemişse günahhanesine onlar yazılmıştır. O zaman insanlar da Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe cehenneme gideceklerine göre mutlaka bunların günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman da mutlaka sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Acaba Allah Teala bunu nasıl bir dengeyle oluşturuyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarının günahlarından fazla olacağını Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bizlere ifade ediyor. Diyor ki

Allah Teala Enfal suresinin 'kerimesinde Enfal 29. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ve size mağfiret etsin. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacağı, günahlarının örtüleceği çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Furkanlar alacağı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulaklarındaki bakrayı, işitme hassasının üzerindeki mühürü, idrak kalbindeki idrak hassasını ve kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti alarak ve yerine ifat koyarak o kişinin kalbinin idrak etmesini sağlar. Böylece kör, sağır, dilsiz ve idraksız olan insan, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girer. Bunun için o kişiye Allah Teala 7 tane furkan verir ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örter. Bu örtme müessesesi o kişi için bir garanti teşkil eder. Günahları örtüldüğüne göre o kişinin sevapları günahlarını aşacaktır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevaphanesinde bir tek rakam bile olsa, tek bir derece bile olsa o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır. Zaten sevaphanesi sıfır olan hiçbir insan mevcut olamaz. Öyleyse günahlarla sevaplar çerçevesinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Bu durumda Vel Asr suresinin muhtevasındaki illellezine amenu ama amen olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ifadesi meseleyi zaten çözüyor. Neden? Çünkü amen olanlar hüsranda değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü söylediğimiz gibi Allah Teala derhal 5-6 dakikalık bir zaman parçası içerisinde ona verdiği furkanlarla onun sevaplarını günahlarından öteye getiriyor. Hüsranda olması için bir kişinin günahları sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda her şey değişeceği için, sevapları günahlarını aşacağı için, sevapları günahlarından fazla bir insandır. Ve o kişi için bu bir kurtuluştur elbette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada açık bir müessese var. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Böyle olan insanlar La ilahe illallah kelimelerini ard arda yüzlerce defa söyleseler ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler onların kurtuluşu söz konusu değildir. Çünkü günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Onlar hüsrandadırlar. Peki hiçbir insanın sevapları günahlarından fazla olamaz mı? Hem Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de sevapları fazla olsun. Olamaz mı? Olduğunu farz edelim. Madem ki Allah Teala'nın koyduğu bir kanun var, sevapları günahlarından fazla olan mutlaka cennete girer.
Öbür taraftan da Allah'ın koyduğu bir kanun daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de günahları mutlaka sevaplarından fazla olacak. Ne yapıyor Allah Teala acaba? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bize bu konuda bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala orada Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Sahabe gibi tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman girdiği yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbinin Allah Teala mührünü açıyor. Bütün insanların kalbi mühürlü. Mührün açılması söz konusu. Herkes davete muhatap olmuştur. Muhatap olduğu anda o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse kalbi mutlaka mühürlenir. Gözleri, kulakları, kalbi görmez, işitmez ve idrak etmez bir hale getirilir. Ve muhatap olmayan hiç kimse de mevcut değildir. Öyleyse kişinin bu tarzda bir kalbi var. İdraksiz bir kalp, idrak etmesi mümkün değil. Bu standartlardaki bir kalbin sahibinin muhtevasına baktığımız zaman onun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalbi mühürlü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kalp hep mühürlü kalacak. Ve muhtevasında hep küfür olmakta devam edecek. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin kalbi küfürden imana döner. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartları şöyle. Bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 12 defa farz olduğuna da inanıyor. Öyleyse böyle bir kişinin bu inançları varsa Allah'a inanmanın ötesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması, bunun üzerine farz olduğuna inanması, o zaman bu kişinin kalbine iman girmiştir. Bu inançların sahibi olan birisi, sadece Allah'a inanan ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insandan daha ötede bir standardı vardır. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmakla, Allah'a inanmakla kalmıyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak durumunda olduğuna da inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ruhunu, bütün insanların ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırması diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de var olduğuna inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına da inanıyor. Bu inançlar varsa o kişinin kalbine bu inançlar girmiştir. Yani iman girmiştir. Ama bunlara inanmayan, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan, bunun üzerine farz olduğuna inanmayan bir insan, mümin standartlarında kabul edilmiyor. Ve
ayet-i kerimenin sonu Allah'a amin olun ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah-u Teala. Öyleyse o tek ihtimal neydi? Kişinin öyle güzel davranışları olabilir ki, öyle işlevler yapar ki bu kişi kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilir. Açtığını kabul edelim. O zaman Allah-u Teala onlarda eksiltme yapıyor. O kişinin derecelerini aşağı düşürüyor. Günahlarını sevaplarından öteye geçirecek kadar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Unutmayın, La ilahe illallah demek hiç kimseyi dalaletten kurtaramaz. Kişinin dalaletten kurtulabilmesi için gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişinin hidayet üzere olması söz konusu. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulduğunu ifade ediyor. Hidayet üzere olanların dalalet olmaması söz konusu. Hidayet üzere olmaksa sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir açıdan bir kurtuluş şansına sahip değil. O kişi için Allah'ın güzellikleri çalışmıyor. O kişi tağuta arkadaş olmuştur. Mümin standartlarında sayılmıyor. Hal böyle olunca onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Çünkü kalplerine iman girmedi. Kalplerine iman girmeyen bu insanların özelliği. Eğer dereceleri kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi, onun cennete girmesine Allah Teala amellerinden eksilterek mani oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemişse bir kişi, günahları sevaplarını ne kadar aşarsa aşsın, Allah Teala mutlaka günahlarını örtüyor. Böylece o kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Yetmez, ötesi de var. Allah Teala o kişiyi namazla, oruçla, zekatla destekliyor. Namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri seven bir insan haline getiriyor. Ve kişi kendini ölçenleri yaptığı için Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiiyetse ikinci defa kişinin hidayete erdiği noktadır ve günahlarının sevaba çevrildiği noktadır. İşte Allah Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan bir kişinin hüsranda olmadığını söylüyor. Hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Onlar hüsranda değillerdir diyor.
Bu sebeple hüsranda değillerdir. Vel Asr suresine göre onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve Allah-u Teala onları günahlarının sevaplarından fazla olman ortasından tersine çevirmiştir. Amini olmayanları ise tersi olsa bile onları mutlaka günahları sevaplarından fazla olan bir noktaya Allah-u Teala amellerinden eksilterek ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Kur'an hakikatleri nazara dikkate alınmadan insanların söylediği sözler Kur'an'a ters düşüyorsa hiçbir şekilde geçer akçe değildir. Ve sadece bir bidat oluşturur. İşte La ilahe illallah diyen cennete girer ifadesi de bu bidatlardan sadece bir tanesidir. Hurafelerden sadece bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: 他妈没有人哄我了，你看，
1: 作业必定要扔。
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
3: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. O zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
3: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
4: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, Kur'an'daki şeriat kavramı neyi ifade ediyor? Şeriat eşittir fıkıh ve tasavvuf. Ama insanlar şeriatı nasıl anlıyorlar? Şeriat deyince insanlar zamanımızda hep

0: Başörtüsü. Zina yapan evli bir kadının rejim edilmesi, öldürülmesi, hırsızların elinin kesilmesi diye üç temel esastan hareket ediyorlar. Onlar şeriat değildir. Onlar Allah-u Teala'nın yasak olan fiillere, dini yaşamayanların toplumda bu hastalıkların artmaması istikametinde gerekli önleyici tedbirler, suçu bir daha işlememe önlemeyi matuf cezalar söz konusu. Bunlar şeriat değil. Şeriat, Allah'ın insanları dünya saadetine ve cennet saadetine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaidelerin bütünüdür. Ve Allah'a göre önem taşıyan da kesinlikle insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. Şeriatten Allah'ın muradı insanları sıfır noktasından alıp sonsuz mutluluğa ulaştırmaktır. Ama bugünkü şeriat İslam'ın 7 safhasından hiçbirini yaşatabilecek özelliğin sahibi değildir. Çünkü insanların el yazması kitaplarda devreye koydukları, Kur'an'da yer almayan bidatleri insanlar şeriat edinmişlerdi. Halbuki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى. Bakın ne diyor? Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a vasiyet etti. Vasiyetin muhtevası neydi? Allah'ın vasiyeti ve bizim ahdimiz. Bizim ahdimizin içinde ruhumuzun misaki, fizikumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misakinin bütünü Allah'ın vasiyetine eşdeğer bir durumu ifade ediyor. Nuh Aleyhisselam'a vasiyet ettiği şeyi şeriatı öyleyse dinin tamamı şeriat. Dini ikame edin. Ayakta, hayatta tutun. Dini yaşayın. Onda dinde fırkalara ayrılmayın. Din eşittir mutluluk, din eşittir sevgi diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahy ederek size şeriat kıldı. Öyleyse şeriat eşittir Allah'ın vasiyeti. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Allah'ın vasiyeti neydi? Beraber hatırlayalım. Bakara 132. Ve vasa biha İbrahim ve beniye ve Yakub la yabuna yani Allah la safakum dinen ve la tumutun ila antum muslimun. İbrahim Aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti ve Yakub Aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak Allah sizin için bu dini seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Yani ruhunuzu da beşinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Ondan sonra ölün. İşte şeriat bu. Dinde fırkalara ayrılmamak ve dini ikame etmek. Yani Allah'a teslim olmak. Dinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Rum 31 Münibine ileyhi ve takkuhu ve akimussalâ ve lâ tekunu minel müşrikîn. Dinde fırkalara ayrılanlar müşriklerdir. Dinde fırkalara ayrılmayanlar şirkten kurtulanlardır. Öyleyse Allah-u Teala dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklerden olmayın. O müşrikler ki Rum 32'de minellezine ferku dinhem ve kanu şuha kullu huzbin bima ledeyhim ferihun. Onlar dinde fırkalara ayrıldılar, her izip yanındakiyle ferahlanıyor diyor. İşte dini ikame edin derken şeriatın 7 safhasını da yaşayın. Ama dinde fırkalara ayrılmayın. Dini ikame etmek yani Allah'a teslim olmak, 7 safa İslam'ı yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim'deki şeriat ayetlerine baktığımız zaman aslında bu ayetler 7 safa şeriatı bütünüyle ihtiva ediyor. Şeriatın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhasında mürşide tabiyet. Üçüncüsünde ruhun teslimi. Dördüncüsünde fizik vücut teslimi. Beşincisinde nefsin teslimi. Altıncısında ihlas. Yedincisinde iradenin teslimi söz konusu. Ve buna göre ayetler şekilleniyor. Allah razı olsun. İkinci sual. Allah'ın indirdiği şeriat kitapları arasında fark var mıdır? Allah Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar kainatın tek şeriatını ifade ediyor. İblisin eski kitaplarda değişiklik yapması neticeyi değiştirmez. Allah Teala önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra da Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitaplar indirmiş. Kalın çizgiyle 7 safa ve 4 teslim. O kitaplar daki ritüeller değişmiş olmasına rağmen teslime ait olan ayetler asla bir değişikliğe uğramamış ve teslimle ilgili konuları kimsenin değiştirmesi mümkün değil. Nasıl dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve Hicr 9'da bu teslim dinin yegane kaynağı Kur'an'sa Allah Teala Kur'an-ı Kerim için "Nahne nahnu nazzalna zikre ve nahnu hafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse zikir Allah tarafından korunuyor. Fusulet 42 bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz buyuruyor. Ve Şura 13 şeriatın bu bütünü Allah tarafından korunuyor. Rum 30'da Takim ve şekere dini hanife fıtratallahi elleti feteren nasi aleyha Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yani İslam fıtratıyla Allah'a 7 sefa teslim olabilecek fıtratla yaratmış. Ve kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman hidayet ve nur olduğunu görüyoruz. 7 sefa 4 teslimi elimizde mevcut olan Tevrat da İncil de Kur'an da ihtiva ediyor. İşte kutsal Allah'ın kitapları hidayet ve nurdur ama aynı zamanda kutsal kitapların hepsinde 7 sefa 4 teslim var. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da 7 sefa 4 teslim sırasıyla bakacak olursak Allah'a ulaşma dileği Tevrat, İncil, Kur'an, mürşide tabiyet Tevrat, İncil, Kur'an, ruhun teslimi Tevrat, İncil ve Kur'an, fizik vücut teslimi Tevrat, İncil ve Kur'an, nefsin teslimi Tevrat, İncil ve Kur'an, ihlas ve irşat Tevrat, İncil ve Kur'an ve iradenin teslimi Tevrat, İncil ve Kur'an. Öyleyse hakikatler aynı. Tüm peygamberler sadece tek dini vaaz etmişler. Bu din babamız İbrahim'i Hanif dini Arapça ile İslam. Allah razı olsun. Üçüncü sual, şeriat ve tarikat kavramları arasında ilişki nedir? Şeriat ayrı, tarikat ayrı bir şey değildir. Tarikat şeriatın içindedir. Tarikat da Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Şeriat da Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. İslam da Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Tarikat Allah'a ulaştıran bir muhteva taşır, yoldur. Ve tarikat ehli ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkan insanlardır. Allah Teala verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizmasını çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Öyleyse tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman tarikat slaytımızda şunu görüyoruz. Evvela insanların negatif şeytan ve avanesinin, tağutların üzerinde bulunduğu tarik-i cehim var. Nisa 168'de geçiyor. 169'da. Mumin 17'de ise Semavat-ı Ula'da 7 tane gök katı, gök katının her birisini birbirine bağlayan bir tarik var. 7 tarikin birleşmesi tarik-i müstakimi ifade ediyor. Ahkaf 30'da da ve cin 16'da da aynı hakikatleri görüyoruz. Öyleyse biz insanlara eğer tarikat üzere olmak istiyorsak ki Sen Nursi Hazretleri şöyle ifade ediyor. İmansız cennete giden yok ama tarikatsız cennete giden çok. Burada şunu demiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete giden yok ama mürşide tabi olmadan cennete giden çok. İlla mürşide tabi olmadan cennete gidemezsiniz olayı Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş ama ömür sermayesi yetmemiş, mürşidine ulaşamamış. Bu kişinin gideceği yer neresi? Cennet. Öyleyse asıl olan şeriatın giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı kalben dilemek. Bu dileğin sahibi ise 12 tane insanla daha sonra mürşidine tabi olduğu zaman o zaman ruhu vücudundan ayrılarak tarik-i müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a doğru yükselir inşallah. Allah razı olsun. Cin 16'da ve in lev istakamu ale tarikati eğer onlar tarikat üzere olsalardı yani tarikat üzere müşriklerine tabi olsalardı le eskaynahu ma'en gadeken doyabilecekleri kadar mayı kalpleri mutmain olacakları kadar rahmet tattırırdık. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak olan kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Men amene bil kaderi emine minel kederi. Kadere iman eden bütün sıkıntılardan, bütün şeylerden emin kalır.
3: Cennet anlıyorum.
1: Ruhumuzu dünya hayatını yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunu hiç duydunuz mu?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşmayı temiz bir şekilde yani Allah'a ulaşmayı ister elbette. Nefsimiz her zaman bize kötülüğü emrederken bizim aklımız ruhun istediği şey de nefsi bastırıp mutlu olmaktır.
4: Olabilir temiz bir şekilde. Alınan emaneti geri vermemiz gerekiyor. Takva gerektiriyor, ilim gerektiriyor, çok çok amel gerektiriyor, salih amel, samimi amel gerektiriyor.
3: İslam'ın şartlarını yerine getirecek ulaşırız.
1: Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Siz Allah'a hiç, Allah'ım seni çok seviyorum, senin dostlarından olmak istiyorum, yaşarken sana ulaşmak istiyorum diye taleplerde bulunuyor musun?
4: Bu tarz dualar da var etkin dualar içinde ama... İşte dışarıda şeytan içerdiniz, ortamda dünya işleri, meşgalesi falan vesaire derken mesela güzel bir ayet, doğru bir ayet amin ama nasıl yapacağız işte mesele orada.
2: Allah'a ulaşmayı dileyerek derken Allah'ın rızasına ulaşmayı dileyerek biz bunu yapıyoruz.
4: Senin dostlarından, evladından olmak istiyorum.
3: Seni çok seviyorum Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın rızasına ulaşmayı dileyerek biz bunu yapıyoruz dedi. Allah'ın rızasına nasıl ulaşılır? Allah'ın rızasına tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah Teala Al-İmran suresinin 162. ayet-i kerimesinde فَبَنَتَّبَ رُضْوَانَهُ كَمَنْ بَعَى سَخَاتًا مِنَ اللّٰهِ وَوَا مُجَمَّنْ Allah artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse Allah'tan gazap uğramış ve barınacağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Öyleyse iki tür insan var. Allah'ın rızasına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama bir de Allah'ın gazabına uğrayanlar var. Tabi olmak da bu rızayı kazanmak üzere harekete geçmek anlamına gelir. Ve kim rızayı kazanmak üzere harekete geçerse Allah Teala'nın sözü var. Mutlaka onun sevillerine ulaştıracak. Hangi ayet-i kerime? Maide 16. Maide o suresinin 16. ayet-i kerime Yehdi bihillahu men ettebu rüzvane subule selam. Allah Teala Allah rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulüyle teslim yollarına hidayet eder. Bu teslim yolu ruhun teslim yolu 14. basamaktan başlar. 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun teslim yolu 14. basamaktan başlar. 25. basamak daha sonra erer. Nefsin teslim yolu 14. basamaktan başlar. 27. basamakta sona erer. İradenin teslim yolu 14. basamaktan başlar. 28. basamağın 4. kademesinde sona erer. Yani Allah rızasına tabi olan kişiyi, onunla, Resulüyle, rızasına tabi olan kişi Resulüyle teslim yollarına hidayet eder. 4 tane teslim yolu, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslim yoluna ulaştırır ve onları kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkartır. Sırat-ı müstakime hidayet eder. Nisa 175'te ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden serisi rükû Nisa 175'te anlatılıyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ فَيَسَلْخُونَ فِي رَحْمَةٍ مِنْ هُوَ فَدْلٍ Allah onları kendinden bir rahmet-i fazlının içine koyacak ve onları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Bu sırat-ı müstakim üzerinden nefs eskiyesine başlayan kişi Fecr-i 27, 28, 29, 30'da şöyle buyuruluyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarım arasına, gir cennetime. İşte ancak nefs eskiyesiyle ruhun gök katlarında yükselip Allah'a ulaşabileceği, ama bunu olabilmesi için de fizik vücudun mutlak surette gerekli salih ameli yapması gerekir. Allah razı olsun. Şura 13 7 safa şeriatı bize anlatıyor. Ama o 7 safa şeriatı yaşayabilmek için 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmak lazım. 7 kalp şartından birincisi kalpteki kenetin alınması, ifatın korunması, kalbin Allah'a dönmesi, kalben giden nurun açılması, kalbin mührünün açılması, küfrün dışarıya alması ve imanın yazılması. Bu 7 kalp şartını Allah Teala bize nasip ediyor, 7 nimetle destekliyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman bu birinci nimet. Kalbimize Allah Teala imanı yazıyor, ikinci nimet. Günahlar sevaba çağırıyor, üçüncü nimet. Ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim, dördüncü nimet. Fizik vücut kul olmaya başlıyor, beşinci nimet. Nefs tezkiye olmaya başlıyor, altıncı nimet. Ve irade güçlenmeye başlıyor, yedinci nimet. Aynı zamanda bu, yedi safa şeriatın yaşanması, yedi safa rızaya da paralel düşüyor. Yedi safa rızaya baktığımız zaman onu net olarak görebiliyoruz. Allah razı olsun. Evet, şu anda ekranda 7 safa rızayı görüyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da aslında aynı şeriata sahip olduğunu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resullerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bizi Allah'a yaklaştıran her şey mürşittir. Kur'an bizim mürşidimiz değil midir? Kur'an bizi irşat etmiyor mu? Hadis bizi irşat etmiyor mu? Veya da bizim seçmiş olduğumuz, beğendiğimiz, gerçekten itikadına güvendiğimiz bir alim bizim için bir mürşittir.
4: Peygamberlikten sonra gelebilecek, yani bir insan gelebileceği en yüksek makamlardan bir tanesi. Özellikle ağır dev zamanda kendi adıma konuşayım, bana yol gösterici. İzine gitmem gereken birisi, beni Allah'a yaklaştıracak, Allah'ın yolunu gösterecek olan birisi.
3: Peygamberimiz aklımda geliyor o zaman, öyle dediği zaman. Dini en güzel öğreten o.
2: Tevhid dinini birbirimize tebliğ etmek, onun ismi irşattır.
1: Bu vazifeyi Allah'tan almış olan kamil mürşitler var mı? Bizim sorduklarımız onlara.
2: Özel olarak Allah'tan alınan, biz onlara Resul diyoruz. Onlar da peygamberdir. Bir de Nebi'dir. Nebi peygamberden haber getiren. Ancak bu ismi ben onlara verebilirim. Birisine vahiy verilmiş, özel olarak Allah onu tayin etmiş, bu söz konusu olamaz. Çünkü Allah Resulü'nden sonra vahiy olayı bitmiştir.
1: Bir kamil mürşide tabi olunca insanda ne güzellikler gelişir sizce?
4: Çok ciddi bereket gelmişti. Evde huzur vardı. Hani hastalıklar kalktı gitti. Dert sıkıntı azaldı. Dünyanın derdi olsa bile hani görmüyorsun. Çok hafif geliyor. Hani işin gücün ahiret derdi. Bunlara kafa yormaya başlıyorsun. Daha çok tövbe, daha çok istiğfar, daha çok Allah'a yaklaşma, daha çok günahlardan dolayı pişmanlık.
0: Misafirimiz özel olarak Allah'tan olanlara, alanlara Resul diyoruz, onlar da peygamberdir. Allah Resulü'nden sonra vahiy olayı bitmiştir. Vahiy Peygamber Efendimiz'le birlikte sona vermiştir. Hayır. Allah Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Ayetlere baktığımız zaman vahiyin sadece peygamberlere olmadığını, onun dışındaki dağlara, göklere, yerlere Allah Teala'nın vahyettiğini kutsal kitaplar görüyoruz. Bütün devirlerde insanlar arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Hepsi de Allah Teala'dan vahiy alıyorlar. Hepsi de amini olmayanları uyarıyorlar. Amini olanları da müjdeliyorlar. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman geniş bir yelpazeyi görüyoruz. Şura 51'de Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile. Öyleyse Allah insanlarla vahiy ile konuşur. Yunus 2'de Allah herhangi bir adama vahiy ediyor. Ve son nebi, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Ashab 40'ta son nebi olarak zikrediliyor. Ama ondan sonra da kıyamete kadar her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla Allah-u Teala Resullerine vahiy ediyor. Enam 48'de vahyettiği Allah'a ulaşmayı dileyenler onları müjdeliyor. Ama ulaşmayı dilemeyenleri de cehenneme gitmekle onları uyarıyor. Secde 24, her devirde yaşayan veli Resuller arasında Allah'ın seçtiği birisi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Allah-u Teala onunla da vahiy ediyor. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman vahiy sadece peygamberlere gelir. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Kur'an ayetlerine uymuyor. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da olmamasına rağmen din tatbikatına sokulan, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. Öyleyse Allah sadece peygamberlere vahiy eder olayı Kur'an'da yok ama din tatbikatına sokulmuş. Peygamberlerden başkasına kimseye vahiy etmez. Bu da Kur'an'da yok. Bir hürafe olarak devreye girmiş. Halbuki az evvel de ifade ettik, Allah-u Teala peygamberlerin dışında dağlara vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, yerlere vahiy ediyor, herhangi bir adama vahiy ediyor. Birçok vahiy ile ilgili ayetleri net olarak görebiliyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah sizi bir sorum olacak da. Günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıkları söylenebilir mi? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıklarını söylenebilir mi? Şeriatın görünen kısımları fıkıh ilmindeki kaidelerdir. Görünmeyen kısımları ise tasavvufa müteallik olan kesimdir. İslam'a ait olan kesimdir. Tasavvuf Kur'an'ın ta kendisidir. Bu bütüne baktığımız zaman bunun Allah'ın zatının görülmesini ihtiva eden bir meyvesi vardır. Tarikat mensuplarının şeriatın bütününü yaşamadıklarını görüyoruz. Aralarında gerçekten tasavvufu yaşayanlar da var. Onlar zaten hakikatin farkında olanlar ama çoğunluğu diğerleri teşkil ediyor. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirerek şeriatı yaşamakta olduklarını zannediyorlar. Bu zanları Kur'an'a uymuyor, doğru değil. Bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız. Eğer Allah Resulü kendi sözlerinin doğruluğuna Kur'an'ı şahit tutuyorsa, diğer insanların sözlerinin mutlak surette karşılaştırılması lazım Kur'an'a. Kur'an'a uymayan her söz bir zandır, bir bidattır. enne astakul hadis kitabullah ve hayrül hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesibin midâ. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Hidayetlerin en hayırlısı Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Geri kalanlar bidattır. Öyleyse dinin iki kaynağını görüyoruz. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul. Resullerin varisleri var mı? Evet. El-Ulema verasetel-Enbiya. Alimler Resulların varisleridir. Hangi alim? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Öyleyse Allah'a göre alim, uykudayken de zikreden kişidir. Yani daimi zikrin sahibidir. Evet, gerçekten de daimi zikirde kim insanın her saniye zikrettiği için 1'e 700 kazanırken cahil ancak kazanırsa 1'e 10 kazanır. 1'e 700, 1'e 10'dan çok daha efter. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanları dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak olan en önemli şeriat hükmünün Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Bir kere insan kalbindeki pasları gideriyor. Gurur, kibir varsa, kalp karartısı varsa, kalbi kararmışsa bunları açıyor zaten bir kere. Zaten bunlar olduktan sonra zaten kalbin tamamen Allah'a yöneliyor.
2: Zikir kelime anlamı hatırlamaktır. Sen eğer yaratıcını hatırlarsan yanlış yapmayacaksın. Allah'ı zikret etmek elbette el mübarek bir şey. Şeydir.
1: Nefsimizde bir takım hastalıklar var. Kin, nefret, öfke, doğru, zulüm, değil mi? Sizin de mutluluğa ulaşmak için değişmesini istediğiniz nefs faktörleri var mı?
4: Çok. Hadis-i kutsi olması lazım. Beyan ettiği. Nefsi kendime düşman yarattım. Kendinize düşman bilin. Nasıl baş ederim dersen nefsle. Yani akıl.
1: İnsanın nefsindeki hastalıkları, kusurları zikir temizler mi? Neler yapar insan?
2: Bir tezyin eder, temizler. Allah'ı zikretmek seni kötü şeylerden alıkoyacak.
3: Zikir yapma, tövbe etmek gibi bir şey yani. En güzel zikir öyledir yani, tövbe etmek.
1: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize tabi olursanız, Allah Allah nefs tezkiyesine başlayıp zikrederseniz nefsinizin tamamıyla tezkiye ve tasfiye olabileceğini söylüyor Allah.
4: Doğru.
1: Evet, bunu yapmak ister misiniz?
4: Niye olmasın? Ben Allah'ı arıyorsam, onun adresini soruyorsam, ben bir şekilde ona ulaşmaya çalışırım, ulaşacağımı biliyorsam, ulaştığı zaman da neler alacağımı, karşına neler olacağımı biliyorsam, yani niye olmasın ki yani?
0: Bir misafirimiz nefsle nasıl baş ederim dersen akıl dedi. Sahip olduğumuz akıl nefsi kontrol altında tutmak için yeterli midir? Hayır. Her an ruhumuzdan aklımıza Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak, yasak ettiği şeyleri ise asla işlememek istikametinde bir talep ulaşır. Ama aynı zamanda aynen şeytan da nefsimiz kanalıyla aklımıza Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeyi, yasak ettiği şeyleri işlemeyi telkin eder. Kararı aklımız verir. İşte bunun için insanın yetişmesi son derece önemlidir. Sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın yolunu seçmek, nefsi adım adım temizlemek, saflaştırmak veya asla böyle bir şey yapmamak. Şeytana hizmetçi olmak. İnsanların seçimine göre ikisi de mümkün.

0: Eğer Allah'ın yolunu seçerse kişi, o zaman Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebikutu şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yetibikutu şeytan, kim şeytan adımlarına tabi olsa fe ennehu ya'melu bil fahşai ve münker. Şeytan ona fuhuşiyatı münkere emreder. Her an ruhumuzdan aklımıza Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak, yasak ettiği şeyleri asla işlememek istikametinde talep ulaşıyor. Ama aynı zamanda şeytan da nefsimize, nefsimiz kanalıyla aklımıza Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeyi, yasak ettiği şeyleri işlemeyi telkin ediyor. Ruh bunu yaparken şeytan da bunu yapıyor. Kararı akıl veriyor. İşte burada şuurlanmak bu açıdan çok önemli. İki tane alternatif söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın yolunu seçmek ve o yolda yürüyebilmek. Mutluluk üçgeni içerisinde kaldığımız zaman Allah, ruhumuz ve kazandığımız pozitif dereceler, mutsuzluk üçgenine baktığımız zaman şeytan, nefsimiz ve kaybettiğimiz dereceler. İşte burada daima aklımızın Allah, ruhumuz ve kazandığımız dereceler istikametine mutlu üçgeni içerisinde bulunması gerekir. Bir gün daimi zikre ulaşırsak bu mutluluk üçgeni mutluluk karesine dönüşür. Allah-u Teala'nın da istediği bu inşallah. Daimi bir mutluluğu yaşamak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle elinizi öpüyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriat, sözlerim, tarikat, hareketlerim hakikatte ahvalimdir buyurduğu doğru mudur? İnşallah Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeriat sözlerim, tarikat hareketlerim, hakikat ahvalimdir buyurduğu doğru mudur?

Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hadis kitaplarının söylediği her sözün doğru olduğunu zannetmeyin. Şeriat, tarikat, bunlar sonradan çıkan tabirler olarak karşımıza çıkıyor. Şeriat, tarikatın içindedir. Hakikatin de içindedir. Tarikat, şeriatın da içindedir. Hakikatin de içindedir. Hakikatsa hem şeriatın hem de hakikatin içindedir. Yani bunlar bir iç içe geçmiş olarak bir muhteva sahibi. Allah-u Teala Bakara 151'de ve Cuma 2'de bütünü ortaya koymuş. Şeriatı da, tarikatı da, hakikatı da buna uydurmak mecburiyetindeyiz. Sonuca gitmek için 28 basamağın yerti mertebesini mutlaka zikretmek mecburiyetindeyiz. Baştaki öğreti şeriat diyebilirsiniz. 28. basamağın ilk 4 mertebesi tarikat diyebilirsiniz. 5. mertebesi ise hakikat diyebilirsiniz. Ama kavramlar yerine oturmaz. Benim hadisem tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an-ı Kerim bir hadisim olamaz.

Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Tevbe 119'da buyurduğu sadıklarla beraber olun ifadesini Meşrede tabiyetin farziyeti olarak da anlayabilir miyiz? Evet. Sadıklar muhteva itibariyle sahip oldukları vasıflar itibariyle değerlendirirsek bu sadıklar Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet kelimesinde söylediği sadıklardır. Burada salah makamının 5. mertebesi söz konusu olur. Normal statüde insanların ulaşabilecekleri en son yer burasıdır. O zaman sadıklarla beraber olmak hakka tukati takvanın sahibi olmak yani mürşidi ifade ediyor inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali gayb alemi nedir? Açıklayabilir misiniz? Zahiri alemin dışındaki her şey gayiptir. Yani bu içinde yaşamakta olduğumuz bu dünya aleminin zahiri alemin dışındaki karşı zahiri alem gayiptir. Gayb alemi gayiptir. Karşı gayb alemi gayiptir. Emr alemi gayiptir. Karşı emr alemi gayiptir. Ve Allah'ın ilim ve rahmeti her şey kuşatması gayiptir. Şimdi suali idrak nedir? İdrak kalbin algılaması, ayetlerin manasına varması. Bir kalbi olaydı inşallah. Hatay'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Müddessir suresi 55-56 ayet-i kerimesinde Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesiyle bir bağlantısı var mı? Müddessir 55-56'ya baktığımız zaman فَمَنْ شَاءَ زَكَرَى Artık kim dilerse onu zikreder. مَا يَسْكُرُنَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلِ التَّقْوَى اَهْلِ الْمَغْفِرَةِ Ama onun dilediğinden başkası onu zikredemez. Onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir. Evet. İlgisi var inşallah. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'ın emri olan İslam'ın 5 şartını uyguluyoruz. Allah'ın bu emirleri bizi cennete ulaştırmaya yetmez mi? Bu konuda ne buyurursunuz? Hayır. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içinde müşride tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde ruhun teslimi yok. Fizik vücut teslimi yok, nefsin teslimi yok, ihlas yok, iradenin teslimi buna hiçbirisi yok. Ya İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerde bu vasıta emirleri de 7'dir. Bu 7 vasıta emir içinde var olan İslam'ın 5 şartının dışında olmayan ne var? Olmayan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir var. Bunlar da yok. Öyleyse İslam'ın 5 şartı kurtuluşa ulaştırmaya yeterli değil. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi delaletten kurtaramıyor. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi şirkten kurtaramıyor. Vesaire. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki öyle insanlar var cennetlik amel işler ama cehenneme gidecekler. İslam'ın 5 şartı cennetlik ameldir. İnsanlar bunu işliyorlar ama cehenneme gideceklerdir. Ama öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerle ama cennete gideceklerdir. Öyleyse amel, vasıta, emirlerle hedefler mukayese edildiği zaman öncelikli olan Allah katında üstün olan hedeflerdir. Vasıta, emirler değil. Niyet amelden üstündür. Amel niyete tabidir. Amel bir vasıtadır. Niyet hedef seçmektir. Tek başına hedef kurtuluşa bizi götürmesine rağmen tek başına vasıtalar hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğe muhatap olmadan önceki sevap ve günahlarımızın Allah'a ulaşmayı dileyebilmemize bir etkisi var mıdır? Vardır tabii. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir bedevi soruyor. Ya Resulullah, bize tebliğ etmeden önce de biz böyle bize söylediğini açıkladığın güzellikleri yapıyorduk. Onlar boşa mı gitti? Hayır diyor. Onlar seni buraya getirdi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin evvelden işlediği sevapların boşuna gitmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, amellerin sigortası, günahların kefaretidir. Allah razı olsun. Aksaray'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, etrafımızdaki insanlara mutlu etmemiz için tebliğ yapmamız yeterli midir?
Tabii bu vasıtalardan en önemlisidir ama diğer sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın üçüncüsü de kesinlikle zikirdir. Dolayısıyla her konuyu değerlendirebilirsiniz insanlara mutluluğu için. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Ra'd 43 ayetinde geçen Resul kavim Resulümü açıklar mısınız? Bütün Resuller insanlık tarihi boyunca halkın büyük kısmı tarafından mutlaka inkar edilmişlerdir. Bu inkar Peygamber Efendimiz'in yapılmıştır. Her devirde %10'dan daha az insan Resul'e tabi olmuştur. Geri kalanlar hepsi aynı vurdum duymazlık içerisinde dünya hayatını yaşamışlardır ve gidecekleri yer cehennemdir. Hristiyanların, Müsevilerin ve diğerlerinin içinde Allah'ın hakikatlerini yaşayanlar vardı. Onlar Peygamber Efendimiz'in zaman kendilerinin yaşadığı hayatın aynı emirleri indirmesini ve sahabenin kendileri gibi yaşadığını görünce sevinmişlerdir. İşte onlar ve onların mürşitleri kitabın ilmi yanında diğerleri de ilmi öğrenmekte olanlardır. Yani diğer inanç grupları içerisinde de dini yaşayanlar var. İşte onlar ve onların mürşitleri kitabın ilmi yanında olanlardır. Diğerleri de o ilmi öğrenmekte olanlardır. Onlar ve onların mürşitleri kitabın ilmi yanında olanlar, diğerleri de ilmi öğrenmekte olanlardır. Allah Teala'nın indinde her devirde İslam'ı yani Hazreti İbrahim Hanif dinini yaşayanlar olmuştur ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bu olay böyle devam edecektir. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Osmanlılar. İslami ve tasavvufi konuların arasında Osmanlılar neden yer alıyor? Çünkü asr-ı saadetin bir benzerini yaşadılar. Yükselme devresi boyunca. 400 yıl. Kod numarası 3.2.11.50. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince orada durun. Onlar sizin ceddiniz, atalarınız. O kanı taşıyorsunuz. Onun için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki Osmanlı kanı dolaşıyor damarlarınızda. Osmanlılarınızla iftihar edin. Bütün dünyada en çok sevilmiş millet Osmanlı'dır. Dünyanın en çok hayranlığını kazanmış olan millet Osmanlı'dır. Birçok millet fetihler yaptılar. Ama fetihleri kendilerine menfaat temin etmek içindi. Osmanlı da fetih yaptı. Ama adalet için. Öyleyse Osmanlı'nın fetihler tarihine baktığınız zaman Avrupa'nın hemen yarısını baştan başa Kuzey Afrika'yı, Arap Yarımadası'nı, Balkanları, kapsayan bir bütünlük göreceksiniz. Osmanlı memaliki, yani memleketleri, Avrupa kıtasından daha büyük bir kesimi muhtevasına almıştı. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı deyince kalbimizde özel bir köşe olmalı. Osmanlı köşesi. O köşeye başka bir şey koymamalısınız. Osmanlı yerini hep muhafaza etmeli. Sımsıcak bir Osmanlı sevgisi, Osmanlı hayranlığı. Batı'nın aklı başında olan bütün tarihçileri Osmanlı'ya hayrandır. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın 600 sene hiç sızıltısız olarak devam ettirdiği 28 ülkenin kendisinden fışkırdığı dev çınar yıkılmış. Osmanlı tarihi boyunca gerileme devrede de hariç, Osmanlı'nın en kötü devresi, o da hariç, o da dahil olmak üzere, hariç değil, dahil olmak üzere, dünya üzerinde en az suç işlenen ülke hep Osmanlı memaliki olmuştur. Osmanlı'nın emrindeki ülkeler toplumu olmuştur. Oralarda da suç işlenmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Osmanlı adaleti bizim dışımızdakilere sorulsun. Bu ülkenin eski sahipleri Osmanlılar 600 yıl dünyada en çok adı anılan ülkeydi.
nizam-ı alemdi. Aleme nizam veren Osmanlı. 400 yıl. 400 yıl Osmanlı adalet için, hak için yaşadı. Dünyanın neresinde haksızlığın var olduğu, mazluma saldırıldığı bir olay Osmanlı'ya intikal etmişse, Osmanlı ordusuyla orada var olmuştur. Donanmasıyla orada var olmuştur. Orasını fethedip Osmanlı ahali, Osmanlı memalekinin içine kattığı zaman, Osmanlı'nın o fethi yapanları bunu cihangirlik için yapmamışlardır. Hep aynı şey söylenmiştir Allah-u Teala'ya. İlahi kelimetullah için. Preveze deniz zaferinin kazanılmasından evvel şartlar bütün boyutlarıyla negatif. Andrea Doria'nın gemileri Osmanlı'nın 3 katı. Gemiler yüksek bordalı, askerleri içindeki 3 katı. Rüzgarı da Andrea Doria arkadan oluyor. Zafer muhakkak. Andrea Doria zaferi kazanacak. O gece Barbaros Halettin Paşa Allah'a şöyle yalvarıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, biz bu savaşı kazanmak mecburiyetindeyiz. Biz cihangirlik olsun diye savaş vermiyoruz, biliyorsun. İlahi kelimetullah için biz savaşırız. Eğer niyetimiz bu değilse, emanetini teslim etmeye hazırım şu anda. Ama öyleyse o zaman bana yardım et. Bu savaşın galibi biz olmalıyız. Ki onların işgalindeki yerlere adalet götürebilelim. Allah-u Teala'dan gelen emir, gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönden estirir, ayet-i kerimesini yazın oldu. Ve Osmanlı donanmasının bütün gemilerine ayet Arap harfleriyle yazıldı. Kur'an harfleriyle yazıldı. Şafak'la beraber başlayan savaşta rüzgarı arkasından alan Andrea Doria yüksek bordalı gemileriyle 3 kat donanmayla Osmanlı'nın üzerine çullandı. Çok şehit verdik. Ama ikindiden sonra rüzgar değişti ve Osmanlı donanması rüzgarı arkadan almaya başladı. Netice mi? Osmanlı'nın zaferi. Barbaros Halettin Paşa bir defa daha galipti. Andrea Doria yenilmişti. Başından beri Andrea Doria'ya senin donanman onların 3 katı, askerin 3 katı, gemilerin yüksek bordolu, rüzgarı da arkadan alıyorsun. Daha ne istiyorsun? Sen onların soyunu çıkarırsın. Mutlaka galip gelecek olan sensin diyen kumandan arkadaşlarına Andrea Doria diyordu ki, siz onları bilmiyorsunuz. Bunlar şehit olmak diye bir şeyden bahsediyorlar. Ne olduğunu anlayamadım ama bu adamlar ölüme koşuyorlar. Ölmeyi hedef ittihaz etmiş adamlar. Ölümden korkuyorlar.

orduya her devirde zafer kazandırır. Şehit olmak Osmanlı için ve Türk için şereftir. Kainatın en büyük şerefi. Allah-u Teala'nın zatını görenlerden bahsettiğimiz zaman zatın görülmesine Allah-u Teala şehadet diyor. Allah'ın zatının görülmesine şehadet diyor. Allah'ın zatına şahit olma müessesesi. İşte Osmanlı askeri şehit olmak için yaşardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada kanunların ilk kurulduğu ve işletildiği, bütün ülke çapında işletildiği ilk ülkedir. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman Kanuni ismini almıştır. Kanunlar koymuş, mutlak olarak tatbik ettirmiştir. Adaletin sağlanması böyle oluşmuştur. Osmanlı 7 iklim 4 bucakta adaletin temsilcisi sayılırdı. Adalet Osmanlı'dan sorulurdu. Osmanlı nizamı alemdi. Sevgili kardeşlerim, her alanda Osmanlı'nın dünyaya öğrettiği çok şey vardır. İstanbul'u fetheden Osmanlı donanması devrinin en mütekamil, en gelişmiş silahlarına sahipti. Düşman toplarından çok daha güçlü toplar Osmanlı'nın emrindeydi. Böyle bir dizaynda bu ordunun silah gücünün yanı başında bir de iman gücünü düşünün. Onun için Osmanlı galipti. Onun için Osmanlı cihan hakimiydi. Ve adalet için vardı. Eğer Osmanlı nizamına bakarsanız toprak rejiminin timar, ziyamet ve has olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldığını görürdünüz. Merkeziyetçi bir idare yoktu Osmanlı'da. Adem-i merkeziyet söz konusuydu. Kime hangi toprak onun tarafından işgal edilmişse onun idaresi verilirdi ve uç beyliğinden başlayan bir standart, uç beyliği, sancak beyliği ve beyler beyliği diye üç ayrı safa oluştururdu. Osmanlı hangi beyliğin muhtevası söz konusuysa orada Osmanlı temsil edilirdi. Her şeyiyle. Orası padişahın askerinin dışında kendi askerini beslerdi. Akıncılar böyle oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, Akıncı dediğiniz zaman orada biraz durun. Akıncılar o devrin en büyük silahşörleriydiler. Silah kullanma hususunda Osmanlı bir numaraydı. Bu Akıncı dediğimiz askerler işgalin temel unsurları, adalet dağıtılacak olan bu insanlar hepsi tasavvuftandı. En iyi silah kullananlardan seçilirlerdi. En az üç lisan bilirlerdi.

En az 3 lisan. Onun için Osmanlı dendiği zaman Avrupa saygı duyardı sadece. Osmanlı'ya adaletin temsilcisi diye bakılırdı. Sevgili kardeşlerim, akıncılardır ki Avrupa'ya nam salmıştır. Akıncılardır ki Osmanlı'yı Osmanlı yapmıştır. Kendi emrindeki askerlerle yeni bir fetih yapan her kumandana orası bir beyliğin bir parçası olarak mutlaka verilir. Onun kumandasında olurdu. Onun askeri, onun arazisi ve Osmanlı'ya bağlılığı. Osmanlı tarihi boyunca hiçbir uç beyinin, sancak beyinin Beylerbeyi'nin Osmanlı'ya ihanet ettiği görülmemiştir. Vergilerin bir kısmı mutlaka merkeze gönderilirdi. Ademi merkezi içi idare, merkezden idare edilmeyen bir Osmanlı toplumu her yerde adaletin ayrı ayrı kaleleriydi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir posta nizamı tahakkuk etmişti ki o tarihteki ulaşım vasıtalarını düşünün. Ulaşımın en hızlı vasıtası atlardı. İstanbul'dan en uçtaki sancaklara kadar yol boyunca devamlı ulakların atlarını değiştirebileceği menziller oluşturulmuştu. Çok sayıda menzil, çok sayıda at her an hazır bekletilirdi. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca dünyadaki en hızlı posta sistemi Osmanlı tarafından kurulmuştur. Menzile ulaşan Tatar, yani haber götüren kişi, Tatarlar denirdi isimlerine, sadece atını bırakmak için durur. Yeni bir at hazırdır, derhal atlayıp yoluna devam ederdi. Yorulmak nedir bilmezlerdi. Ve en hızlı atlar onlar için beklerdi. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmaksızın gece gündüz yol alırlardı ve yoruldukları yerde derhal yenileriyle değişirlerdi. Zinde olan yeni bir Tatar yola çıkardı. Yeni at, yeni posta, aynı postanın yeni bir atla, yeni bir Tatarla zinde bir şekilde yoluna devamı. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmazdı. Bu sebeple en hızlı haberler Osmanlı habercileri eliyle ulaşırdı. Bütün yollar Asitane'ye çıkardı. Yani İstanbul'a. Roma'ya değil, bütün yollar Asitane'ye çıkardı. Osmanlı Kızılelma'ya dek gitmişti.
Osmanlı Kızıl Elma'nın sahibiydi. Ne zamandan beri Müslümansın dedikleri zaman hepsinin ağzında aynı söz vardı. Galu Bela'dan beri Müslümanız. Sevgili kardeşlerim, Kızıl Elma'ya dek gideriz sözü Osmanlı'nındır. Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Bir krallık, bir padişahlık değil, bir imparatorluk. Allah'ın nizamı üzerine kurulmuş, adaleti her şeyden üstün tutan bir zihniyetin hiçbir şekilde karakter değiştirmeyen idarecileri. Adaletin her padişah zamanında mutlak uygulandığı bir Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Arap Yarımadası'ndaki Gobi Çölü'nü geçebilen tek ordu Türk ordusuydu. Osmanlı ordusuydu. Yavuz Sultan Selim'in kumandasındaki ordu. Çöl geçilirken sıcaktan bunalmış halde askerler, Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Atının yularını tutuyor, yaya yoluna devam ediyor. Bunun üzerine bütün vezirler iniyor, bütün asker iniyor. En sonunda vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor. Bu askerler sıcaktan perişan vaziyetteler. At üzerinde yürümek varken, siz diyor attan indiniz, yaya yürüyorsunuz. Onlar da indiler, hepimiz yaya yürüyoruz. Bu diyor, ne yapmamız emredilir? Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor diyor, yaya yürüyor diyor. Ben diyor, nasıl? Onun arkasından at üzerinde giderim.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a yakınlığıyla anılır. Eğer savaş kazanmışsa Allah'a olan bağlılığının kesin sembolüdür. Nerede Osmanlı'yı görüyorsanız orada buna benzer bir sürü güzellik görürsünüz, tarihe mal olmuş. Yavuz Sultan Selim hilafeti aldıktan sonra İslam Memaliki'nin halifesi olduktan sonra bakıyor bir takım insanlara birilerinin kulları olarak sırmalı elbiseler içinde birileri gidiyor ve kulaklarında küpeler var. Küpelerinde şekilleri değişik. Soruyor, bunlar ne diyor bu küpe takan adamlar, böyle kadınlar gibi küpe takıyorlar. Şu gördükleriniz diyorlar, şu şekilde küpeli olanlar, onlar falanca paşanın kulları. Ötekiler peşmeken paşanın kulları. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin diyor. Bir küpede benim kulağıma şimdi takacaksınız diyor. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim'i küpeli görünce kim bilir insanlar neler düşünmüşlerdir. Bir hafiflik örneği. Padişahta kadın gibi küpe takmış. Oysa ki o muhteşem bir sembol. Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kölesi olduğunu gösteren bir sembol. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı tarihi boyunca örnek alınacak, ibret alınacak çok şeyler yaşandı. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alimlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer alırlardı. Yükselme devresi boyunca her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuftandı. Tek istisnası Yıldırım Beyazıt, onun da damadı üst seviye bir evliyaydı. Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da Ulu Cami inşa edildi. Ve Yıldırım Beyazıt açılış konuşmasını damadının yapmasını istedi. Damadı Emir Sultan Hazretleri'ni mi soruyorsunuz? Emir Sultan Hazretleri Allah'ın bir büyük evliyası. Rüyasında Allah-u Teala diyor ki, anneni gönder, padişahın kızını istet. Sabah olur olmaz Emir Sultan Hazretleri annesine diyor ki, padişahın kızını istemekle emrolunduk. Evladım diyor, sen diyor netice itibariyle diyor nesin ki diyor. Bir dini tarafından başka hiçbir şeyin yok, 5 kuruş paran yok. Nasıl diyor padişahın kızını ben isterim? Anneciğim diyor, Allah bunu emretti. Gidip isteyeceksin. Annesi evlat sevgisi gidiyor. Padişahın huzuruna kabul ediliyor. Allah'ın emriyle diyor
peygamberin kavliyle kızını oğluma istiyorum. Sevgili kardeşlerim, padişah da Yıldırım Beyazıt kadıncağızın kalbini kırmamak için tamam diyor, olur. Ama diyor 40 çuval altın getirirse diyor oğlum, kızımı diyor veririm ona. Kadıncağız da dönüyor evladına, diyor ki bak diyor padişah böyle söylüyor. Tamam anneciğim diyor. Bu emri veren Allah Teala bunun çaresini bulur. O gece ne olmuş biliyor musunuz? 40 tane katırla ya da 20 tane katırla bizim Emir Sultan Hazretleri ve onun 40 müridi iniyorlar Cilimboz Deresi'ne. Cilimboz Deresi çok derin bir dere. Yani zeminle dere arasında belki 50-60 metre derinlik var. Belki 100 metre. Oradaki kumları diyor Allah-u Teala doldurun bakalım çuvallara. Allah-u Teala'nın emri, bizimkiler çuvallara dolduruyorlar kumları. Götürün diyorlar, diyor Allah-u Teala saraya ve teslim edin. Bizimkiler kumları yüklenmişler. Allah-u Teala'nın emri bu. Ve saraya götürmüşler. Çuvalları bırakmışlar padişahın huzuruna. Ve çuvaların içi bütün kumların altın olduğu bir muhteva göstermiş. Allah-u Teala kumları altına çeviriyor. Padişah söz vermiş durumda kızını Emir Sultan Hazretlerine veriyor. İşte o Emir Sultan Hazretleri padişah tarafından damadı olarak vazifeli kılınmış Ulu Cami'nin açılış konuşmasını yapacak. Cuma günü açılıyor, Cuma hutbesinde. Ve çıkıyor, Ulu Cami'nin diyor, açılması vesilesiyle diyor, ben bu konuşmayı yapmak üzere huzurunuzdayım. Ama diyor, şu anda bana gelen emir, benim buna yetkili olmadığımdır diyor. Ve Somuncu Baba diyor, bu konuda gerekli konuşmayı yapacak. Somuncu Baba kalabalığın arasında ve çıkıyor Emir Sultan Hazretleri'nin bıraktığı kürsüye ve üç konuşma yapıyor. Aynı konuyu üç defa anlatıyor. Birincisini diyor, bunu avam da anladı, has da anladı, hasül havas da anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor, aynı konuyu anlatıyor. Bunu diyor, hasül havas anladı, has anladı ama avam anlamadı. Üçüncü konuşmasını yapıyor, bunu diyor, hasül havas anladı, havas anlamadı, avam anlamadı diyor. Avam, evliyalıya, evliyalık mertebesine ulaşamayanlar, has, evliyalık mertebesinde olup daimi zikre ulaşamayanlar. Hasül havas da daimi zikrin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu kız istemek konusunda bir fıkra geldi aklımıza. Hatıra olsun diye Osmanlı fıkralarından birisi, size anlatayım olayı. Hangi padişah olduğunu bilmiyorum ama bir tanesinin oğlu şehzade bir kıza aşık oluyor. Padişah vezirini gönderiyor, kızı istetiyor. Ama o zat kızını padişahın oğluna vermiyor. Vezir çok mahcup bir vaziyette padişaha ulaşıyor. Diyor ki vermedi fakat bizim delikanlı çok üzgün. Üzgün, aradan birkaç gün geçiyor, delikanlının üzüntüsü artıyor. Padişah diyor, bu işe bir çare düşünün. Vezir padişahın kulağına eğiliyor, diyor ki padişahım,
Bu konu sizin veya benim halledeceğim bir konu değil diyor. Bu konuyu Bostancıbaşı halleder. Padişah diyor, yahu diyor kızını sana vermeyen adam diyor Bostancıbaşı'ya niye versin? Gönderelim görürsünüz diyor padişahım. Bostancıbaşı yanına birkaç tane bostancı alıp o kızını vermeyen adamın kapısına ulaşmış. Bir tekmede kapıyı açmış. İçeri giren adamın da boğazını sıkmış, kaldırmış havaya. Sen demiş padişahıma nasıl kız vermezsin? Adam demiş ki verdim demiş tamam bu iş bitti. Peki demiş neden demiş senin huzuruna vezir geliyor vermiyorsun da diyor benim gibi bostancıbaşı parçasına veriyorsun kızını. Adamın cevabına dikkat edin. Böyle istemedi demiş. O böyle istemedi demiş. Tabii bu fıkra sevgili kardeşlerim. Ama fıkrayı yerli yerine oturtun. Onlar Osmanlıydılar. Hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var Allah-u Teala'ya ki biz Osmanlıyız. Sevgili kardeşlerim, Fransız kralı Almanlarla yaptığı savaştan yenik düşünce Kanuni Sultan Süleyman'a sığınıyor. Memnuniyetle muhafaza altına alınıyor. Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında o devreden sonra derin bir dostluk oluşmuştur. Yani Osmanlı İmparatorluğu bir merceğiydi, bir sığınaktı. Adaletin zedelendiği yerde onu düze çıkaracak olan bir nizam. Fransa kapı komşumuzdu. İşte tarih Osmanlı ile diğer devletler arasında hep yıllar yılı süren bitmeyen savaşlar yaşandığını yazar. Osmanlı'nın en büyük düşmanı hep Rusya olmuştur. Osmanlı çok sayıda savaş yapmıştır Rusya ile. Osmanlı'yı neticede savaş müessesesi değil, ekonomi yıkmıştır. Osmanlı'nın dizaynında imparatorluğu sona erdiren noktaya ulaştığınız zaman korkunç bir gerçek görürsünüz. İttihat Terakki Cemiyeti diye kurulan bir Osmanlı'ya tarihinin en büyük hatasını yaptıracak olan bir grup insan aralarında bir anlaşma yaparak o cemiyeti kurdular İttihat ve Terakki ve Osmanlı'yı yok etmek için bir sona ulaştılar. Onlara teslim edilen bir Alman gemisini sonradan Yavuz ismini alacaktır. Almanya'nın harp etmekte olduğu
Birinci Cihan Savaşı'ndan evvelki Birinci Cihan Savaşı'ndan bahsediyoruz. Osmanlı'nın savaşa girmek diye bir hedefi yoktu ve aralarında bir savaş olan ülkeler arasında Osmanlı o savaşa iştirak etmeyecekti. Ama İttihat Terakki'nin başında olanlar Yavuz gemisini Almanya'nın düşmanı olan ülkelere Türk bayrağı altında gönderip topu tutunca oralarını Osmanlı kadir bilmez bir takım adamlar eliyle savaşın içinde buldu kendisini. Hiçbir cephede yenilmeyen Osmanlı ordusu mütareke imza alındığında mağluplarla birlikte mağlubiyeti kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Bu Osmanlı'da sonun başlangıcıydı. Savaştan sonra kaçan, ülkelerini terk edip kaçan, ülkenin başına bu kadar gayreleri açtıktan sonra ülkelerini bırakıp kaçan Enver Paşa ve diğerleri yabancı ülkelerde birer birer öldüler veya öldürüldüler. Sevgili kardeşlerim, o devre artık dinin Osmanlı için bir hedef olmadığı, dinin Osmanlı'yı çökerten bir müessesi olarak lanse edilmeye çalışıldığı sonun başlangıcıydı. İttihat Terakkiciler batıdaki teknik gelişmelerin tesiri altında batıyı Osmanlı'dan üstün olarak düşünüyorlardı. Ve Birinci Cihan Savaşı'nın sonu Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkelerinin birer birer yabancılar tarafından işgalini, İstanbul'un da işgalini neticelendirdi. Sonra Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihi başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarihlerini bilmeyen insanlar Osmanlı'yı karalamakta devam etsinler. Ama biz Osmanlı'ya hayranız. Damarlarımızda Osmanlı kanı taşıdığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve şunu bilmenizi isteriz ki ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ve ekonomik sömürge oluşundan ülkeyi kurtaracak olan gene Osmanlı kanıdır. Osmanlı Allah'ın yardımıyla 600 senelik bir cani hükümdarlığı kurdu. Ve aynı kanı taşıyan onların torunları buna layıktır. Biz Türkler, Osmanlı'nın devamını temsil eden bütün Türk milleti, diğer Türk ülkeleriyle birleşip bir bütünleşme oluşturmak durumundayız. Öyle olmalıyız. Türk'ün dostu yalnız Türk'tür. Defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne üye olmak için Osmanlı gururunu çiğneyerek
defalarca talepte bulunmamızı yanlış bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin yeri bütün Türklerin başında olacağı bir yerdir. Onlar ona hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz Türk oluşumuzla, Osmanlı oluşumuzla, tasavvufu yaşamamızla iftihar ederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Osmanlıyız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

El-Fatiha me as-salawat, Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah. Ülalemin ya Rabbi. İyâken a'udu ve iyâken estâin ihtinâ s-sırâta el-müstakîm. Enamte aleyhim gâlim. Aleyhim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühüm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayet nedir? Hidayet Allah'ın yolunda olmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemeden başlayan, birinci safa Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemek, ikinci safa mürşide tabiyet, üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması, yani hidayet olması. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi hidayet üzredir ama hidayette değildir. Mürşidine ulaştığı zaman hidayet üzredir ama hidayete ermemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ilk teslimini gerçekleştirmiş, ilk hidayete vasıl olmuştur. İşte bu bir insanın ilk hidayete ulaşmasını ifade eder. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu ruhun hidayetidir. Sonra kişi dördüncü aşamada fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İkinci teslim, ikinci hidayete erme. Sonra burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Üçüncü defa hidayete erer. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Sonra kişi ihlasa ulaşır. Muhlislerden olur, irşad olur. En sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci safhada dördüncü hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse dört ayrı hidayet söz konusu. Allah'a teslimi külli ile teslim olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edebilenlerdir. Allah'ın iradelerini de teslim aldığı kişiler, hidayete erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hidayet konusunda birlikte bir sohbeti Allah Teala bize nasip etti. Sizlerle sohbet etmek gerçekten doyulmaz bir zevk sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel? Biz öyle görüyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok güzel görünüyor buradan. Hidayet başlı başına bir olgudur. 28 basamaklık İslam merdiveninin 3. basamaktan itibaren bütününü kaplar. 7 safhada 4 teslim dinlerin aynı din olduğunun kesin işaretini taşır. Çünkü 7 safhada 4 teslim Tevrat'ın da esasını, İncil'in de esasını, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin de esasını teşkil eder. O, bu üç dinden daha evvelki dindir, tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kainatın tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır. Ve o din, hidayet dinidir. Yani,
ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi ifade eden bir muhteva taşır. Hidayetin Kur'an-ı Kerim'deki tarifine baktığımız zaman Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah buyuruyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi'nin 120. ayet-i kerimesi inne hüdallahi hüvel hüda diyor. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. İşte o hidayettir diyor. Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Gerçekten insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayetin ta kendisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hidayete ermek, hidayeti dilemenin tabii meyvasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir şeydir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah onu kendisine ulaştırır. O dilek kulundan gelmedikçe böyle bir hedefe Allah-u Teala kimseyi ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin muhtevasına baktığımız zaman açık ve kesin şekilde sonucu görebiliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese ta iradenin teslimine kadar gidiyor. Ama hidayet ulaşmak manasına gelen bir kelime ve Allah'a insan ruhunun ulaşması bunun temelini teşkil ediyor. Öyleyse bu iki ayet-i kerime Bakara 120 ile Ali İmran 23 hidayeti anlatıyor bize. Öyleyse hidayetin diğer bölümlerine baktığımız zaman Allah-u Teala hidayetin nasıl gerçekleşeceğini de ifade etmiş. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi ve bu ayet-i kerimenin yanı başında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi ikisi de hidayetin nasıl vücut bulduğunu anlatıyor. Rahat 27'de Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları Allah dilediğini dalalette bırakır. Buradaki ifadeye dikkat buyurun sevgili kardeşlerim. Allah dilediğini dalalette bırakır dediğimiz zaman bu Allah-u Teala o kişiyi dalalette bırakmayı istemiş de bu yüzden dalalette bırakmış gibi bir mana çıkmasın sakın. Böyle bir mana çıkması imkansız çünkü Allah-u Teala bütün insanların başlangıçta dalalette olduğunu söylüyor. Bütün insanlar önce dalalettedir. Sonra Allah'a ulaşmayı dilerler ve diledikleri anda dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Hidayete ermezler ama hidayet üzere olurlar. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır dediği zaman bütün insanlar zaten dalalettedir. Allah Teala onları dalalette kalsınlar deyip de dalalette bırakmamıştır. Onlar zaten dalalettedirler. Ama bırakır manası yani onların hallerine karışmaz.
Eğer bir insan dalalette kalmak istiyorsa kalır. Ama Allah Teala diyor ki ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte bir insan ruhunun Allah'a ulaşması kişinin Allah'a ulaşma dileğiyle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu dizaynında insanların bir hedefe ulaşması söz konusu. O hedef de belli. Hidayet. İşte kendisine ulaştırır dediğimiz zaman o kişi hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde yine aynı konu işleniyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırdığını söylüyor. Kendisine ulaştırması hidayete ermektir.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçinin var olmadığını, bir hidayetçinin bulunamayacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için ömür boyu bir hidayetçi olmayacaktır. Öyleyse hidayet kademelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bütün hidayetler birbirini takip eder. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Birinci basamakta ve ikinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve davranışlarını ortaya koyarlar. Senede birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Sadece o imtihanlardan başarılı çıkan kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda üçüncü basamağa ulaşırlar. Allah Teala onlara rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekineti alacaktır. Görme hassasındaki gışaveti açacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Kalpteki idrak hassasının da mührünü açacaktır. O kişi irşat makamına baktığı zaman onun söylediklerini işiten, onu irşat makamı olarak gören bir hüviyete kavuşacaktır. Hem de söylediklerini idrak etmeye başlayacaktır. Böyle bir şey için kişinin mutlaka üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra dördüncü basamakta Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf 53'te Allah Teala Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor: ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmez, hayrı emreder. Kişi yedinci basamakta bu hedefe ulaşmıştır. İrşat makamını gören, onu işitebilen birisi olmuştur. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbi Allah'a çevirir. 8 ve 9. basamaklar. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Fizik vücudunun göğsünden nefsinin kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine kadar ulaşır. Ama kalbine sadece %2 rahmet nuru girebilir. %2'ye ulaştığı zaman da zaten kişi huşu sahibi olur. Bu noktada kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi olur ve hidayetinde ikinci safhasındadır. Birinci safha 14. basamak olan mürşide tabiyet basamağında biter. İkinci safha başlar. İkinci safha Allah'ın nurunu o kişiye ulaştırdığı bir safhadır. Ona mürşidini çünkü Allah gösterir. Hacet namazını kılar kişi, Allah'tan sorar. Allah da mürşidini gösterir o kişiye. Tabiyetiyle beraber yeni bir hayat başlar. Çünkü ruhu vücudundan ayrılmıştır. 14. basamakta vücuttan ayrılan ruh 7 tane kademe geçecektir. Emmare nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle olur. Birinci kata kadar çıkarabilir kişiyi.
nefs tezkiyesi o kişinin zikir yapmasıyla mümkündür. Allah Teala mürşide ulaştığı zaman onun kalbine imanı yazmıştır. Kalp artık zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çeken ve yapıştıran bir hüviyet taşır. Bu noktadan itibaren artık o kişi için yeni bir veçe, yeni bir devre başlamıştır. Bu devre çok önemli bir devredir o kişi için. Ruhun Allah'a doğru seyri süluku başlar. İlk %7 fazla birikim ile ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefse emare denir buna. İkinci defa %7 nur birikim ile ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, %7 daha nur, nefsi mülkime. Sonra Allah'tan ilham almaya başlamıştır kişi. Dördüncü kademede nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdikleri ona yeterli olur. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi o kişinin daha ileri hedeflere ulaştığını görüyoruz. Nefsi radiye kişi Allah'tan razı oluyor. Sonra nefsi mardiye Allah da ondan razı oluyor. Altıncı gök katı ve nefsi teskiye yedinci gök katı kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamakta. Ulaştığı zaman yok olur ve kişi 22. basamağa ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh hidayete ermiştir. Ruh Rabbine ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması hidayet safhalarının üçüncüsüdür. Ama hidayete ermenin ilk safhasıdır. Evvela ruh Allah'a teslim olur. 21. basamakta ulaşır. Teslim olur. Teslim olduğu zaman 22. basamaktadır kişi. Allah'ın zatında insan ruhunun yok olması olayı. Allah'ın zatında o kişinin ruhunun yok olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'ın zatında yok olmasından sonra ne olur? O kişi zikrini daha çok arttırır ve kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht verilir. 25. basamak. 23. basamak affedersiniz. Sonra o kişi zikrini artırır. Günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. 24. basamak. Burada kişi her gün günün yarısından daha fazla zikrettiği için zahit olur. Onlar öyle kişilerdir ki her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparlar. Yani Allah'a ayırdıkları süre kendilerine ayırdıkları sürenin çok daha ötesine taşmıştır. Bir başka safhaya ulaşmıştır kişi.
Allah'a ulaşmayı dilemiştir kişi ve bu dileğin neticesi oluşmuştur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusudur. Herkes böyle bir hedefe ulaşmak ister. O hedef bu zühtten sonraki makamdır, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi zahit olur. Bu pozitif zühttür. Kişi Allah'ı dünyaya tercih etmiştir. Zamanının 12 saatten fazlasını Allah'ı zikretmekle geçirir. Bu Allah'a ne kadar değer verdiğinin açık ve kesin bir ifadesidir. Bu noktadan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kısa bir zaman sonra gerçekleşir. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %80'i aşkın afetlerle kısa zamanda dolar. Dolduğu anda da kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır kişinin fizik vücudunun tesliminde. Ama fizik vücut bunu hiç dikkate almaz, hiç dinlemez ve kendi standartlarını gerçekleştirir. Öyleyse Allah ile olan ilişkileri kişinin bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böylece

ruhunu teslim ettikten sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Teslimlerden ikincisidir. Ama hidayetin dördüncü safhasındadır kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha, ruhun teslimi üçüncü safha, fizik vücudun teslimi dördüncü safha. Ve iki teslim. Dört safhada iki teslim. Sonra bu kişi yoluna devam edecektir. Zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. Ulaştırdığı an ulul elbab olur. Ulul elbab, lüplerin sahibi demek. Kişi lüplerin sahibi olacaktır. Bu lübün sahibi olma müessesesine baktığımız zaman kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla uygulamayan bir hüviyete ulaştığını görürüz. O noktada o kişi için söz konusu olan şey nefsini de Allah'a teslim olması, etmesidir. Bu kişinin üçüncü teslimidir. Yani hidayetin üçüncü defa hidayete ermektir. Bu nefsin hidayetidir. Ancak ulul elbab olan insanlarda tahakkuk eder. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulul elbab olur. Ulul elbab olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan şey budur. Hidayete ermek. Burada nefsin hidayete ermesi söz konusudur. Nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu öyle bir olaydır ki artık Allah'ın bütün emirleri nefsin afetleri kalmadığı için mutlaka yerine getirilir. Yasak edilen fiiller işlenmez. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. O zaman kişinin dört tane sonuç şartı çıkar ortaya. Dört hedefe ulaşır kişi. Bu kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir, yerlerini Allah'ın nurları almıştır. İki, böyle bir ortamda kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için Allah Teala ona kalp gözünü ve kalp kulağını açarak ikramda bulunur. Allah Teala'dan kerem edilen, ikram edilen bir kişidir bu artık. Daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için kalbindeki afet kalması mümkün değil. Bütün afetler kapatışar edilmiştir. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuştur. Bu sebeple Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını açmıştır. Bu hedefe ulaştığı için. Öyleyse burada dört tane sonuç şartı ulaşıyor. Birincisi, kişinin daimi zikre ulaşması. İkincisi, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalmaması. Üçüncüsü, kalp gözünün açılması. Dördüncüsü, kalp kulağının açılması. Bu standartlara ulaşan kişi, bir başka sonuca da ulaşır. Buradaki dört şartın sonucu, o kişinin ehli tezekkür olmasıdır, ehli hayır olmasıdır ve ehli hüküm olması, yani ehli hikmet olmasıdır. Bu kişi Allah ile her an konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Allah Teala diyor ki, فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun.

Zikir ehli kimdir? Zikir ehli Allah'ın dostlarını oluşturur. Zikir ehli o insandır ki daimi zikrin sahibi olmuştur. Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. İnsanlar ona sorarlar, o da Allah'a sorar, cevabını alır ve kişiye ulaştırır. Bununla görevlidir o insanlar. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Peki sonra bu kişi ehli hayırdır. Kişi zikir yapıyor ve daimi zikrin sahibi olduğu için zikirsiz geçen bir anı yok. Her an Allah-u Teala'dan devamlı derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Kim derecat kazanırsa o derecat kazanan kişi hayır kazanıyor. Bu kişi daimi zikirde olduğuna göre her an derecat kazanıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği alemin uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır ifadesi bununla alakalı. O kişi daimi zikirde olduğu için her an 700 derece kazanıyor. Ama ibadet eden kişi ibadetin durumuna göre her saniye 10 derece kazanır. Allah-u Teala'nın yoluna girerse mürşidine tabi olduktan sonra 100 derece kazanmaya başlar. Bu 100 derecede 700 dereceye yükselir adım adım. Yoksa o kişi hep 10 derece kazanmaya devam eder. Zaten Allah-u Teala'nın yoluna girse o da alimler safında olacak. Alim olmayanların kazandığı 10 derece mukabil o yüksek dereceler kazanacak. Sevgili kardeşlerim, bu durumda görüyoruz ki ulul olan kişi ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bir de onun daha bir ötesi var. Ehli hikmettir. Ehli hükümdür. Bu kişi hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar alacağı için adaletle tecelli ettirir. Sonra bu kişinin bir hususiyeti Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman biraz inceleyince o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta hisseder. Bir bakışta yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah her güzel şeyi sizler için yaratmış. İşte ulul olan bu kişiye yer katları gösterilir. 7 kat cehennem. 7 kattaki alemler. 7 tane yer katı. Sonra bu kişi bu 7 tane yer katı boyunca 7 defa kalbi müzeyyen olur. Ondan sonra ancak o kişi ihlas makamına geçer. İhlas makamında da kendisine 7 tane gök katı gösterilecektir. Ve ancak 7. gök katını gördüğü zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh bir tövbedir ki mürşidin önüne yapılan tövbe gibi bu tövbe Allah'ın önünde yapılır. Allah Teala bu tövbe-i nasuhla o kişinin salih makamına geçmesi için zemini hazırlamış olur. Tövbe-i nasuh kişinin artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbesidir. Kişi ihlas sahibi olmuştur.
Allah Teala diyor ki şeytana sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. İhlas sahibi kişi tövbe-i nasuh yapıyor. Tövbe-i nasuh yaptığı için yoldan çıkması mümkün değildir. Zaten çıkabilecek olan bir olayın tahakkuk etmesi de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Her an zikirde olduğu için hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiği hususları işlemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Allah bu ilmi bizlere nasip kılmış diye. Görüyoruz ki bütün insanlar için bir tövbe kapısı her zaman söz konusudur. İşte burası tövbelerin sonuncusudur. Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı kişinin altıncı hidayet kademesidir. Tesinlerden ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve için teslimi ve nefsin teslimi, üç teslim gerçekleşmiştir. Ve kişi salah makamına geçmiştir. Tövbe-i Nasuh'la geçilen salah makamında o kişinin günahları örtülür. O kişiye salah makamının alameti farikası olan, onu başka makamlardan ayıran salah nuru verilir. Böylece bu kişi iki tane nurun sahibi olur. Bir, başının üzerinde mürşidinin ruhu vardı. Ve bu kişi Allah Teala salah nurunu verdiği zaman mürşidinin ruhunun başın üzerinde nur olduğu için, salah nuru olduğu için bu kişi zaten başın üzerinde mürşidinin ruhu salah nuruna sahip olduğu için, yani mürşidi dediğimiz devrin imamı, devrin imamının ruhu var başın üzerinde, onun başın üzerinde salah nuru var. Bu noktada kişi Allah-u Teala'dan İkinci bir nur alıyor, salah nurunu alıyor. Böylece nurları önünde ve sağında olarak bu kişi yürümeye başlar. İki nurun sahibidir. Sonra onun günahları sevaba çevrilir. Üçüncü safhasını yaşar. Sonra kişi iradesini de Allah'a teslim eder ya da Allah onun iradesini teslim alır. Burası dördüncü kademe. İradesi teslim alındıktan sonra Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. O kişi irşada memur ve mezun kılınmıştır. Burada bir tahakkuk eden bir sonuç vardır. Kişi irşat makamının sahibi kılınmıştır ve nuru bu noktada başın üzerine Allah Teala onun kendi ruhu sultanesini de ruhunu getirecektir ve böylece kişinin iradesi bağlanacak ve kişinin zikri tesbihe dönüşecektir. Burası yolun sonudur. Kişi irşat makamına tayin olarak, Resul olarak doğmayan bir kişi için ulaşılabilecek olan bütün merhaleler açılmıştır. Kişi kendisine Allah-u Teala'nın ihsan edeceği en büyük nimete irşat makamına sahip olmuştur. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Altıncı kademe kavim resulleri için geçerlidir.
Yedinci kademe devrin imamları ve Resuller ve Nebiler için geçerlidir. Altıncı kademe Nebi olmayan Resuller için, yedinci kademe Nebi olmayan Resullerden huzur namazının imamlığına vekalet edenler için ve daha onun ötesinde peygamberler için geçerli olan bir özelliktir. İşte burası hidayetin sonudur. Allah Teala'nın hidayet konusundaki dizaynına baktığımız zaman bir bütün görürüz. Gördüğümüz şey nedir? 7 tane safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. ruhun Allah'a ulaşması. 1 ve 2. safalar kişinin hidayet üzere olduğunu gösterir. 3. safa ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması. İşte burası 3. safa ama teslimlerden birincisi, birinci safadır. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır, Allah'a teslimidir. Bu birinci teslimdir ve ruhumuzun teslimidir. Sonra 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. İkinci teslim ama 4. safa. Sonra nefsimiz Allah'a teslim olur. 3. teslim, 5. safa. İhlas makamında ihlasa ulaşırız. Tövbe-i Nasuh'a davet ediliriz. Burası da bir safadır. Orada bir teslim söz konusu değildir. Sonra salâ makamına geçince kişi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademeleri atlayınca beşinci kademede Allah-u Teala onun iradesini de teslim alır. Burası 7. safıdır. Teslimlerinde 4.'sudur. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut teslim olmuştur. Nefs teslim olmuştur. İrade Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. Bundan 14 asır evvel nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bütün bu teslimleri yaşamışlarsa, 7 safa ve 4 teslimi, bütün zaman parçalarında bir kısım insanlar mutlaka bu hidayetin 7 safhasında yaşayacaklardır. 4 teslimle hedefe ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'a açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin. Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun.
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar, Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar, kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahu Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve amenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. nefslerini hüsrana uğrattılar ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, Aleyhisselam'ı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları

Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz. Hazreti Hud şöyle dedi. Ey kavmim! Ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki, böylece kurtuluşa erersiniz. Dediler ki, tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen, bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir. Hud aleyhisselam şöyle dedi. Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine, onların kardeşi Salih şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim. Ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu, kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar, demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti,

nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb! Seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik vücut teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşımadı. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

Kod numaramız. Üç nokta iki nokta on sekiz nokta on yedi. Ve 88. ayetten itibaren Nahl suresinden devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine keferu ve saddu an sevilillahi. Zidnahum azaben fevkal azabi ima kânû yufsidûn. Ellezine, o kimseler, onlar keferu, inkar ettiler, örttüler. Ve saddu,

ve menetler, ey gelinler, an sebilillahi Allah'ın yolundan zinnahüm. Onlara arttırdık ziyade kıldık. Azaben azab, fevka el azabi azab üstüne. Bima şeyden dolayı kâni oldular, yufsidun fesat çıkarırlar.

الذين كفروا إنكار edenler ve saddu ve men ettiler. An sebilillahi Allah'ın yolunda zinnahim onlara arttırdık. Azaben fevkal azabi, azap üstüne azap. Bima kânü yufsidûn, fesat çıkarmış olduklarından dolayı. Fesat çıkarmış olmaları sebebiyle. Şimdi cümle haline getiriyoruz. İnkar edenlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık.

Eğer bir insan sadece kendisi kafirse, kafir kelimesi inkar eden anlamına geliyor Allah'ı. İnkar edenler. Yani bunlar kâfirler oluyor.

inkar edip de kafir olup da Allah'ın yolundan alıkoyanlar, onları diyor Allah Teala azap üstüne azap veririz. Neden azap üstüne azap? Eğer bir kişi salt kendi günahları sebebiyle cehenneme girerse, sadece kendi işlediği günahların azabını çeker. Ama kim başka birisinin kendisi dalaletteyken, kendisi kafirken, başkalarını da Allah'ın yolundan men ederse ve başkalarını da küfürde bırakmakta gayret sahibi olursa, hele bunu başarırsa, o zaman o kişinin günahından diyor Allah-u Teala, ona da veririz diyor. Kaybettiği derecelerden o kişiyi dalalette bırakana da veririz diyor. İşte bu ilave kesim var ya, o kişinin o günahı kazananın dışındaki günah kazanmasına sebebiyet verecek veren kişinin vebalidir. Omuzlarına yüklenen bir vebal, başkasının da günahından o kişinin de Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettiği kişinin de günahlarından bir kısmı men edene yüklenir. Allah Teala burada çok açık bir ifade kullanıyor. Onlara azap üstüne azap veririz. Yani kendi azaplarının üzerine onların azabından da bir parça. Ve böylece ne olur? Kişinin azabı artar. Azabın artması demek, kaybettiği derecelerin artması demek. Çünkü cehennemdeki azap müessesesi, kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden artan miktarının büyüklüğüne göre tayin eder. Kişinin kaybettiği derecelerden kazandığı dereceleri çıkartıyor. Kiramen katibin melekleri. Ve böylece kaybettikleri derecelerin ne olduğu ya da onları cehenneme götüren sonucun hangi rakama bali olduğu ortaya çıkıyor. Bu rakam büyüdükçe kişilerin azabına daha çok azap katılıyor. Ama böyle bir istikamette bu kişinin o kadar fazla günah yüklenmesi, başkalarının da Allah'ın yolundan sapmasına, dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri içindir. Allah razı olsun. Ve 89. ayet-i kerime. Ve yevme neb'asu fi kulli ummetin şehiden aleyhim min enfusihim ve cinabike şehiden ala haula ve nezzelna aleykel kitabe tibyanen li kulli şeyin ve huden ve rahmeten ve buşra lil muslimin. Kelimeler ve yevme ve o gün neb'asu, göndeririz, beas ederiz

Vazifeli kılarız. Fi içinde kulli, bütün, hepsi, ümmetin, ümmet, şehiden bir şahit. Aleyhim, onların üzerine. Min enfüsihim, onların kendilerinden. Ve cina ve getirdik. Bir kez şehiden, seni şahit olarak, ala üzerine. İşte onlar. Haülâhi, işte onlar. Ve nezzelnâ, biz indirdik. Sana, aleyke, kitabe, kitap, tıbyanen, beyan eden, açıklayan, li külli şeyin, her şeyi. Ve hüden, ve hidayete erdiren. Ve rahmeten, ve rahmet olan. Rahmet nuru gönderen, rahmet olarak. Ve buşra ve müjde olarak. Li el müslimin, Müslümanlara, Müslümanlar, teslim olanlar için. Cümlecikler. Ve yevme neb'asü, ve o gün beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Fi kulli ummetin, bütün ümmetlerin içinde. Şehiden aleyhim, onların üzerine bir şahit. Min enfusihim, onların kendilerinden. Ve cinabike, şehiden ve seni de şahit olarak getirdik. Ala haulai, onların üzerine. Ve nezzelna aleykel kitabı, ve sana kitabı indirdik. Tıbyanen li kulli şeyin, her şeyi beyan eden, açıklayan. Ve huden ve rahmeten, hidayete erdiren ve rahmet olan. Ve büşra lil müslimin, ve Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak. Birleştirelim. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde, onların üzerine, onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı, Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik.

kıyamet günü. Bütün ümmetlerin içinde bildiğiniz gibi bir Resul var. Her ümmet için o ümmetin Resulü. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde farklı dil konuşan her istikamette veya bir ülke hüviyetinde olan her yerde Allah'ın bir Resulü var. Amerika'da, İngiltere'de İngilizce konuşuyor ama Amerika'da Allah'ın ayrı bir Resulü, İngiltere'de ayrı bir Resulü var. Hindistan'da, Pakistan'da İngilizce konuşuyor ya da kendi lisanlarıyla konuşuyorlar. Onların da aralarında kendi Resulleri var. Japonların içinde, bütün ülkelerin içinde, her birinin içinde şu anda bir Resul yaşıyor. Ve biz sizlere neler gösteriyorsak, o Resuller de aynı şeyleri söylüyorlar. İşte kıyamet günü her devirdeki Resuller, kendi devirlerinde yaşayan insanların, yaşayan Allah'ın mürşitlerinin şahidi olarak orada bulunacaklardır. Bunlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerdir. Bu mürşitler de daha alt kademedeki mürşitlerin şahidi olacaklardır. Ve bu şahitler neticede kiramen katibin meleklerinin şahitliğiyle 7 tane şahit hüviyetine geliyor. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın üzerinde durduğu nokta, yani şehadet müessesesi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen şehadet ve tabiiyete şehadet. Allah'a göre önemli olan bunlar. Onun dışındaki olayların şehadeti zaten kiramen katibin meleklerinin ortaya koyduğu hologram usulü olan hayat filminizde mevcut. Şahide gerektirmeyen bir muhteşem dizayn, Mahkeme-i Kübra. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde şehadet müessesesi yukarıdan aşağı alt alta yürüyor. Devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, her devirdeki devrin imamı o kavmin şahidi, aynı zamanda tüm diğer kavimlerdeki resullerin de şahidi. Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer bütün kavimlerdeki resullerin şahidi olduğunu söylüyor. O resuller de hidayete erdirmekle Allah'ın görevli, hidayete vesile kıldığı, dalaletteyken hidayete adım atmalarına sebep olan Allah'ın tayin ettiği mürşitler, daha aşağıda kendilerine tabi olunan mürşitler daha alt kademeye doğru iniyor. 7 tane şahit oluşuyor bu istikamette. 7. şahit kiramen katibin meleklerinin yanındaki şahit. Bir sürücü, bir şahit diyor. Yani bir filmi çeken var. 3 boyutlu olarak bir de şahit var. İşte bu son şahittir. En alttaki şahit kiramen katibin meleklerinin arasından ya da o meleklerle birlikte olan bir şahit kiramen katibin meleği hüviyetinde.

O gün kıyamet günü bütün devrin imamları, her devirdeki devrin imamları, bütün kavimlerdeki resullerin şahidi olacaktır. Ve aşağı doğru 7 kademe şehadet müessesesi tamamlanacaktır. Allah razı olsun. Ve 90. ayet-i kerime. İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani ve îtâizil kurva ve yenha anil fahşâi vel münkeri vel bâyi ya'zukum le'aleküm tezekkerûn. İnnallâhe muhakkak ki Allah ye'muru emreder. Bi bil adli adaletle vel ihsani ve ihsanla ve itayı ve verme. Zi el kurva zil kurva yakınlara akrabalara vayenha ve yasaklar nehyeder. Anel fahşayı fuhuş yalan iftira zinadan kötülüklerden nehyeder yasaklar vel münkeri ve fenalık kötülük çirkin şeyler Allah'ın yasakladığı şeyler. Vel bayi ve zulüm, azgınlık, taşkınlık, hakka tecavüz. Yeuzüküm size öğüt veriyor. Leallekum umulur ki böylece siz tezekkerûn, tezekkür edersiniz. Cümlecikler. İnnallâhe ye'muru muhakkak ki Allah emreder. Bil adli vel ihsani adaletli olmayı ve ihsanı. Ve îtâizil kurba ve akrabalara vermeyi. Ve yenha anil fahşai ve fuhuştan nehyeder. Vel münkeri vel bayi ve münkerden ve azgınlıktan. Münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden, azgınlıktan, hakka tecavüzden. Yeuzüküm lealekum tezekkeru. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz.

Allah Teala cümle cümle cümle haline getirirsek şunu söylemiş oluyor. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Fuhuştan, münkerden, yani Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor.

Allah-u Teala'nın emrettiği şey Allah'ın kanunları. Her şeyden evvel adaleti Allah-u Teala emrediyor. Ve var olanların, varlık olanların diğerlerine vermelerini ifade ediyor. Ve Allah'ın yasak ettiği şeylerden, fuhuştan, münkerden ve hakka tecavüzden, azgınlıktan sizi nehyeder diyor Allah-u Teala, yasaklar. Yani herkesin en güzel davranışlarda bulunması Allah'ın temel emridir. Ve bunların yanı başında Allah'ın dizaynı bunları öğüt olarak da insanların tatbikata geçirmeleri yolunda onlara öğüt vermek ve bunun yapılmasını istemektir. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki hedefler apaçık ortada. İyi insan olmanızı istiyor Allah-u Teala. Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarına riayet eden ve başka insanlara karşı hayırlı olan insan. Allah razı olsun. Nahl Suresi 91. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve effu bi ahdillahi izâ ahettüm ve lâ tenkudül eymâne ba'de tevkîdihâ ve kat cealtumullâhe aleykum kefîle innallâhe ya'lemû mâ tef'alûn. Ve evfû, ve yerine getirin, ifa edin. Allah'ın ahdini Allah'ın ahdini ifa edin. İza olduğu zaman ahettüm, siz ahit yaptınız. Ve la tenkudu, ve siz bozmayın eymane, yeminler. Ba'de sonra tevkidiha, onu pekiştiriyorsunuz, onu sağlamlaştırıyorsunuz. Ve kat olmuştu. Cealtüm. Siz kıldınız, yaptınız. Allah'a Allah, aleykum, sizin üzerinize kefilen kefil. İnnallâhe muhakkak ki Allah, ya'lemu bilir, ma tef'alûn, yaptığınız şeyleri, ne yaptığınızı, yani fiillerinizi. Cümlecikler, ve evfû bi'ahdillâhi izâ ahadtüm. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeye ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini ifa edin.

Velayet velayeten kulul eymane yeminleri bozmayın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra irşat makamından şüphe edip dalalete düşmeyin. Allah'a verdiğiniz yemini mutlaka yerine getirin. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye edin. Ve tevkidiha onu sağlamlaştırdıktan yani hidayete erdikten sonra. Fekat cealtumullâhe aleyküm kefîlen. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allah-u Teala sizi hidayet erdirerek ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü kefaretini yerine getirmişti.

kefaletini. İnallâhe yâlemû mâ tefûlûn mâ kâkâlâ, sizin yaptıklarınızı bilir.

Allah ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizden aldığı zaman.

Allah ruhunuzu, bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizden ahd aldığı zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yeminleri bozmayın.

O da Allah-u Teala'nın yeminleri demekten muradı, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz, nefsinizi tesviye etmeniz, tasfiye etmeniz. Hepsi giriyor konunun içine. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra,

ettikten sonra irşat makamından şüphe edip dalalete düşmeyin. Yani yolun yarısına gelmişsiniz, nefsinizi tezkiye etmişsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Allah'ın sizi ulaştırdığı hedefe Allah-u Teala ulaşmış. Yani daha ötesi için sağlam bir mesafe kat etmişsiniz. Ama Allah'ın koruyucu zırhı üzerinizden kalktıktan sonra nefs tezkiyesinin yok edilmesi, ruhunuzun Allah'tan geri dönmesi söz konusu olabilir. Siz eğer yemininizi bu noktadan sonra bozarsanız ve bir insanın hidayete ulaştıktan sonra dalalete düşmesinden bahsediyor Allah-u Teala, ruhun Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesini ifade ediyor. Bu noktadan sonra çöküş her zaman mümkündür. İnsanların çok azında vücut bulur ama mümkündür. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra. Vekat cemal cealtumullâhe aleykum kefilen ve siz Allah üzerinize kefil kılmıştınız. Allah Teala sizi hidayet erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Burada Allah Teala'nın kefaleti muhteşem bir ifade kullanmış Allah Teala. Allah kefil size. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini diyor ben halledeceğim diyor Allah Teala. Ben size kefilim. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Böylece kefaletini yerine getirmiş olacak Allah Teala. İnallahi yalemu ma tef'alun muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. Allah'a Nâ'l suresi. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeye Allah ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeye konusunda sizden art aldığı zaman Allah'ın ahdini

ahleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye

Yeminleri bozmayın. Ruhunuzu alaylaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra

irşat makamından şüphe edip dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allah-u Teala sizi hidayete erdirerek ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin yaptığınızı bilir. Sizin ne yaptığınızı bilir. Burada Allah-u Teala sözünden bahsediyor. Kefaleti o. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu muhteva görünüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu noktada ne oluyor? Kişi 21. basamağa ulaşmış, nefsini tezkiye etmiş, yani %51 nurla doldurmuş nefsinin kalbini, ruhu da Allah'ın zatına ulaşmış, ruhu Allah'ın zatına ulaşarak hidayete ermiş, nefs yolunun yarısını tamamlamış. Bu noktaya kadar Allah'ın kefilliği var. Allah kefil ki sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ben sana kefilim diyor, seni mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman kefaleti bitiyor. Artık Allah-u Teala kefil değil sizin için. Sözü buraya kadar. Siz ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Böyle bir şeyi söyleyen için Allah-u Teala kefil. Ben diyor seni mutlaka kendime ulaştıracağım. Bu açıdan ayet son derece, bu ayet önemli. Allah'ın kefaleti ve notlar bahsine bu kefaleti yazalım. Önemli bir konu.

Dal 91. Bir, Allah'ın kendisine ulaştırmak konusundaki ki kefaleti.

Allah razı olsun. Nahl Suresinin 92. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَكَادَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّتٍ اَنْكَاسَ تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَهَالًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْوَى مِنْ اُمَّةٍ İnne ma yeblu kumullahu bih ve le yubeyyunenne lekum yevmel kıyameti ma kuntum fihi tahtelifun. Kelimeler, ve la tekunu, ve siz olmayın, kelleti, o kimse, o hanım gibi, o kadın gibi. Nekadat çözdü, açtı, gazdeha eğrilmiş ipini, minbadi sonradan, kuvvetin kuvvetli kuvvetle, enkasen bükülmüş ipin tekrar çözülüp açılması. Tette hızune ediniyorsunuz, eymanekum, sizin yeminleriniz, dehalen, hile, tuzak, aldatma, beynekum, aranızda, entekun, tekune, olması, ummetun, bir ümmet, hiye, o, erba, daha çok artması, daha çok olması, min, ümmetin, bir ümmetten, innema, ancak oysa, yeblukum, sizi imtihan eder, Allahu Allah bihi onunla ve le yübeyyünenne ve muhakkak açıklayacak lekum size yevmel kıyameti kıyamet günü ma şeyi kuntum oldunuz fihi onun hakkında o konuda tahtilifun siz ihtilafa düşüyorsunuz. Cümlecikler ve la tekunu ve olmayın kelleti ne kadar çözüp açan kadın gibi hidayet erdikten sonra delalete düşen kişi gibi yani. Gazdeha minbadi kuvvetin enkasen ipini kuvvetli büktükten sonra tettehuzune eymanekum yeminlerinizi ediniyorsunuz. Dehalen beynekum aranızda hile. Entekune ummetin hiye erba yemin misak ve ahdi yok sayan bunlar geçmiyor ama cümlenin gelişinde bu esas, yemin, misak ve ahdi yok sayan bir ümmetin sayısının daha çok olmasına dayanarak. Min ümmetin yemin, misak ve ahdini yerine getiren diğer bir ümmetten. Her ikisinde de yemin, misak ve ahd kelimesi geçmiyor. Fakat cümlenin gelişinden bununla kesin alakalı olduğu anlaşılıyor. İnnemâ yeblikumullâhü bihi, oysa Allah sizi onunla, yani yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor. Ve le yübeyyünennelikum, ve mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Yevmel kıyameti kıyamet günü, mâ kuntum fihi tahtelifun, hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyi, hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi. Şimdi cümlecikleri birleştirelim. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi yani. Olmayın. Yemin, misak ve ahdi yok sayan bir ümmetin sayısının
yemin, misak ve ahdini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah sizi onunla, yani yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor. Ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek.

bir ümmet diğer bir ümmetten sayacağı ve malacağı, yani böyle Allah-u Teala'nın yolunda olmayanlar, Allah'ın yolunda olanlardan daha çoktur diye onlar yeminlerini, misaklarını, ahitlerini bozuyorlar.

Hidayet, insanlık tarihi boyunca insanların arasında hep anlaşmazlık konusu olmuştur. Bugün de aynı şey hala devam ediyor ve dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil de emaniye kitaplardan öğrenmiş olanlar, Allah'a insan ruhunun dünya hayatında ulaşmasını Allah-u Teala 12 defa üzerlerine farz kılmalarına rağmen reddediyorlar. İşte bu ihtilaf insanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Allah'a erişilmez zanneden bir zihniyet, şeytanın tesiri altında Allah'a ulaşılmaz, insan ruhunun Allah'a dönmesi falan diye bir şey yoktur. Ayrıca Allah insanı yaratmıştır ama insana ruh veren, insana hayat veren ruhtur iddiasında bulunuyorlar. Bütün sözleri Allah'ın sözlerine ters düşüyor. Ve Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İhtilaf konusunun insanların arasında hep temelde bu olduğunu görüyorsunuz. İşte bugün İslam'ın da çok büyük bir konuda, diğer dinlerin hepsinde insan ruhunun ölmediğine ve Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi hep inkar edilmektedir. Ve insanların arasında Allah'ın söylediklerini bilenlerle bilmeyenler arasında, Kur'an'dan ve Allah'tan öğrenenlerle emaniye kitaplardan öğrenenler arasında hep ihtilaflar var olmuştur ve devam etmektedir. Allah razı olsun. Ayet 93. Bismillahirrahmanirrahim. Velev şa'allahu le cealekum ummeten vahideten velakin yudillu men yeşâ'u ve yehti men yeşâ'u ve le tus'elunne amma kuntum tamilûn. Velev şâallâhı, eğer Allah dileseydi, le cealekum, sizi elbette kıldı, ümmeten bir ümmet, vahideten bir tek. Ve lakin, fakat yüdüllü saptırır, daleti bırakır, men yaşayı dilediği kimseyi ve yehdi ve hidayete erdirir, men yaşayı dilediği kimseyi ve le tus'elünne, ve elbette sorulacaksınız, sorgulanacaksınız amma şeylerden, kuntum, siz oldunuz, ta'melun, yapıyorsunuz. Cümlecikler. Velev şa'allahu, ve eğer Allah dileseydi, le cealek, elbette sizi kılardı, ümmeten vahideten, tek bir ümmet. Ve lakin yudullu men yeşâ'yı, fakat o dilediğini dalalette bırakır. Doğuştan tüm insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz. Böylece onu dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ'yı, ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Verdiği söz gereğince

Ama sorgulanacaksınız diyor yaptıklarınızdan. Yani Allah-u Teala'nın dalalette bırakmayı dilediği kişilerin yaptıkları sebebiyle sorgulanacak olanlar olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Burada çok açık bir müessese var. Bu kişilerin hataları. Ve şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat o dilediğini doğuştan tüm insanlar davet olduğundan Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz. Böylece onu dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette kalmasını değiştirmez, durumunu değiştirmez, onu hidayete ulaştırmaz. Dilediği kişi niçin Allah-u Teala onun dalalette kalmasını diliyor? Yaptığı fiiller itibariyle ölçüyor onu. Bakıyor ki bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyor. O zaman Allah-u Teala hidayete ermeyi istemeyeni, iradesiyle buna karşı çıkan bir insanı hidayete erdirir mi? Erdirmez. Cevap verilmesi lazım gelen konuşur da o insanı Allah-u Teala niçin dalalette bırakıyor? Dalalette kalmasına niçin müsaade ediyor? Çünkü kişi hidayete ermeyi istemiyor. Ve bu sebeple Allah'ın dalalette kalmasını dilediği kişiler hesap verecek olanlardır. Yani hesapları negatif çıkan insanlardır. Ve eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat o dilediğini, yani doğuştan tüm insanlar dalalette olduğundan Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz. Böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Verdiği söz gereğince kendisine ulaştırır. Verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle. Kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yani yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynında bir olgu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. İki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler iradesiyle karar vermişler. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala onların iradesine müdahale etmiyor. Bunlar sorgulanacak olanlar, yaptıklarının hesabını vermek mecburiyetinde olanlar. Herkes sorgulanacak ama bu insanlar negatif sonuç alacak olanlar sorgularında. Allah onları sorgulayacak ve gidecekleri yer cehennem olacak. Burada Allah-u Teala'nın Allah sizi dileseydi tek bir ümmet kılardı demekten muradı ne? Muradı hepinizi hidayete erdirirdi. Yani siz hepiniz Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, Allah-u Teala sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizi tek bir ümmet kılardı diyor Allah-u Teala. İşte böylece

Allah Teala'nın dizaynı çıkıyor ortaya sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, hidayete ererler veya dilemezler. O zaman dalalette kalırlar. Allah onları dalalette bırakır. Onların

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir defa daha Allah için bir aradayız. Bir Allah sohbeti yapmak için, Kur'an'dan bir konuyu anlatmak için. İşte bu akşamki konumuz cinler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki o Allah'tır ki altı günde zıtlarıyla kayyum olmak üzere altı alem yarattı. Altı yevm. Buradaki yevm tabiri lügat manası itibariyle gün demek. Ama günün muhtevası Allah'a göre, bize göre değil. Allah-u Teala'nın yaratış süreci. Aslında üç asıl, üçte karşıt olmak üzere altı tane alemden bahsetmek mümkün. Fizik vücudumuza ait olan alemin adı zahiri alem. Bu içinde yaşadığımız alem. Nefsimize ait olan alemin adı berzah alemi. Nefslerimizin ara sıra gidip yaşadıkları yer, bizden evvel ölmüş olanların hepsinin nefs olarak yaşamakta oldukları alem. Berzah alemi. Nefsiniz berzah aleminin malıdır. Ne zaman bir rüyanızda her şey fizikse, yani şu fincanı kaldırdığınız zaman, bu fincansa tutabiliyorsanız, kahveden höpürdeterek bir yudum içebiliyorsanız, işte orası berzah alemidir. İçen kimdir? Sizin nefsiniz. Her gece uyuduğunuz zaman nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. Sonsuz hızla bir yerlere ulaşır. Eğer gittiği yer berzah alemi ise, o zaman orada her şey fiziktir. Yani duvarların içinden geçemez, kapıyı açıp içeri girmek mecburiyetindedir. Uçarak çatıdan çıkamaz, merdivenleri çıkıp üst kata çıkacaktır. Öyleyse bir fizik vücudumuz var, bu berzah alemi, fizik vücudumuzun alemi. Bir nefsimiz var, zahiri alem fizik vücudumuzun alemi, bu alem. Nefsimiz var, nefsimizin alemi de berzah alemi. Ama bir de ruhumuz vardı. O ruhumuz Allah'a gitti. Ama emr aleminin varlığı. Şu anda emr aleminde gene yüzlerce ruh Allah'a doğru bir seyri sülük isimli yolculukta. Bu yolculuğun salikleri hiç bitmez. Her devirde, her zaman, her gün mutlaka çok sayıda salik Allah yolunda ruh olarak Allah'a suluk etmekte, seyri sulukta. Öyleyse ruhumuzun alemi emr alemi. Yedi tane gök katını oluşturuyor. Bu yedi gök katının hepsinin birden ismi Tarık-ı Mustakim. Yedi gök katının hepsi. Yukarıya doğru bir yolculukla aşılır. Dünya zemin kattır.
Evet, sırat-ı müstakimin başlangıcı zemin katıdır. Allah Teala buyuruyor, biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Öyleyse bütün bu gördüğünüz yıldızlar zemin katın tavanını oluşturur. Yani bu yıldızları alemini, bütün bu galaksileri geçmedikçe onların ötesi olan emr alemine, emr aleminin birinci katına ulaşamazsınız. Zemin katta devrin imamının dergahında bulunan altın kapı, o yedi tane gök katını birer açmak için Allah'ın bizlere bir nimetidir. Öyleyse biz insanlara ait olan üç alemi gördük. Üç alem de cinlere ve cinlerin nefslerine ve gene cin tayfesinden olan şeytanlara ait. Aslında zahiri alemin dışındaki bütün alemler gayb alemidir. Berzah alemi de gayb alemidir. Emr alemi de gayb alemidir. Ama her birinin Kur'an-ı Kerim'de başka bir ismi var olduğu için biz cinler alemine, cinlerin yaşadığı aleme gayb alemi diyoruz. Gayb aleminin de berzah alemi var. Orada da ölmüş olan cinlerin, yanarak ölmüş olan cinlerin nefsleri kıyamete kadar yaşayacak. Öyleyse farklı mahluklarla karşı karşıyayız. Cinler şekil itibariyle insana benzerler ama ayakları terstir.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gayb alemi cinlere ait, gayb aleminin berzah alemi cinlerin nefslerine ait. Kıyamete kadar nefsler orada yaşayacaklar. Zünvani alemde gene şeytanla ilişki kuran cinlerin ve şeytanların alemi. Nasıl yukarıya doğru 7 tane gök katı yükseliyorsa, aşağı doğru da 7 tane yer katından bahsediyor Allah Teala. Burada da zimmani varlıklar yaşıyor. Nasıl biz insanların cennete ulaşacakların kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. katın 1. ile alemi olan illiğinde ise, cehenneme gidecek olanların da kader hücreleri insan olsun, cin olsun, şeytan olsun, onların da kader hücreleri zemin kattan 7 kat aşağıda sicinde. Mutaffifin suresi 8 ve 19. ayetler bunu anlatıyor. Öyleyse cinler nasıl mahluklar? Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki cinlerin içinde de hem Allah'a inananlar var, hem inanmayanlar var. Hem Allah'ın yoluna girenler var, hem girmeyenler var, hem Rabbani ilimlerle uğraşanlar var, hem de zülmani ilimlerle uğraşanlar var. Şeytanın mücrilerin elinde bir imkandan bahsedilir hep. Cinleri yakabilme ilmi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yakılabilen cinler zülmani cinlerdir. Yani Allah'ın yoluna girememiş olan, başlarının üzerinde devrin imamı olan bir insanın ruhu bulunmayan cinler. Onlar şeytanın elinde oyuncaktırlar. Şeytan onlara hükmeder. Ve zülmani ilimlere öğrettiği büyücüler de, cinciler de hükmeder. Bu cin adı verilen mahluklara dikkatle bakın ki, bu alemde, zahiri alemde fizik değildirler. Ve insanların içine girip, orada kalmak imkanının sahibidirler. Ve İçine girip kişinin ona hükmedebilmek için büyük gayretler sarf ederler. Peki yapabilirler mi? İnsanın içine girebilirler mi? El cevap evet, girebilirler. Girdikleri zaman oraya yerleşirler. Bazen bir cin, bazen birden fazla cin bir kişinin vücuduna girebilir. Diledikleri zaman çıkarlar, diledikleri zaman tekrar girerler. Ve o kişiyi yaşadığına pişman ederler. Şimdi reenkarnasyon diye bir olaydan bahsedilir. Yani tekrar nefsin başka başka bedenlere enkarne edilmesi. Yani yerleştirilmesi olayı. Böyle bir olay mevcut değil
sevgili kardeşlerim. Reenkarnasyon diye bir şeye Kur'an-ı Kerim geçit vermiyor. Reenkarnasyon taraftarları, insanların bir kısmı reenkarnasyona inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim buna geçit vermemesine rağmen bir kısım insanlar reenkarnasyona inanıyorlar. Özellikle Budistler arasında bu yaygın bir konudur. Ve bizim birkaç sivri akıllı din adamımız da, onlar da inanıyorlar reenkarnasyona. Ayet gösteriyorlar. Diyorlar ki cehenneme girenler Allah'a dediler ki ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi buradan çıkmaya, dünyaya geri dönmeye yol var mıdır? Bunu örnek gösteriyorlar. Oysa ki iki defa ölmek ve iki defa dirilmek bu dünyada gerçekleşmez. Bu dünyada dirilmek diye bir olay ancak kıyamet günü gerçekleşir. Herkes bir gün ölecektir. Doğmuştur ve ölmüştür. Bu dünyada dirilerek insanlar yaşamazlar. Bu dünyada insanlar doğar. Vadesi dolunca da ölürler. Bu vadenin geldiği gün kıyamet günü olabilir. Öyle bir kişi vardır ki kıyamette hayattadır kıyamet günü. O kıyamet günü ölecektir. Evvelkiler zaten hepsi ölmüşlerdir. Sonra ne olacaktır? Yaratılışa baktığımız zaman Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde bunun büyük patlamayla gerçekleştiğini görürüz. 1920'li yıllarda ortaya konan bir teori. Ama büyük patlama Kur'an'a tamamen uygun. Allah Teala diyor ki evvelce gökler ve yer biriydi. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime. Sonra biz onu bir tek noktadaydı. Biz onu patlattık. Mekanlarından kopardık. O kafirler hala inanmazlar mı diyor Allah Teala? Kainatı vücuda getirdik diyor Allah Teala. Öyleyse ne yapmış? Enerji partiküllerinden oluşan bir uzaysız küreyi, küçücük bir küreyi bütün kainatı oluşturacak şekilde harekete geçirmiş, patlatmış, mekanlarından dağıtmış, patlatarak her tarafa göndermiş. Gidenler nötrinolar, enerji partikülleri. Gittikleri yerde elektrona dönüşüyorlar. Gidenler karşıt nötrinolar, gittikleri yerlerde karşıt elektronlara dönüşüyorlar. Ve elektron ve karşıt elektrondan da Allah atomları vücuda getiriyor. Ve kainat böyle yaratılıyor. Zaman başlıyor. O bir tek noktadan dört bir yana dağılan her istikamette yukarı, aşağı, sağa, sola her istikamette dağılan o parçacıklar, partiküller bütün istikametlerde yola çıkıyorlar ve kainatın her tarafındaki gezegenleri oluşturmak üzere alan kendilerini programladığı noktaya hepsi bir anda ulaşıyorlar. Orada enerji partikülleri olan nötrinolar elektronlara dönüşüyor. Karşıt nötrinolar da karşıt elektronlara dönüşüyor. Kainat böyle yaratılıyor. Madde oluşuyor
ve gezegenler, güneş sistemleri bir merkezi çekim gücünün etrafında hareket başlıyor. Büyük patlama tamamlandıktan sonra bitmiyor olay. Allah Teala bütün gezegenlere ve o gezegenlerin etrafında döndüğü güneşlere bir hız ile, itiş enerjisiyle onları itiyor. Ve onların birbirinden ayrılması sebebiyle aynı şekil muhafaza edilmek kaydıyla kainat devamlı büyüyor. İşte bu büyüme bir gün duracak. Durduğu zaman da geriye dönüş söz konusu olacak. Durana kadar geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçası var. Bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin yola devamları, sonra gezegenler vücuda geldikten sonra gezegenlerin birbirinden ayrılarak kainatı büyütmeleri, Allah'ın onlara verdiği kinetik enerji, birbirinden ayrılan gezegenleri birbirinden ayıran enerji, kuvvet. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Ve büyüme durduğu zaman, yani Allah'ın o gezegenlere verdiği, kainatı büyüten, onları birbirinden ayıran itiş enerjisi, kinetik enerji bir gün sona eriyor. Sona erdiği zaman kıyamet kopuyor. Kıyametin kopuşu birinci sura üfürmeyle gerçekleşiyor. Ve kıyamet gününde yaşamakta olan insanlar da kıyamet günü ölüyorlar. Ondan evvelkiler, ondan evvel ölmüşler. Neden ölüyor insanlar? Zaman bittiği için. Önlerinde bir zaman dilimi artık mevcut değil o insanların. Bu sebeple ölüyorlar. Birinci sura üfürülmüş. Bütün insanlar, yaşamakta olan insanlar ölüyorlar. Ondan evvel yaşayanlar zaten ölmüş. Sonra zaman geriye doğru harekete başlıyor. Büyüme durduğu için gravitasyon başlıyor. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekim gücü ve büyük kütleler küçükleri çekmeye başlıyor. Dünya ayı çekiyor. Güneş dünyayı çekiyor kendisine ve sistemler birbirine yapışarak bütün güneş sistemleri tek bir sabite haline geliyor. Ve ondan sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşiyor. Ondan sonra galaksiler birleşiyor. Bütün sistemler bir tek noktaya doğru hareket halinde. Böyle bir tek noktaya doğru hareket halinde olur. Zamanın geriye çalışması demek. Zaman geriye giderken hangi zaman diliminde insanlar yaşamışlarsa zaman kendilerinin yaşadığı devreye ulaştığında onların hepsi zaten canlılar. Ve o canlı insanlar bulundukları yerde kıyamet günü yer çekimi kuvveti kalmayacağı için yer çekimi kuvveti olan tek kere Allah'ın indi ilahisine doğru yükseliyorlar, indi ilahiye ulaşıyorlar. İşte indi ilahide herkes indi ilahiden evvela mahşer meydanında toplanılıyor. Mahşer meydanında herkes sura ikinci defa üfürüldüğünde bir defa daha ölüyor. Bu ikinci ölümdür. Kıyamet günü mahşer meydanında oluşur. Arkasından da sura üçüncü defa üfürülüyor. Bu ikinci defa ölen insanların hepsi aynı yaşta ve cennet veya cehennemi yaşayacak
özel vücutlarla, enerji bedenlerle yeniden yaratılıyor. Yetmez. Nefsler berz aleminden gelerek fizik vücutların içine giriyor. Ne öldü? Ne oldu? İnsanlar kıyamet günü sayısılar öldüler. Öldükten sonra zaman tersine döneceği için evvela onlar dirildi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra ikinci defa dirilişinde ikinci defa öldüler. Nerede? Orada. Mahşer meydanında. Sonra üçüncü defa dirilişte yeniden dirildiler. İşte Kur'an-ı Kerim'in iki defa ölmek, iki defa dirilmek dediği olay bu. Dikkat edin, tabir iki defa ölüm, iki defa dirilmek. İki defa öldürülmek, iki defa dirilmek. Aynen Kur'an-ı Kerim'in bütün faktörleri yerlerine oturuyor. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Peki, yok ama bir takım insanlar öyle şeyler anlatıyorlar ki inanasınız geliyor buna. Ne diyor? Ben diyor falan tarihte feşmekan tarafından öldürüldüm diyor. Ben diyor evliydim. Hanımımın adı bu diyor. Çocuklarımın adları şunlar, şunlar, şunlar. Birincisi şu tarihte, ikincisi şu tarihte, üçüncüsü bu tarihte doğdu. Ve adam karşılaşıyor hanımıyla. Hanımı ondan çok yaşlı. Neden? O adam öldükten sonra kendi ifadesi tam o sırada doğmakta olan bir bedene girmiş. Bedene girdiği için de o bedende dünyaya gelmiş. Ve tabii çocukları da kendisinden daha yaşlı. Hanımı da çok daha yaşlı. Ama adam öyle şeyler anlatıyor ki bütün söyledikleri doğru. Şimdi bana diyeceksiniz ki hani reenkarnasyon yoktu? Yok. Öyleyse bu ne? Adamın anlattıkları doğru diyorsun. Evet, yok ve doğru. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cinlerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Bu cinler nevi şahsına yaratık mahluklar ve insanların içine girebiliyorlar. İşte bu adamın içindeki cin de, bunları ona söyleten cin de, bu kişi evvelce başka bir vücuttayken, o kadının kocasının vücudundayken cin, o sırada o kişi ölünce yani kadının kocası ölüm vakti gelip de ölünce cin oradan çıkmak mecburiyetinde. Ölü vücutlar cinleri kabul etmez. Bütün içinde olan ruhu da nefsi de dışarı atar. Cini de dışarı atar. Cinler ölü bedende barınamazlar. O sırada doğmakta olan başka bir bedenin içine cin giriyor. Ve doğumundan itibaren hep onunla birlikte. Tabi o ailede neler olmuşsa hepsini biliyor. O ailede olanların hepsini bildikten sonra bir gün ölüyor. O adam, yani o hanımla ve üç tane çocuğundan bahseden kişinin üç çocuğunun vücuda gelmesinden sonra ölmesi söz konusu. Ölünce cin bu vücuttan da ayrılıyor. O sırada doğmakta olan başka bir bedene giriyor ve o bedende yaşamaya başlıyor ve sonra da hepsini biliyor ki bir evvelki bedendeyken şunları şunları şunları yaptı. Ve de bütün söyledikleri bu sebeple doğru. Ama
O vücutların içinde de söylediğimiz bundan evvelki iki vücudun içinde de cin var, aynı cin. Üçüncü vücudun içinde de aynı cin var. İşte bu kadar. Reenkarnasyon müessesesi hiçbir zaman oluşmadı. Ama cinler insanlık tarihi boyunca hep var oldular. İnsanlardan evvel de varlar idi. Öyleyse cinler insanların içine girip ona kumanda etmek isterler. Ve o kişiyi yapmak istemediği şeyleri yapmaya zorlarlar. Mesela kendilerini bilmem kaçıncı kattan pencereden sokağa atmalarını isterler. Buna gayret ederler. Her ölümden sonra başka bir bedene girip oradaki insanları da bu tarzda kötülükler yapacaklardır. Hiç insan kendi derisinde sigara söndürür mü sevgili kardeşlerim? Aa, biz gördük bir cin bir vücutta ve o vücuda büyük acılar duymasına sebep olacak şekilde sigarayı elinin üzerinde söndürmesini temin ediyor. Ve dehşetli canı yanıyor ama karşı çıkamıyor. Eli böyle itiraz etmesine, şiddetle geri çekmek istemesine rağmen geri çekemiyor. El gidiyor ve sigarayı söndürüyor kendi elinde, diğer elinin üzerinde. Öyleyse bu bir ilim mi? Evet. Cinlere kumanda etme ilmi. Adına hüddam deniyor. Bir takım cinci hocalar, cinlerle meşgul olanlar, cinci hoca adını alıyor. Bu cinlerle meşgul oluyorlar ve onları tehdit etmek gibi bir silahları var. Eğer diyorlar sözümü dinlemezsen seni yakarım. Gerçekten bunun bir formülünün var olduğu biliniyor. Yani zülmani ilimlerle uğraşan insanlar başlarının üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayan bütün cinlere tesir etmek imkanının sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuşsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah onu mürşidine ulaştırmış, o da mürşidine tabi olmuşsa, o kişinin vücuduna cin girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun için tasavvufa giren kişi eğer cinlerin daha evvel saldırısına uğramamışsa, ki başın üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayan herkes bu saldırıya açıktır, o zaman bu kişi tabi olduğu andan itibaren devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşeceği cihetle ömrü boyunca onun vücuduna hiçbir cin giremez. İnsan vücutlarını incelediğimiz zaman üç grup insan vücudu görüyoruz. Bir, hiçbir şekilde cinlerin zaten giremediği vücutlar. O vücutları Allah-u Teala öyle bir yaratmış ki o vücutlara başların üzerinde devrin imamı olmasa da cinlerin girmesi mümkün değil. İkinci grup vücutlar, cinler her zaman giremiyorlar. Ne zaman ki o kişi trans haline geliyor, o zaman cin vücudun içine giriyor, o kişinin sesini kullanarak konuşuyor. Mesela bir kadın cin bir erkeğin içine girdiği zaman konuşma stilinden onun erkek olmadığı anlaşılıyor ama çıkardığı ses o vücudun sesi olduğu için erkek sesi çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.
Üçüncü tip vücut, cinlerin rahatça girebileceği bir vücut türü. Özellikle bu insanların vakit geçirmeden Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Allah-u Teala'nın onlara gösterdiği mürşide ulaşıp mutlaka tabi olmaları gerekir ki başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşsun ve hiçbir cin onlara musallat olamaz. Peki bir insan cinlerin istilasına uğradıktan sonra Allah'ın yoluna girerse ne olur? Girerse hiçbir şey değişmez. Cinler gene o kişiye rahatsız etmekte devam ederler. İyi ama o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştu. Evet oluştu. Ama o ruh gelmeden, bekçi gelmeden evvel o vücudun içine, kalenin içine düşman girmiş, cinler girmiş. Yani bir kalenin içine, kalenin kapısına bekçiyi diktiniz. Bekçi oradayken düşman gelip içeriye giremez. Ama ya bekçiyi oraya koymadan evvel cinler içeri girdiyse, cinler zaten içeride. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda da yapılacak şey gene hemen tabi olmak, sonra da bir cinci hocaya gitmek ve cinin vücuttan çıkarılmasını sağlamak. Öyleyse bu muhtevada cinler ve insanlar iç içe. Cinler insanların içine girebiliyor. Biz insanların ömürleri 60 senedir, 70 senedir, diyelim 100 senedir. Ama cinlerin hayatı 2000 sene, 3000 sene. Öyleyse bir cin hayatta kaldığı sürece 20 tane, 30 tane vücudun içine girebilir. İnsanların hayatları bellidir. O kişinin hayatı sona erdiği zaman cin başka bir vücuda, müsait olan bir vücuda derhal kafağı atar. Bir kısım süfli cinler bu standartın içindedir. Yetmez. Bazı insanlar, bunlar hüddamla uğraşanlar, hüddam insanların üzerine cinleri saldırtma ilmi. Cinlerle insanları rahatsız etme ilmi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, devrin imamının kıymetini en çok bilenler cinlilerdir. O büyük, korkunç hayatı, işkenceyi yaşamış olanlar. Ne zaman onun ruhu gelir de o kişinin başının üzerine yerleşirse, devrin imamının ruhu, o noktadan itibaren cinler ona rahatsızlık veremezler. Peki cinler gelmiş, vücudun içine girmişler, kişi ondan sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş, tabi olmuş. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren devrin imamının bir eşyasını, mesela çorabını ayaklarına giyerek uyursa o gece cinler onu asla rahatsız edemezler. Vücudunun içindedirler ama ona hiçbir zarar veremezler. O kişi o eşyayı, o çorabı, o mendili, neyse aldığı eşya, onun yanında taşıdığı sürece böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda cinlerin insanları
rahatsız edici bir fonksiyon eda etmesi ilim sahipleri tarafından görüyorsunuz ki Allah'ın verdiği bir özel yetkiyle önleniyor. Yetkinin sahibi devrin imamı da dahil olmak üzere hiç kimse değildir. Yetki Allah'ındır. Allah devrin imamını vasıta kılmıştır. O bir vasıtadır. Öyleyse cinlere dikkatle bakın. Eğer evde dururken, dolaşırken gözünüzün yan tarafından ileri baktığınız halde yan tarafta bir şeylerin hareket halinde olduğunu sezerseniz o zaman orada cin vardır. Kulağınızın dibinde fısıltıyla konuştuklarını işitirseniz o zaman orada cin vardır. Evvela birinci madde, kim tabi olmuşsa, devrin imamının ruhu kimin başının üzerinde oluşmuşsa o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Hangi tür cin olursa olsun o kişiye hiçbir zaman zarar veremez. Peki bu tarzda davranan insanlara musallat olan cinler hangi tür cindir? Bunlar Allah yolunda olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başlarının üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayan cinler. Peki bulunsaydı ne olurdu? Eğer bulunsaydı o cinlere büyücüler tesir edemezdi. Nitekim Rabbani bir cine, ulvi cine hiçbir büyücünün tesir etmesi, hiçbir cincinin tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü onların başında koruyucu unsur, büyüden ve hüddamdan onları koruyucu devrin imamının ruhu mevcuttur. Devrin imamının ruhu da bütün ruhlar gibi emr alemine ait olduğu için ne cinler ne insanlar baş gözleriyle devrin imamının ruhunu göremezler. Ama kalp gözü açılanların bir kısmı onu görür. Bir de sübyan çocuklar görebilir. Onlarda bu olay çok yaşanır. Küçükken, 3-4 yaşındayken, 5-6 yaşındayken bu küçüklerden bazıları onu görüyorlar, devrin imamının ruhunu. Hatta elleriyle böyle tutmaya çalışanlar falan oluyor. Kardeşlerimizden birinin oğlu, adı Efe'ydi. Şimdi delikanlı olmuştur herhalde. O böyle 3-4 yaşındayken bunların hepsini görürdü. Karşına dizilirlerdi. Hangimizde var, hangimizde yok. Birer birer geçerken oraya bakıp söylerdi. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Biliniz ki Allah-u Teala hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz. Her şey bir sebebe bağımlıdır. O Allah'tır, sahibimizdir. Her şeyi en güzel dizayn içerisinde gerçekleştirir. İnsanları o kadar çok sever ki onları hep korumak ister. Ama şartı var. Başınızın üzerinde diyor Allah-u Teala devrin imamının ruhunu edinmediğiniz sürece zilvani ilimlere açıksınız. Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz, yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinedir, üzerinizedir. Yani nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. La yedurukum men dalle izah dedi. Siz
hidayette olduğunuz zaman, hidayete erdiğiniz zaman değil, daha hidayette olduğunuz zaman, yani 14. basamakta Allah'ın gösterdiği, hacet namazını kıldığınızda Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp, onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman, el öptüğünüz zaman, devre imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O ruh devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakı söyleyerek o kişiyi ikaz etmesi için, uyarması içindir. Ne diyor gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna? Senin Allah'a ulaşma günün, yevmi talakın. Yevmi talak Allah'a mülaki olma, ulaşma günü. Yevmi talakın geldi. Artık vücudu terk edebilirsin. Ruh zaten Allah'a ulaşmayı diler. Onun yuvası, döneceği yer orasıdır. Kişi yaşayıp da öldükten sonra bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a döner. Ama bir kısmının ruhları onları evliya yapma statüsü içerisinde, onlar ölmeden evvel Allah'ın zatına dönerler. İşte Allah'a dönecek olan bu ruhun yola çıkarılması noktası o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelip yerleşmesidir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar desteklenirler, yed edilirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Öyleyse bu nokta Allah'ın katından bir ruh, gelen ruh devrin imamının ruhudur. Bütün tövbe merasimlerinde 12 tane ihsanla vücut bulan tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu ve onunla beraber arşı tutan meleklerden bir grubun ruhu, bir grup mutlaka oradadırlar. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Derler ki, Mümin Suresi 7. ayet-i kerime. Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, üşününde tövbe eder de, yola çıkarsa, senin yoluna girerse ve mümin olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah'ın müsaadesi olmaksızın cinler ve şeytanlar insanlara bir zarar veremezler diyor. İşte zarar veremeyecekleri an, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde anlatılan an. Kim nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman ona bir zarar veremez. Cinlerde, şeytanlarda. Çünkü nefs tezkiyesine başlayan herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu yerini almıştır. O bir nimettir. Allah-u Teala Bakara Suresinin 150. ayet-i kerimesinde
insanlara nimet verdiğini söylüyor. Ve 151. ayet-i kerimesinde de tıpkı o nimet gibi size de sizden birini, sizin içinizden birini size Resul olarak gönderdik diyor. Bir peygamber Resul olarak gönderdik diyor Allah Teala. Öyleyse bir nimet başının üzerinde Allah'ın Resulü'nün ki bütün nebiler huzur namazının otomatik olarak imamıdırlar. İmamıdırlar. Ama nebilerin bulunmadığı zaman da bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesi seçilir. Allah Teala tarafından ve o huzur namazının imamlarına tayin edilir. Bu imamet bir nebinin imameti değildir. Bu imamet bir Nebi Resul'ün imameti değildir, bir Veli Resul'ün imametidir. Öyleyse Veli Resullerden devrin imamları var mı? Evet, bakın ne diyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِحَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Allah Teala diyor ki biz onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hakkul yakin derecesinde yakin hasıl ettikleri için. Mutlaka hakkul yakin derecesinde yakin hasıl etmeleri. Yani ruhlarını, vecihlerini, nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra mutlaka iradelerini de Allah'a teslim etmek mecburiyeti var. O standartlar içinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bu cinler insanlarla iç içe yaşamak istiyorlar. İnsanların içine girmek istiyorlar. İnsanları hayatlarından bezdirmek istiyorlar. Bunlar süfli cinler. Kendi talepleri böyle olmasa da bir takım zülmani insanların elinde bu insanlar negatif istikamette cinler tarafından etkileniyor. Kendilerine de başkalarına da zarar verici bir hüviyete itilmek isteniyor. Ama başının üzerinde devrin imamı bulunan bir cine hiçbir büyücü, hiçbir hüddamcı tesir icra edemez. O cinler hiçbir zaman insanların içine girmezler. Hiç kimseye rahatsızlık vermezler. Onlar da Kur'an'ı yaşayan cinlerdir. İşte Cin Suresi 16. ayet-i kerimesinde cinler diyor ki bizim içimizde Allah'a teslim olanlar da var ama kötü durumda olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Bizim içimizde Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış

burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır.

İnsan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.

0: Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tabiyet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın cinler ve insanlar ve diğer bütün varlıklar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Her devirde insanların küçük bir bölümü Allah'ın dinini yaşıyor. Bu dinin 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda açıkça Rabbimiz beyan ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas, irşat ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimini muhtevasına alıyor. Fakat her devirde peygamberlerden sonra kendi döneminde peygamber buna tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sini yaşamasına karşılık peygamberlerden sonra insanlar dinde fırkalara ayrılarak şehvetlerine uyuyorlar. Allah Teala Meryem suresinin 58 ve 59. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden, Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam'ın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden, seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Ama bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal ettiler, zayi ettiler ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oldular. Artık yakında Gay cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Bu ayetlerle örtüşen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadise benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan emirlerini yerine getiren havarileri, arkadaşları, sahabeleri vardı. Allah Teala benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin, nebilerin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. kalbiyle cihat eder, mümindir. Bunun ötesinde ise artık kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Yani her devirde kalbin ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olan ve ruhunu Allah'a teslim edenler, dini yaşayanlardır. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, tek fırkayı, tek cemaati Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek fırkayı Allah-u Teala belirtiyor. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Görülüyor ki, ister ayetler açısından bakalım olaya, ister hadis açısından bakalım olaya, peygamber ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'ın ezeli ebedi dinini, Hanif dinini yaşıyorlar. Ama daha sonra Meryem 59'da belirtildiği gibi onların arkasından gelen nesil namazı terk ediyor ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oluyorlar. İşte günümüzde böyle bir durum yaşanıyor. Resulullah'ın da 14 asır evvelinden bildirdiği, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Ne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bu iki hadisi yan yana getirdiğimiz zaman bu fitneyi çıkartan gök ben altında yaşayan insanların en şerleriyle elleriyle mücadele etmek var bakın. Böyle kimseler yani gök ben altında yaşayan insanların en şerleriyle mücadele eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Ama gerisinde iman yoktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın 7 sabah 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam 28 basamaklı İslam merdiğinin muhtevası içerisinde zirveye ulaşıyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama Allah Teala'nın dünya hayatını yaşayan, olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını seçmiyor. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Bu seçilmeyenler kimlerdir? Bu seçilmeyenler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Bu seçilmeyenler müminlerin eliyle, diliyle ve cihat, kalbiyle cihat etmesi gereken kişilerdir. Bu insanlar Kur'an ayetleriyle 5 grubu oluşturuyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilmenle amel edenler. Cehenneme ateşe davet eden, sırat-ı müstakimden saptıran insanlar bunlar. Bunlar seçilmiyor. Allah-u Teala bunlarda hayır görmüyor. Geri kalan her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de davete muhatap oldukları noktada yine büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 19 negatif özelliğin sahibidirler. Davet kendilerine ulaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu kim söylüyor? Allah'ın insanlara her devirde katından gönderdiği hidayetçiler. Her devirde hidayetçi var mı? Var tabii. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Dikkat ederseniz hidayete ermek söz konusu. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü, kutbu velayet de Veli Resulü ifade ediyor. Ve konu hidayete ermek söz konusu olduğuna göre her devirde kutbu nübüvvetin bir temsilcisi, kutbu velayetin bir temsilcisi var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler itibariyle meseleye baktığımız zaman kutbu nübüvvetin son temsilcisi, son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecektir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّب۪ي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İşte kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama her devirde hidayete erdiren bir kişi vardır. Bir daha Nebi Resul gelmeyeceğine göre o zaman her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın kutbu velayet temsilcileri olan Veli Resullerle bu konuyu idare edeceğini görüyoruz. Her kavmin içerisinde kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ eden, açıklayan daimi arada arkası kesilmeksizin kesintisi olarak Veli Resuller var ve Nebi Resul'ün olmadığı dönemde hidayete erdiren Veli Resul Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesine göre seçiliyor. Allah ona gaybi bildiriyor ve her devirde Allah'ın kutsal kitaplarını Allah'ın açıklamasıyla onlar insanlara tebliğ ediyor. İşte hangi zaman dilimine bakarsanız bakın mutlaka hidayete erdiren bir kişi var. Bu hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür, bu hidayete erdiren ya Veli Resul'leridir. Nebi Resul'ler arasında fetret dönemi var. Ama Veli Resul'ler arasında fetret dönemi yok. İşte her kavmin içerisinde fetret dönemi olmayan her Veli Resul kendi kavminin lisanıyla insanlara hidayeti tebliğ ediyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de insanlara açıkladığı gibi ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Delalette olanlar tebliğ kendilerine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet üzere olanlar onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bütün kavim resulleri de kendi kavmin lisanıyla insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi hidayete erdirsin. Allah hidayete erdiriyor kimin vasıtasıyla? Tasarrufunu aldığı devrin imamının vasıtasıyla. O hidayete erdiriyor. Ve ikinci safhasıyla ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Sevgili kardeşlerim, herkes her dönemde Allah'a muhtaç. Neden öyle diyoruz Allah'a muhtaç? Devrin imamının ruhunu Allah başımızın üzerine göndermese bizim ruhumuz vücuttan ayrılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine Allah'a göndermese kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine göndermezse o güne kadar işlediğimiz günahlar Allah sevaba çevrilmez. Üç açıdan herkes Allah'a muhtaç. İşte hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Burada Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Çünkü Allah Teala herkesin kurtuluşunu istiyor. Herkesin cennetine gitmesini istiyor. Ama Allah'ın ipine sarılanlar ancak kurtuluşa ulaşır. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimlerdir Allah'ın ipine sarılanlar? Delaletteyken Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهِ يَدُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. وَاَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْقَلَرَ ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 152'de, 151 ve 152'de 10 emri ifade ediyor. 10. emir وَبِيْهَةِ اللّٰهِ Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama Allah'la olan ahdin ifa edilmesi, 10 emrin yerine getirilmesi sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. وَنَّهَازَ سِرَاتِ müstakim. En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, 70 fırka sırat-ı müstakimden sapanları oluşturuyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç, 72 fırka sırat-ı müstakimden sapanları ifade ediyorum. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç, 72'si sırat-ı müstakimden sapan fırkalara oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah Teala dinde fırkalara ayrılmayın, tek bir fırkada olun. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın ipine sarılırsa mutlak surette Allah Teala ona mürşidini gösterir ve o fırka-i naciyenin mensubu olur. Sahabe sual soruyor: Ya Resulullah, her devirde her inanç grubundan bir fırka kurtulacaksa bu fırkadakiler kimlerdir? Resulullah'ın cevabı: ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir başka hadiste İbn-i Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Sağına solunda da başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet eden ve daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde, Allah'a davet etmeyen, şeytana davet eden, cehenneme davet eden ve daveti kabul etmeyenler de sırat-ı cehimde. İkisi de birbirine zıt olan iki yolu ifade ediyor. Bir kısmı ateşe davet ediyor. Bunlar yeryüzünde insanların en şerleri, fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler ve zulmanimle lahm edenler. Bunlar ateşe davet ediyor, bunlar şeytana davet ediyor, cehenneme davet ediyorlar. Ama her devirde Allah'ın dostları var, Allah'a davet ediyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar ve sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye tek bir fırka, o kurtuluşa ulaşan fırkadır ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Şimdi konferansımızın konusu olan noktaya gelelim. Tabiyet neydi? Bugün konferansımızın konusu tabiyet. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanifetini Arapça dili İslam tabiyeti farz kılıyor. Günümüz geleneksel insan tatbikatında ve her devirde dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, gizli şirkte olanlar, onlar mürşitlerine tabi olmayanlar, tabiyeti devreden çıkartanlar, onlar zikri din tatbikatından çıkartanlardır. Bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Örneği ne diyor? Diyor ki İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartıyla herkes kurtuluşa ulaşır. Cennete gider. Ama bakıyoruz ki dinin muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişinin gideceği yer cehennem. İşte 7 tane ayeti kerimede cehenneme gidenlerin hepsinin hüsranda olduğu. Hüsranda olanların kazandığı negatif dereceler pozitif derecelerden fazla olan insanlar. 7 ayet grubu herkesin hüsranda olduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden en kısa süre var. Asr suresine baktığımız zaman ki son ayet bu. Herkes hüsranda. Yani günahları sevaplarından fazla. Herkes hüsranda. Ve gideceği yer cehennem. Ama bu hüsranda olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle felaha eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler neden hüsranda? Zümer 65'e göre وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذِيَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنْ اَمَالُكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse her devirde ameli boşa gidenler onlar hüsrandadırlar. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ لِيكَ اللّٰهِ inkar eden, ameli boşa gidenler yine onlar da hüsranda. Kehf 105 اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِهِ لِيكَ اللّٰهِ inkar edenler yine hüsranda. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi, felaha ulaşabilmesi mutlaka lika Allah'ı dilemesine bağlı. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında bu lika Allah devreden çıkartılmış. Hadis-i şerifte meşhur Cibril hadisine var. Cebrail aleyhisselam geliyor Resulullah'a sual soruyor. Kalemel İslam ya Resulullah. İslam, kalemel imanı ya Resulullah. İslam, iman nedir ay Allah'ın Resulü? Kalel imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve Resulü ve tu'minu ba'si. Resulullah'ın cevabında İman lika Allah olmasına rağmen, lika Allah yer almasına rağmen din tatbikatından bu lika Allah çıkartılmış. Kıyamet gününden sonra cennette Allah'ı görmek olarak ifade edilmiş. İşte bu şekilde dinin birinci safhası lika Allah çıkınca o zaman hiç kimsenin lika Allah olmadan mürşidine ulaşması mümkün değil. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimelerinde "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn." Sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Bunun manası şu: huşu sahibi olmayan hiç kimseye Allah mürşid göstermez. Ama huşunun da olabilmesi için mutlaka o kişinin lika Allah'a dilemesi lazım. İşte Bakara 46 bunu söylüyor. "Ellezîne yezennûne enne mulâkı rabbuhum." Yani huşu sahipleri Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler huşu sahipleridir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hiçbir zaman huşu sahibi olması mümkün değil. Ve Allah'ın onlara mürşit göstermesi de mümkün değil. Öyleyse kimler için mürşit var, kimler için mürşit yok? Huşu sahipleri için mürşit var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok diyor Allah-u Teala. Bakın, ulaşmayı dileyenler için Kesinlikle Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet, mürşid söz konusu ise tabiyet vardır. Tabiyet farzdır. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Araf 157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi. Bu Resul kimdir? Ümmi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz, Nebi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz, Resul olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Yani Ümmi Nebi Resul. Ümmi Nebi Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasıfları Tevrat'ta var mı? Var. İncil'de var mı? Var. Yani Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti İbrahim'in dinini tasdik ediyor ve kendisinden sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor. Hazreti İsa aleyhisselam kendinden önce Musa'yı ve İbrahim'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Resulullah'ı müjdeliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden önce Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı tasdik ediyor. Kendisinden sonra Mehdi Resul'ü müjdeliyor. Mehdi Resul mutevasına baktığımız zaman ne görürüz? Mehdi Resul de kendisinden önce Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik ediyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bakın Tevrat'ta, İncil'de Allah geleceğini müjdelediği Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde Mümin Nebi Resul'e tabi olan sahabeyi Tevrat'ta ve İncil'de açıklıyor. İşte bakın Fetih 29 ikisini yan yana getirirsek hem Araf 157 hem de Fetih 29 ikisini birlikte zikredersek bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli alanda çok merhametlidiler. Rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl-ı rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzdeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Nasıl Resulullah'ın Tevrat'ta ve İncil'de vasfı anlatılmışsa, aynı şekilde Resulullah'a tabi olan sahabenin de Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kimi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de Rabbaniyunu ve Havarileri anlatıyor Allah Teala. Yani her yönüyle tek bir din var. Şimdi bakalım beraberce görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in dini Hazreti Nuh'un dinidir. Saffat 83. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz'in dini Hazreti İbrahim'in dini. Mehdi Resul'e baktığımız zaman Ulul Azm'e bilen hepsini tasdik eden ve zeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu, yedi sabah dört teslimden oluştuğunu bize Allah Resulü Mehdi Resul müjdeliyor. Bu tek dinin yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olanların da Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması ifade ediliyor. Hangi ayet-i kerimede? Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ennellezine yubeynuke ennema yubeynullah. Yadullahu fevka edihim. Femen nekese fe ennema yenkisu ala nefsi. Ve men evfa. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Sevgili kardeşlerim, tokalaşmada iki el yan yanadır. Ama biatte öpülen el diğerinin elin üstündedir. Tabiyette elin öpülmesi gerektiğini açıkça Allah Teala bu ayette söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli. Allah'ın bir ele ihtiyacı yok. Ama Allah Teala daimi tecelli olarak Resulullah'a tecelli ettiği için tecelliyat onun eline de sirayet ediyor ve o tecelliyat, el şeklindeki tecelliyat Allah Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bakın şimdi biz bunu insanlara anlattığım zaman nereden çıkartıyorsunuz el öpmeyi? Bakın ayet bunu söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Eğer iki el yan yana gelip tokalaşırsa el üstünde el olur mu? Hayır, iki el yan yana olur. Ancak el öpülürse öpülen el diğer elin üzerindedir. Ve bu da biattır ve Allah Teala bunu bu ayette zikrediyor. Bu biatı gerçekleştiren insanlar kendi nefslerinin lehine. Diyoruz ya, kim ne yaparsa kendine yapıyor. Şimdi kişi biatını gerçekleştirirse kendi lehine kurtuluşa ulaşıyor. Üç tane cennetin garantisini alıyor. Ama yapmasa bunun azabını yaşayacak. Allah Teala ayet-i kerimede söylüyor. Gelelim Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu. Ya eyyühen nebiyyü. İza ca'akel müminatü. Buradaki nebi, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mümin hanımlar sana geldiğinde en yub'ayneke, biat etmek üzere. En la yüşrike billahi şeyin. Bir şeyi ortak koşmamak. Ve la yesrikne, hırsızlık yapmamak. Ve la yezinne, zina işlememek. Ve la aktun evladuhunne, evlatlarını öldürmemek. Ve la yetine bi bühtan yefterune, iftira etmemek. Ve la yasineke fi marufim. Marifte sana isyan etmemek üzere sana geldiklerinde onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şartları da belirliyor. Yani biatı yerine getiren kişilerin bu beş şart, yani günah-ı kebairden tamamen beri olması lazım. Bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Şirk koşmak da günah-ı kebairdir. Hırsızlık yapmak da, zinada bulunmak da, evlatlarını öldürmek de, İftira da, maruf da, isyan da, bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Bunlar yerine, yani bunlara, bu yasaklara uyanlar sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabiyet bu kadar güzel bir şekilde ayetlerle açıklanmışken geliyoruz bakıyoruz ne diyor? Mürşide tabiyet şirktir. Tabiyet yoktur. Ya diyoruz bunlar ayetler, bakın Allah Teala tek tek tarif ediyor. Size bir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Kul Allah arasına kimse giremez diyen bu zanlarına tabi olanlar, Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayete erdiren nebiler, resullerden bahsediyor. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'le'l hayrati ve akamus salati ve ita'z zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren İmamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasına imam tayin ediyor. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Ama Nebi Resuller arasında fezet dönemi var. Örneğin Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama her devirde hidayete erdiren mutlaka devrin imamı vardır. Her devirde. O zaman hidayete erdiren devrin imamlarını Allah Teala kimlerden seçiyor? Nebi Resul olmadığına göre veli resullerden seçiliyor. Yani hiyerarşik sistem içerisinde hepimiz şöyle düşünmeliyiz. Nübüvvet, risalet ve velayet. Risalet kutbu ifade ediyor. Kutbu velayet veli resulü ifade ediyor. Kutbu nübüvvet nebi resulü ifade ediyor. Ve her devirde hidayete erdirmek ya kutbu nübüvvetle veya kutbu velayetle gerçekleşiyor. Kutbu nübüvvet kıyamete kadar olmayacağına göre onun mirasını devralan kimdir? Kutbu velayettir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde buyuruyor ki el evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Evet, peygamber değil, kutbu velayet peygamberleri gibi. Her ikisi de Allah'tan ayet alıyor. Ama kutbu nübüvvetin aldığı ayetler şer'i ayetlerdir. Kutbu velayetin aldığı ayetler şer'i ayetler değildir. Kutbu velayetin aldığı ayetler sadece şer'i ayeti açıklamak babındadır. Ve Allah Teala bütün bunları hepsini indirdiği şeriat kitaplarında tarif ediyor, anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günümüz genel din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, lika Allah yoksa insanlar şirkte. Tabiyet yoksa insanlar küfürde. Zikir yoksa insanlar isyanda. Bakıyoruz Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Ve alemu enne fikum Resulullah. Bil ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتُوكُمْ كَسِنَا مِلَا اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ İmanı size sevdirdi. وَزَيَنَّوْ فِي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi tezyen etti. وَكَرِئِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ اُولَٰئِكَ الرَّاشِدُونَ Yani sizden küfrü, fıskı, isyanı veri kıldı. Küfrü kimdir? Küfür, kafir, şirkte olanlar. Kimdir fıskta olanlar? Tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Kimdir isyanda olanlar? Allah'ın zikir emrini yerine getirmeyenler. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala buna onu otomatik sağlıyor. Herkese Allah'ın bir armağanı, bir hediyesi. Kalpten ulaşmayı dilemek, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve dinin ilk 3 safhası hedef emirleri içeriyor. Ulaşmayı kalben dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Bu lika Allah yoksa, ikinci safha yoksa, üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi yoksa din yoktur. Ondan sonra hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla fizik gücü teslim yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla nefs teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla ihlasa ulaşamaz, irşada ulaşamaz. İnsanlar sadece hıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kendilerini hidayette zannediyorlar ama hidayette değiller. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesiyle noktalayalım. Ferikan hada ve ferikan hakkat aleyhim iddelale. Bir kısım, bir fırka hidayete erdi. Hidayete eren fırka, fırka-i naciye ve ferikan hakkat aleyhim iddelale. Bir kısım üzerine delalet hak oldu seçilmesine rağmen. İttekuzum şeyatine evliya min dunullah. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesi, 40 değil. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde onlar Allah'tan gayri şeytanları dost edinler. İttekuzum şeyatine evliya min dunullah ve yahsabun enne muhtedun ve onlar kendilerini ne yazık ki hidayette zannediyorlar. İşte bu dost edildikleri şeytanlar onlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Günümüzde bu fitnenin elebaşlarıyla kim eliyle mücadele ederse mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse mümindir. Bunun dışında kalbinde zerre kadar iman yoktur. Yani kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, ulaşmayı kalben dileyen. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, mürşidine tabi olan. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, eliyle bunu gerçekleştiren kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle bu sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Eğer siz de Allah'ın ezeli ebedi, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı, Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi, Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz'e gelene kadar İslam zincirinin bütün halkalarında ermiş olan devrin imamının dinini yaşamak istiyorsanız Allah'ın dinini ve hazırsanız ben kalbime ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diye hazırsanız o zaman ayağa kalkmanızı biz istirham ediyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta,
1: kitap sancakta
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
3: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah en güzelini her devirde gerçekleştirir. Ve ister ki insanoğlu ruhunu da veçini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve Allah'ın has kullarından olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Neden kişi Allah'ın has kulu olur? İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman başkalarından farklı bir statüye kavuşacaktır. O artık kendi iradesiyle hareket etmeyecektir. Allah'ın iradesine bağlanacaktır fizik vücudu ve sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir ruhumuz var. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bir fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Zümer 17 ve 18'de Allah-u Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul olmayı başardılar. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler, kavlin, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hidayete ermenin birinci faslı ruhu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunun teslimi ikinci bir hidayete içeriyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerimede Allah-u Teala öyle söylüyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsi kendilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala bekçimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kıldığına göre kim bu insanlar, nefslerini Allah'a teslim edenler kimler? Allah-u Teala, affedersiniz, fizik vücutlarını, bekçilerini Allah'a teslim edenler kimler? Nisa 125 bu sualin cevabını veriyor. O kişi ki vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler diyor. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi diye bir olay var. Gördüğünüz gibi bu olayı bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse bu dizayna şimdi beraber bakalım. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Ve Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Allah-u Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine Allah'a sarılmak diyor. Allah-u Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine sığınağa sığınmak diyor. Ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane de Allah-u Teala'dan
nimet aldık. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Yani ruhumuz artık hidayet üzere oldu. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Fizik vücudumuz hidayet üzere oldu. Nefsimizin sırat-ı müstakimi başladı. Nefsimiz hidayet üzere oldu.

Öyleyse fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi diye bir olgu söz konusu. Ruhumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Allah Teala böyle olan insanlara evvaplar diyor. Yani meaba sığınmış olanlar diyor. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Vallahi innehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Âl-i İmran 14. Ve andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve meab adını veriyor, sığınak adını veriyor kendisine. Ve Enam Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki zalikel yevmul hakkı fe men şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol edinir. Ve Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınağa ulaşan, Allah'a ulaşan ruha meab olur diyor. Sığınak olur. İşte burası Allah'a ulaştıktan, huslattan sonraki ilk merhaledir. Nefsin kalbindeki nurlar %51'den öteye buradan geçer, burada geçer. Burası velayet mertebelerinin birincisini ifade eder. Fena fillah makamı. Burada biter mi her şey? Hayır, bitmez. Nefsimizin kalbindeki nurlar biz zikrimizi arttırdıkça artmaya devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra bu nefsimizin kalbindeki nurların %61'i geçtiği bir noktaya ulaşırız. Orada Allah Teala'nın bize bir taht ihsan etmesi söz konusudur. Adına erayik veya sürur adını verdiği altın tahtlar, Allah'ın tahtları. Ve orada indi ilahide bir teslim yurdu bizim için söz konusudur. Enam suresinin 127. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki lehum darüsselamü inde rabbehum. Onlar için Rablerinin katında teslim yurdu, selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Ve huve veliyühüm bimâ kânû yâmelûn. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi. Ve Allah onların amelleri sebebiyle onların dostu olmuştur.

İşte bir selam yurdu, teslim yurdu, bir altın taht. Yunus diyor ki, la mekana kavm oldum diyor. Mekansızlığın milletinden, ahalisinden oldum diyor. Yunus'a da bu taht verilmiş. Taht indi ilahide ama yere değmiyor. İndi ilahide biz insan ruhlarının namaz kıldığı kesim varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Ve orası varlıklar aleminin içindedir. Ama tahtlar o varlıklar aleminin zeminine dayalı değil. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları yukarıda tutar. İşte bu muhteva içerisinde bu tahtlar indi ilahinin ötesindeki

mekansızlığın tahtları sayılıyor. Ve o tahtlardan bir tanesi Yunus'a verilince Yunus diyor ki la mekana kavm oldum. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor, halkından oldum diyor. Artık orada Yunus. İşte burası beka makamı. Gördünüz ki Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Allah'ın huzurunda onlara teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Bu teslim yurdu bir altın taht. Öyleyse burası velayetin ikinci makamıdır. Bu fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve konumuza giren muhsinler makamı ilmel yakinin bittiği ama aynel yakinin de başlamadığı bir köprüyü ifade ederler. Bu akşam konumuz bu kadar. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Öyleyse şu tahtlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Tahtlar huzur namazının imamına eğer arkadan bakıyorsak, huzur namazının kılındığı istikametin sol tarafında kalır. Sağda taht yoktur. Sol tarafta kalır ve yerden 4 metre yükseklikten başlar. Yaklaşık 4 metre yükseklik. Bu tahtlar boşlukta durur. Alttaki tahtlar som altındandır. Ama yukarıya doğru tahtların sayısı giderek azalır. Azalırken de bir şey dikkati çeker. Bu altın tahtların üzeri mücevherlerle tezyin edilmeye başlanmıştır. Yukarıya doğru çıktıkça tezyinat çoğalır. Ve daha yukarıda tahtların tamamen altının üzerine mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. En üstteki tahtın üzerinde ise bir sancak, rivaya hamd söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası beka makamıdır. Orada huzur namazının muhtevası içinde namaz kılanların bir kısmı bu tahtların sahipleridir. Zaten orada namaz kılanları yakinen Allah-u Teala size gösterdiği zaman bir kısmının gölgelerinin secadeler üzerine, çimenlere düştüğünü göreceksiniz. Bir kısmının gölgeleri yoktur. Gölgeleri düşenler oranın ahalisinden olanlardır. İndi ilahide ışığın kaynağının ne olduğunu kimse şimdiye kadar görmemiştir. Her taraf güneşin en parlak olduğu zamanki kadar aydınlıktır. Ama ışığın kaynağı neresidir? Bir ışık kaynağı göremezsiniz. Renkler muhteşemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orası indi ilahidir. Sakın Allah-u Teala da oradadır diye düşünmeyin. Allah-u Teala'nın bir mekana ihtiyacı yoktur. Allah mekansızlıktadır. Ama oradan, mekansızlıktan orasını her an yakin hasıl ederek görmek imkanının sahibidir.
Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde beka makamı indi ilahinin altın tahtlarından birine sahip olmayı gerektirir. Kim böyle bir tahtın sahibi ise o beka billah'tır. Allah ile birlikte bakidir. İndi ilahi de bir tahtın sahibidir. Zaten Allah Teala onun için Allah'ın indinde onlar için yurt vardır diyor Allah Teala. Allah'ın indindeki yurt. Bu Allah-u Teala'nın yurdu oradadır, indi ilahidedir. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren kişinin zikri giderek arttığı için artmaya devam eder. 61'den 71'e ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır ki bu beka makamından sonra, beka billah makamından sonra zikriniz çok artacaktır. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki orada zikriniz günün yarısını aşacak. Bu hedefe ulaşmadan önce bulunduğumuz yerin neresi olduğu hakkında biraz bilgi verelim. Allah Teala'nın dizaynı 28 basamaklık bir dizi için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin kesimlerini içerir. İlmel yakin birinci basamaktan 21. basamağa kadardır. Aynel yakin 26. basamaktan başlar. 28. basamağın 4. mertebesinde biter. 4. kademesinde biter. 28. basamağın 4. kademesinden sonraki 5. kademesi hakkul yakini ifade eder. Öyleyse madem ki ilmel yakin var 1. basamaktan başlamaz, 3. basamaktan başlar. İlmel yakin Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için söz konusudur. Onun dışındaki insanlar için ilim Allah'ın ilmi değildir. Ve zaten ilim adı verilen, din ilmi adı verilen sistemin insanları nasıl bir tuzağa düşürdüğü vakasıyla bugün insanlık karşı karşıya. Şeytan konuya hakim olmayı başarmış. İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme göndermek üzere hazır olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda
insanoğlunun macerasına baktığımız zaman önce Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Üçüncü basamakta ve Allah-u Teala'dan 10 tane insan oluyor. 13. basamağa geliyor. Mürşidini gösteriyor Allah-u Teala. O 10 tane insanla irşat makamına tabi oluyor. İlmel yakinin standartları içinde bu işlemler cereyan ediyor. Sonra ruh Allah'a ulaşıyor. Gene ilmel yakinin standartları içinde ruh Allah'a ulaşıyor. İlmel yakin orada bitiyor. İlmel yakinin ötesi hemen aynel yakin olmuyor. Aynel yakinin başladığı yer hikmet kademesi. Daimi zikre kişinin ulaştığı yer. Ama velayet kademelerinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüsünde kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir. Ama aynel yakine de ulaşamamıştır. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Tıpkı bunun gibi, yani 150. ayet-i kerimede nasıl sizlere nimet olmak üzere peygamberler göndermişsek insanlara, ey sahabe, size de sizin aranızdan birini Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve vazifelerini sayıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, 2. size kitap öğretsin diye, 3. size hikmet öğretsin diye, 4. ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye gönderdik diyor Allah-u Teala. O Peygamber Resulü. İşte öğretinin Allah'ın ayetlerinin tilaveti kesimi, öğretinin nefs tezkiyesi bölümü, ayetlerin tilaveti on dördüncü basamağa kadar. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğrenilmesi, ...22, 23, 24 ve 25. basamaklar. Hikmetin öğretilmesi 26 ve 27. basamaklar. Hikmetin ötesi 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Öyleyse iki tarif arasındaki sonuca ulaştığımız zaman bakıyoruz ki İlmel yakin, kitabın öğretilmesine kadar geçen kesimi kapsıyor. Yani ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar. Aynel yakin kademesi hikmetten başlıyor ve onun hikmet boyunca devam ediyor. Hakkül yakin kademesi ise hikmetin sonu. Öyleyse birinde 4 safa var, birinde 3 safa var.
hikmetin öğretilmesiyle beraber Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 5 tane safa var. Şimdi burada velayetin başladığı noktada Kur'an'ın lafzı aşılıyor. Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Ruhuna girdiğimiz noktadan itibaren artık bir köprü üzerindeyiz. Bu köprü 21. basamakta tamamlanan ilm vel yakinin ötesidir. Bu köprü 25. basamakta gerçekleşecek olan hakkül yakinden evvelki kesimi ihata eder. Burada insanlar ya ilmel yakine daha yakındırlar, kalp gözleri açılmamıştır, kalp kulakları açılmamıştır, ondan evvelki kesimlerin standartlarına tabidirler veya burada kalp gözleri açılmıştır, kalp kulakları açılmıştır. O zaman aynel yakine daha yakın olan insanlardır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o irfan ehli olur. Allah Teala'nın açtığı bir kalp gözü ve bir kalp kulağı o kişi için onun irfan ehli olduğunu müjdeleyen bir olaydır. İrfan mutlak olarak kalp kulağının ve kalp gözünün açılmasını ifade eder. Bir kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o ilim ehlidir. İrfan ehli olmamıştır. Yani irfan ehli kişinin arif olmasını ifade eder. Arif olması için de sadece baş gözleriyle bakmak yetmez. Bir başka ifadeyle irfan ehli olmak yeni bir dirilişin ikinci defa dirilişin başlangıcında olmak demektir. Yani o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı bu safhada açılır. Eğer bu safhada açılmışsa o kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir ama aynel yakine ulaşmamıştır. Fakat kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı için arif olmuştur. İrfan ehli olmuştur. İkinci defa dirilmek üzere ana şartlar kişide toplanmıştır. Fakat nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve bu afetler var olduğu sürece kişi irfan ehli olur. Ama kişi hikmet ehli olmaz. Hikmet ehli olamaz. İrfan ehli olmakla hikmet ehli olmak birbirine çok benzeyen iki tane faktördür. İkisinde de kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Ama irfan ehlinde daimi zikre ulaşılmamıştır. Nefsin afetleri hala vardır giderek azalarak. Afetler hala vardır. İrfan ehlinde afetler var olduğu halde hikmet ehlinde afetler yoktur. Hikmet ehli hayrın, tezekkürün ve hikmetin sahibidir. İrfan ehli ise bunlardan sadece tezekkürün sahibi olabilir ve hayrın sahibi değildir, daimi zikre ulaşamamıştır.
hikmet ehli de olamamıştır. Hikmet ehli olmak ve hayrın sahibi olabilmek mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir ve hikmet ehli olmak birbirinin tamamlayıcısıdır. Kim daimi zikrin sahibi ise o hikmet ehli olmuştur. Ve hikmet ehli olan kişi mutlaka hayır sahibidir. Mutlaka tezekkür sahibidir. Mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir ehli tezekkür olarak. Öyleyse gördüğünüz gibi konumuzun muhtevası içine giren 22, 23, 24 ve 25. basamaklar bir geçiş dizaynı ifade eder. Bir kısmı irfan sahibi olarak bu köprüyü geçer. Bir kısmı irfan sahibi olmadan köprüyü geçer. Daimi zikre ulaşınca hepsine birden kavuşur. Görüyoruz ki ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir berzah var. Ve velayetin ilk dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı bu berzahı ifade ediyor. Öyleyse konumuza beka makamından sonraki züht makamına nasıl gireceğimizle devam edelim. Demek ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala beka makamının muhtevasını veriyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'den sonra beka makamında devam ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman günlük zikrimiz 12 saati aşarsa, o zaman bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Ve siz zahit oldunuz. Unutmayın, hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Zühd, fizik vücudun tesliminin esasını teşkil eder. Çünkü fizik vücut dünyaya dönükse zühd gerçekleşemez. O zaman kişinin zikri de hiçbir zaman günün yarısını aşamaz. Ne zaman ki fizik vücut Allah'a dönecek, bunun manası o kişi günün yarısından daha fazla zikredecek. Yani nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşacak. İşte ne zaman daimi zikirden evvel gelen bu çok zikri yaparsınız, o zaman zahit olursunuz. Ne demek çok zikir? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyen, zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike buyuruyor Allah-u Teala. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Çok zikir de daha sonra farz kılmış Allah-u Teala. Ahzab 41'de diyor ki, ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani gününüzün yarısından fazlası zikirle geçsin buyuruyor Allah Teala. Ve Nisa 103'te diyor ki: Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
böyle bir muhtevada dikkatle olaylara bakın. Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Çünkü bir insan üç halden fazlasında bulunamaz. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Üç hal. Üç halin üçünde de zikir farz. Öyleyse çok zikirin farz kılındığı yerde züht makamının sahibi olursunuz. Züht müessesesi bir tek yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Yusuf'u birkaç dirheme sattılar çünkü Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Kervan kuyudan Hazreti Yusuf'u çıkartıyor ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Alan Mısır'daki hazinedar. Burada Yusuf'u birkaç dirheme satmak söz konusu, züht söz konusu. Yani ona onu değerli bulsalardı altınlar söz konusu olacaktı. Ama Yusuf'u değerli bulmuyorlar. Onu önemsiz bir kişi olarak düşünüyorlar ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Değer vermiyorlar ona. Öyleyse zahit değer vermeyen demek. İşte dünyaya değer vermeyen bir insan olmak demek, Allah'a değer veren bir insan olmak demek. Bu ise Allah'a değer veriyorsunuz. Lafla olmaz. İspat etmek mecburiyetindesiniz. Kim kendisine değil de, dünyaya değil de Allah'a değer veriyorsa, dünya onun için ikinci plandaysa, o zaman o kişinin zikrinin günün yarısını mutlaka aşması gerek. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman zikirsizliğe karşı, yani dünyaya karşı zahit olduğunuzu kesin olarak Allah'a ispat edersiniz. Eğer her gün siz günün yarısından daha fazla zikrediyorsanız, o takdirde bu zikriniz sizi zahit kılar. Her gün Allah'a ispat edersiniz ki siz o gün Allah'a değer verdiniz, kendinize değil. Manevi, uhrevi aleme değer verdiniz, zahiri aleme değil. Dünyaya değil, maneviyata değer verdiniz. Ne zaman bunu ispat edebilirsiniz? Her gün zikriniz günün yarısından fazla olduğu takdirde. Bu ise sizi zikrinizi daha da arttırmaya götürür ve daha da arttırdığınız zaman bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudun Allah'a tesliminde birinci şart, o kişinin zikri mutlaka günün yarısından fazla olacak. İkinci şart, Allah Teala o kişiyi ciddi bir hayati imtihanla imtihandan geçirir, sınar. Öyleyse bir insan Allah'a fizik vücudunu teslim etmişse mutlaka zikri günün yarısından fazladır. Her günkü zikri mutlaka günün yarısını aşar. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir.
Bunun ötesinde başka bir özelliği var mı fizik vücudun tesliminin? Elbette var. Kişi nefsinin kalbinde hala afetler olmasına rağmen başlangıcında %19 afet var. Sonunda ise %9 afet var. Fizik vücudun teslimi müessesesinin başında ve sonundaki olaylar bunlardır. %19 afetle kişi fizik vücudun teslimi noktasına ulaşır. Ve fizik vücudun teslimi sırasındaki çok zikri kişinin artık daimi zikre yaklaşmıştır. Daimi zikre henüz ulaşamamıştır kişi. Ama yaklaşmıştır. Yaklaştıkça afetler azalır. %9'a kadar azalır. Ondan sonra zaten ansızın daimi zikir başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne yapar fizik vücut? Fizik vücudun teslimini nasıl anlarsınız? Şuradan anlarsınız. Eğer siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, eğer siz Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyorsanız, bütün emirleri yerine getiriyorsanız, o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Demek ki birinci şart, zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. İkinci şart, ciddi bir imtihanla sınanmış olacaksınız. Üçüncüsü, asıl önemli olan da bu zaten, fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlememekte olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Şimdi bakalım Nisa 125'e beraberce

Diyor ki Allah Teala ve men ahsenu dinen mimmen, o kişi ki ahsen olmuştur, dinen ahsen olmuştur. Mimmen esleme ve cehu lillahi. Veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve muhsinun, ve o muhsinlerdendir. Ve te hazallahu İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa. Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldu. Olur diyor Allah Teala. Ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah ki Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor Allah Teala. Şimdi burada fizik vücudun tesliminin bir hayati imtihanla geçirildiğini söylemiştik. Fizik vücudun tesliminde Allah Teala Hazreti İbrahim'in dost kılındığını söylüyor. Yani Allah'ın muhsin kullarından birisi olduğunu söylüyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi ciddi bir imtihanla gerçekleşir, hayati bir imtihanla. İşte Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de bu hayati imtihanı geçirmişlerdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'in ben sana teslim olmak istiyorum talebine, ya İbrahim diyor, bana teslim olmak zor bir iştir, ağır imtihanı vardır. Hazreti İbrahim de diyor ki ben sana teslim olmak istiyorum. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki o zaman oğlunu bana kurban edeceksin. Aradan epey zaman geçtikten sonra. Düşünün, bütün anneler babalar evlatlarını kendilerinden fazla severler. Ve Hazreti İbrahim kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu İsmail'i Allah'a kurban etmekle emrolunuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kurban emri Hazreti İbrahim için kendi hayatından daha kıymetli olan bir hayatı feda etmeyi ifade ediyor. Hazreti İsmail içinse onun kendi hayatı, o babasının kendisini sevdiği kadar babasını sevemez. Evlatların anne babalarına karşı olan sevgisi her zaman anne babanın onlara karşı olan sevgisinden azdır. Öyleyse Hazreti İsmail için hayati bir imtihandır. Kendi hayatı söz konusudur. En kıymetli olan şeyi hayatta. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan şey oğlunun hayatıdır. Onun hayatıyla imtihan olunuyor. İkisi de hayati bir imtihan geçiriyor. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim başka imtihanlar da geçiriyor. Mancınağa çıkarılıyor, ateşe atılacak. Hazreti İbrahim ateşe atılmak konusunda Allah'a tevekkülle bağlı. Rabbim nasıl dilerse öyle yapar diyor. Ben Allah'a teslim oldum. Ve atıldığı zaman Allah Teala ateşi su yapıyor ve bütün odunları da, yanmakta olan odunları da ateşi de, odunların yanmamış olanlarını da o suyun içindeki balıklar yapıyor. Ve Hazreti İbrahim suya ulaşıyor. Öyleyse kim Allah'a fizik vücudunu teslim ederse o zikri günün yarısını aşan birisidir. Zühd makamını geçen birisidir. Ve hayati bir imtihanı vermiş olan birisidir. Hazreti İbrahim daha sonra nefsini de, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etmiştir.
gördük ki fizik vücudun teslimi köprünün, berzahın sonudur. Bu noktadan itibaren daimi zikir başlar. Bunun arkasından daimi zikir gelir. Daimi zikrin geldiği noktada ise kişi hikmet ehli olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun teslimi hayatımızda önemli bir merhaledir. Ölüme çok yaklaşırsınız. Allah-u Teala tedavi olmanızı emretmez. Ve artık bitmek üzereyken size doktora gitmenizi uygun görür, uygun gördüğünü bildirir. Ve belki ertesi gün gitseniz hayatta kalamayacağınız bir olayı yaşarsınız. Ve doktorlar onu söylerler. Eğer bugün değil de yarın gelseydin hayatta olmazdın. Şimdi evine bile gidemezsin. Pijamalarını dahi almak için seni buradan bırakmayız derler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey bedava değildir. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli ödeyerek onlara sahip olabilirsiniz. Allah'a teslim olmak ayrı ayrı bedeller içerir. Öyleyse hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim ederek dört başı mamur bir yaklaşımla Allah'a yaklaşmanızı, teslimlerinizi tamamlamanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı ve sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde bir aradayız. İslam nedir? Kulluk nedir? İsimli dizinin yeni bir bölümünde dereceler konusunu inşallah sizlere arz etmek istiyorum. Dereceler. Nedir dereceler? Allah'ın derecat dediği şey, hayatınızın her saniyesine dağılmıştır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Cennete veya cehenneme gitmeniz bu derecatınıza %100 bağımlı. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, o zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman da mutlaka cehenneme girersiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki kıyametten sonra bütün insanların gideceği bir yer var. Orası kişilere göre cennet, kişilere göre cehennem. Bütün insanlar cennetle cehennem arasında dağılacaklar. Ne cennette ne cehennemde Allah-u Teala bir boş yer bırakmayacağını söylüyor. Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki hayatınız boyunca dereceler kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hiçbir an yoktur ki bir derece kazanmamış veya kaybetmemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka ya derece kazanacaksınız her saniye ya da kaybedeceksiniz. Yani bir insan şöyle düşünürse yanlış düşünmüş olur. Tamam, ben şu anda ibadet etmiyorum. Herhangi bir ibadeti yapmadığıma göre derecatta kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye düşünüyorsa yanlış. Allah-u Teala üzerinize daimi zikri farz kılmış. Buyuruyor ki Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Fezkurullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama
bu hallerin hepsinde zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala bir dördüncü hal bulunmadığına göre, kimse dördüncü bir halde bulunamayacağına göre, üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu farz olduğuna göre hayatınızın zikirsiz geçen bütün devrelerinde derecat, bütün anlarında derecat kaybedersiniz. Öyleyse derecat kazanmak veya kaybetmek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Hayatınızın filminde iki filmi iç içe seyredeceksiniz. Bu iki filmden bir tanesi aksiyonlarınızın, efalinizin, yani fiillerinizin filmi. Neler yaptıysanız fizik dünyada hepsini teker teker göreceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınız orada hayat filminizde oynayacak. Hepsi birer ispat vasıtası. Neler yaptınız? Onu göreceksiniz. Ama sadece neler yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı da göreceksiniz. Yani kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Öyleyse hangi olayı hangi seviyede bir taammütle oluşturdunuz, bu derhal belli olur. Hangi olayı hangi seviyede bir taammütle tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiniz, derhal belli olur. Öyleyse kazandığınız dereceler, eğer yaptığınız başkalarına zarar veren fiilleri ifade ediyorsa, bundan nakıs derece alırsınız. Eksi derece alırsınız. Eğer derecat kazandıysanız, Allah'ın emirlerini yerine getirerek bir zaman parçasını geçirmişseniz, o zaman bundan artı derecat alırsınız. Yani zait derecat alırsınız. Eksi dereceler negatif değerler taşır, artı dereceler pozitif değerler taşır. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın bir emrine itaat ediyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işlemiyorsunuz. Gene hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın emrettiği bir fiili yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yasak ettiği fiili işliyorsunuz. Birincisinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat kaybedersiniz. Allah neyi emretmişse yapmışsanız derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiili işlememişseniz derecat kazanırsınız. Yani pozitif dereceler, artı dereceler kazanırsınız. Allah'ın emrettiğini yapmadığınız zaman kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene kaybedersiniz. Öyleyse derecatı kazanmanız ve kaybetmeniz. Her ikisi de her an geçerli. Kıyamet günü elinize verilecek olan bir mizan o kaydedilen

Bu fiillerin uygulanmasındaki taammüt derecesine göre de ayrı rakamlar dizayn eder. Kişi bilerek, isteyerek birisini öldürmüşse bunun kaybettirdiği derece farklıdır. Haksız yere öldürmüşse kaybettiği dereceler farklıdır. Bilmeyerek o kişiyi öldürmek istemediği halde bir kazaya sebebiyet vermiş de kişi ölmüşse dereceler farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz size kıyamet günü doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün evreyi gösterecektir. Bütün zaman parçalarında kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri gösterecektir. Allah Teala Mutaffifin suresinin ve 18. ayetlerinde iki grubun rakamlı kitaplarından bahsediyor. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor Allah Teala. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir. Ve Allah Teala

Bir de Ebrar'ın rakamlı kitaplarından bahsediyor. Onlarınki de diyor İlliğindedir. İlliğin göklerin yedinci katındaki kader hücrelerinin bulunduğu birinci alemdir. Fetih kapısından uçarak girersiniz, altın kapıdan ve tavandan yukarıya yükselirsiniz. Tavan sizin geçmenize engel değildir. Ulaştığınız yerde sol tarafınız geçmişinizdir, sağ tarafınız geleceğinizdir. Ve sadece o anda oraya ulaşabilirsiniz. Zamanın hangi anındaysanız o anda oradasınız. Ve geleceğinize sağa döndüğünüz zaman önünüzde altıgen sonsuza kadar uzanan hücreler dizisini göreceksiniz. Göz alabildiğine uzanan hücreler. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder bu aleme göre. Öyleyse Allah Teala kitap diyor. Allah Teala bir başka ayette İsra suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve külle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukihi ve nahricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Herkesin kuşunu boynuna astık diyor Allah Teala.

Yani bu nasıl bir kuş sağa sola dilediği istikamete uçabilirse bunun gibi Allah-u Teala da o hayat filminizi boynunuza asıyor. Burada rakamlar ya sol rakamlardır, kaybedilmiş dereceleri ya da sağ rakamlardır, kazanılmış dereceleri ihata eder. Kıyamet günü diyor Allah Teala onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak ve nahir lehu onun için ihraç edeceğiz, çıkaracağız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben, kitap yelkahu menşura. Neşredilmiş olarak ona ulaşacak. Hayat filmimizin kendisinden ve kaybedilmiş ve kazanılmış derecelerinden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl Allah-u Teala Mutaffifin suresinde kitaben merkuma ifadesini kullanıyorsa, rakamlı kitap ifadesini kullanıyorsa gene bir kitap rakamları olan ama neşredilmiş, herkese ulaştırılmış. Sonra da diyor ki Allah Teala 14. ayet-i kerime de ikra kitabeke, kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu kitap senin nefsin için kıyamet günü hesap görücü olarak sana karşı nefsin yeter. Nefsinin yaptığı davranış biçimleri. Doğumunuzdan ölümünüze kadar orada hepsini göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için muhteva ona göre dizayn edilmelidir. Ve öyle yapılır. Kim hangi davranış sahibi ise o onun rakamlı kitabına, yani artı ve eksi derecelerden oluşan, rakamlardan oluşan kitabına mutlaka girer. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Allah Teala'nın burada neşredilmiş demekten bir muradı var. Çıkarılmış. Ne demek istiyor acaba? Kıyamet günü mahşer meydanında toplanıp ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra indi ilahiye ulaşırsınız. Orada elektronik sistemler herkesi kendi hesap filminin, kendi hayat filminin, rakamlı kitabının üç boyutlu olarak gösterileceği sisteme ulaştırır. Herkes kendisine ait olan bir hayat filmini seyredecektir. Allah Teala buyuruyor ki o gün, kıyamet günü kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Neden? Çünkü hangi kapalı kapıların arkasında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hayat filmi mutlaka onu ihtiva eder.
sevgili kardeşlerim etrafınızda daima kiramen katibin melekleri var ve onlar hayat filminizin her saniyesini filme alırlar. Kaybettiğiniz derecelerde, kazandığınız derecelerde orada açık bir şekilde bellidir. Öyleyse kıyamet gününün özelliği nedir bu rakamlı kitap konusunda? Oraya ulaştığınız zaman size hayat filminiz gösterilir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Orada herkesin hayat filmi indi ilahidedir. Allah-u Teala'nın huzurundadır. Ama zaman geriye doğru hareket haline geçtiğinde zamanın başlangıç noktasına kadar geri dönecektir. Kalan indi ilahidir, cennettir ve cehennemdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir standartta bütün insanların cehenneme gideceği veya cennete gideceği kıyamet günü bellidir. Ve geçmişe doğru zaman geriye döndürüldüğünde hayat filmleriniz oradan indi ilahiden alınır ve ikiye ayrılır. Cehenneme gideceklerin hayat filmi zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Cennete girecek olanların hayat filmleri de zeminden 7 kat yukarıda illiğindedir. Yani gökler aleminin 7. katının 1. alemindedir. Kader hücreleri adı verilen bölümü ihata eder. Onun için ayrıdır. Cennete gidecek olan ebrarın kader hücreleriyle cehenneme gidecek olan füccarın kader hücreleri birbirinden ayrıdır. Başlangıçta kıyamet günü bir tane rakamlı kitabımız var. Bir tane, yani hayat filmimiz var. Negatif derecelerde, kaybettiğimiz derecelerde içinde, kazandığımız derecelerde içinde. Herkesin rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, 3 boyutlu hologram hayat filmleri orada. Hepsi bir arada. Ama zaman geriye doğru dönüp de zaman başa gelinceye kadar neticeler bellidir. Allah-u Teala hayat filmlerini oradan alıyor indi ilahiden ve Allah'ın dostlarının, ebrarın, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hayat filmlerini zemin kattan 7 kat yukarıda illiğine gönderiyor. Diğerlerininkini ise, cehenneme gideceklerinkini ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicine gönderiyor. Böyle bir dizayn kesin bir ayrımdır. Allah-u Teala rakamlı kitapların sonuçlarına göre, hayat filmlerimizin sonuçlarına göre sonuca götürüyor bizi. Neden acaba Allah-u Teala rakamlı kitap diyor? Filme bazen kitap diyor, bazen kuş diyor Allah-u Teala
Aslında kitap dediği bu oynayan, hareketli halde olan hayat filmimiz. Şu anda beni görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir şeyler anlatıyorum. İşte benim hayat filmimde bu sahne olduğu gibi aynen görünecek. Ama şimdiki gibi iki boyutlu değil ve bir ekranın içinden ben kendimi seyretmeyeceğim. Boşlukta üç boyutlu olarak seyredebileceğim. Öyleyse neden Allah Teala neşredilmiş diyor? Neşretmek, çıkarmak, ortaya koymak, ulaştırmak anlamına geliyor. Hayat filmlerimiz orada kıyamet gününde üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Ve bize hayatımızın her şeyini gösterecek. Allah Teala diyor ki öldükten sonra ona, Allah'a döndürüleceksiniz. Ve size bütün yaptıklarınız gösterilecek diyor. Kıyamet günkü olaydan bahseden Allah Teala kıyamet günü herkesin hayat filmini göreceği ifade buyuruluyor. Ama Allah'ın ilginç bir ifadesi var. Diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Ağızlarınız konuşmaz. Yani herhangi bir mahkemedeki gibi Allah Teala bize ey kulum neler yaptın? Anlat bakalım nerelerde suçlusun, nerelerde değilsin diye sual etmeyecek. Birçok insan Mahkeme-i Kübra'yı böyle bir mahkeme olarak düşünürler. Allah'ın başkanlığında bir mahkeme. Hayır sevgili kardeşlerim. Bu mahkemede ne hakim var, ne savcı var, ne avukat var. Sadece siz varsınız ve bir de hayat filminiz var. Bu hayat filminize dikkatle bakın ki hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün olayları ifade eder, muhtevasını alır. Hem de her saniye verilmiş rakamları ile birlikte. Onun için rakamlı film yerine rakamlı kitap kelimesini kullanıyor. Allah Teala böyle bir kitabın muhtevasında sizin bütün davranışlarınızın mevcut olduğunu söylüyor. O gün ağzımızı Allah Teala mühürlediği zaman o zaman ne olacak diyor Allah Teala? O zaman diyor uzuvlarınız yaptıklarını söyler ve her şeyinizi görürsünüz o zaman. Uzuvlarınız yaptıklarını nasıl söyler? Hayat filminizde her yapılan şey açık bir şekilde elleriniz ne yapmıştır, ayaklarınız ne yapmıştır, ağzınız ne yapmıştır? Her şey açık bir şekilde görünür. Hepsi davranışlarınızla yaptıklarını anlatmış olurlar birer şahit olarak. Elleriniz, ayaklarınız şahitlerdir. Öyleyse kıyamet günü kimse kendini müdafaa etmeyecek. Etmesine Allah-u Teala'nın izni yok. Çünkü adaletsizlik yapılması mümkün olmayan bir zeminde hayatınızın her saniyesi düşüncelerinizle beraber filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derece kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ama dikkat edin ki kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerin hayat filmine intikali farklı hüviyettedir. Eğer bir insan bir yanlış yapmışsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmemişse, yasak ettiği bir fiil işlemişse, derecat kaybeder. Mizanda her olayın
bir derecatı mutlaka vardır. O derecatı aynen kaybedersiniz. Yani misliyledir. Üç derecelik bir günah işleyen bir kişinin amel defterine üç derece yazılır. Allah-u Teala diyor ki onların günahları misliyle kaydedilir. Öyleyse üç derecelik bir günah işleyen kişi üç dereceyle hayat filminde yer alır. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin de hayat filminde sadece bir negatif derece görünür, bir nakıs derece görünür. Peki ya kazandığımız dereceler? Kazandığımız dereceler biz insanların ne kadar Allah'ın indinde değerli ve torpilli olduğumuzu gösteriyor. Çünkü eğer pozitif olarak bir derecat kazanırsanız, yani Allah'ın bir emrini yerine getirmişsiniz veya yasak ettiği bir fiili şeytanın o fiili işlemeniz için fırsat çıkarmasına rağmen işlememişsiniz, o zaman derecat kazanırsınız. Bu kazandığınız derecatın gerçek rakamının bir derece olduğunu düşünelim. Hayat filminize bir derece olarak kaydedilmez. 10 derece olarak kaydedilir. Allah Teala diyor ki bütün kazandığınız dereceleri size 10 kat olarak verilir. Amel defterinize, hayat filminize, rakamlı kitabınıza 10 derecat olarak yazılır. Hepsi bu kadar mı? Kaybedilen derecelere karşı bire bir, kazanılan derecelere karşı bire 10 Allah'ın kanunu. Hayır, hepsi bu kadar değil. Dereceler açısından davranış biçimlerinizin ulaşacağı kesimlerde ayrı hüviyetlerde tatbikata muhatap olursunuz. Yani bir dereceye 10 derece kazanırken, hayat filminize 10 katı yazılırken Allah'a doğru yola çıkarsanız, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu 10 kat 100 kat olacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra 200 kat, 300 kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat olacaktır. Şimdi bakalım olaylara. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Olayları değerlendirirler. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Bu olay nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dilerler, durum aynıdır. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli eder, durum aynıdır. Nereye kadar durum aynı devam eder? Allah onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişilerin gözlerinden kalplerine nur yolu açar, onları huşuya ulaştırır ve onlara mürşitlerini gösterir. Buraya kadar hep 1'e 10 gider. Ne zaman ki bu kişi 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide, Allah'tan aldığı bir 10 tane insandan sonra ulaşacaktır. O zaman o kişi kalbinin açıldığı, kalbindeki küfrün alındığı, kalbinin içine iman yazıldığı bir noktaya gelir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne olur? Derecat açısından çok önemli bir olay vücuda gelir. O kişinin bu noktaya kadar kaybettiği ne kadar derecat varsa, yani nakıs derecat, yani eksi derecat, yani negatif derecat, bu derecat ne kadarsa onların hepsi pozitif derecata çevrilir. Zâid derecata, artı derecata çevrilir. Allah Teala şöyle buyuruyor Furkan 69'da:
onların gidecekleri yer cehennemdir ve yaşadıkları sürece cezaları arttırılır diyor. Yani yaşadıkları sürece hep yanlışlıklar yapacaklardır. Daha çok derecat kaybedeceklerdir. Bunun neticesinde de arttırılacaktır diyor Allah-u Teala. Azapları arttırılacaktır. Peki 70'te ne diyor? Furkan 70'te diyor ki ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı diler de 10 tane insanla mürşidine ulaşır, mürşidinin önünde tövbe ederse ve tövbenin bu tövbe olduğu kesin, çünkü mümin olursa diyor Allah-u Teala, çünkü amelü salihat yaparsa diyor. Sadece bu takdirde bir insan, yani 10 tane ihsanla mürşidine ulaştığı takdirde o kişinin Allah-u Teala mümin olmasını temin eder. Kalbinin mührünü açar, küfür kelimesini alır kalbinden, kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşte sevgili kardeşlerim, kalbine kişinin iman yazılıyor, Furkan 70 onu ifade ediyor. Mümin olursa diyor, amin olmanın mümin kademesi ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesine başlarsa, yani nefsinin kalbinde Allah'ın faziletleri birikmeye başlarsa, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğüse gelir, kalbe ulaşır, mührü aşağı bastırır ve kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Mühür zulmani kapıyı kilitlemiştir. Allah'ın katından gelen, kalbin içine giren nurlardan faziletler, iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple ikisi birbirini şiddetle çekerler. Bu çekim sistemi içerisinde bir olay cereyan eder. İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsi ıslah edici ameller işlemektir bunun manası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dizayn içerisinde nefs tezkiyesine başlarsınız, amelü salihat yaparsınız. O noktada dereceleriniz ne olur? Diyor ki Allah Teala, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Şer, derecat kaybettiren amel. Hayır, derecat kazandıran amel. Seyyiat, derecat kaybettirici işlev. Hasenat, seyyiat, derecat kaybettiğiniz olaylar. Hasenat, derecat kazandığınız olaylar. Günah, derecat kaybettiğiniz olaylar. Sevap, derecat kazandığınız olaylar. Onların diyor Allah-u Teala seyyiatini, yanlış amelleri sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata çeviririz diyor. Pozitif derecelere çeviririz diyor. Öyleyse derecatımız bu noktada, bütün kaybettiklerimiz pozitife dönüyor. O güne kadar sevap olarak ne yapmışız? Yaptığımız bütün ameller aynen duruyor. Kazandığımız dereceler aynen duruyor. Hasenatımız aynen duruyor. Ama kaybettiğimiz dereceler, seyyiatimizin hepsini Allah sevaba çeviriyor.
Öyleyse imajiner planda Allah'ın imajiner olarak kuvve platformunda yani fiilden evvelki devrede dereceleri aşmak için bize kazandırdığı dereceler hesaba katılmaz. Onların hepsi dereceler sevaba çevrilir. Burada bir muhtevayı açıklamak durumundayız. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler arasının istikametinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyle dilemeyen kişi arasında büyük bir farklılık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Neden? Bu insanlar derecat kazanmak için asli unsuru gerçekleştirmiyorlar. Hataları da devamlı işliyorlar. Ve mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun. İlaike mevahümün naru bima kanu yeksubun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, buyuruyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmezler diyor. Gaflet içindedirler. Kendilerinin neyin kurtaracağının farkında değillerdir, şuurunda değillerdir. Onlar gafildirler diyor. Ayetlerimizi bilmezler. Hükmünü ondan sonra koyuyor. Onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse cehenneme gidenler kimlerdir? Kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerinden fazla olanlar. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin dereceleri sevap dereceleri az ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kimmiş bu insanlar hüsranda olanlar? Sevap dereceleri az olanlar. Yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Kaybettik dereceler fazla, kazandıkları dereceler az. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar cehenneme gidecekler. Ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olacak. Dereceler itibariyle girecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetlerinde aynı şeyi söylemiyor. Vel asr diyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Âmenû olanlar hariç. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildirler diyor Allah Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar değildir. Tam aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Amin olmanın başlangıç noktasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan başlıyor. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu noktada Allah'a ulaşmayı diler dilemez kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceleri aşması lazım. Allah Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu bize derecat kazandırıyor. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, derecat kazanıyoruz. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor, derecat veriyor bize.
Kalbimizdeki ekineti alıyor, derecat veriyor. İhbat koyuyor kalbimize, derecat veriyor. Kalbimize ulaşıyor, derecat veriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, derecat veriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, gene derecat veriyor. Birkaç dakikanın içinde bütün bu işlemleri yapan Allah Teala her birinden verdiği derecelerle mutlaka bizim kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine geçiriyor. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Ondan sonra bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşid sevgisi veriyor, ibadet sevgisi veriyor, tabi oluyoruz. Peki tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlayan bizim için Allah'ın yapacağı işlem nedir? Bütün günahlarımızın toptan sevaba çevrilmesi. Şimdi iki alternatifi karşılaştırmamız lazım. Burada Allah Teala bizi günahlarımızı karşılık dereceler vererek, pozitif dereceler vererek örtmüş Allah Teala. Bu günahlarımızın birinci örtülmesidir. Yani günahlarımızla sevaplarımızın dengeye gelmesidir ve onu da aşırmış Allah Teala. Örttükten sonra fazla da bir kazancımız olmuş. Bu durumda mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman günahlarımız yok ki sevaba çevrilsin. Günahlarımızın hepsini Allah Teala örtmüş. O zaman burada bu durumda olan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmuyor. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra büyük günahlar işlerse, işleyebilir, onun günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlenen günahlar var sadece. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama nefsinin kalbindeki bütün afetler aynen duruyor. Eskiden hayatı neyse o hayatında işlediği günahları işlemeye kişi devam edecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onun birkaç dakika içinde bütün günahlarını örtecek, öteye geçirecek kadar ona derecat vermiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan mürşidinize ulaştığınız noktaya kadar geçen sürede ne kadar günah işlemişseniz onların da sevaba çevrilmesi söz konusu. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece bir alternatif var. Tabi olduğunuz andan, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mürşidinize tabi olduğunuz ana kadar işlediğiniz günahlarınız olacaktır muhakkak. Onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Zaten sevaplarınız günahlarınızı aşmıştı. Bu yeni günahlarınızın da sevaba çevrilmesiyle iki kat size verilmesi söz konusu. Demek ki amel defterinizdeki kazandığınız dereceleri Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz devreye kadar geçen zamanda Allah Teala iki kat olarak size verecek. Günahlarınızı affedecek bir, sevaba çevirecek iki. Sonra ne olacak? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız ve nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olacak. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren işlediğiniz bütün işlevlerde Allah Teala size artık 1'e 10 vermiyor.
bire yüz vermeye başlıyor Allah-u Teala. Ve ruhunuz birinci gök katına ulaşana kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikmişti. %7 fazilet birikene kadar bire yüz almakta devam edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Nefsi emmaredesiniz. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, nefsi levamedesiniz. Ruhunuz ikinci katta. Allah'ın size verdiği rakam artık bire yüz değil, bire 200. Ne zamana kadar? Ruhunuz üçüncü kata ulaştığı zamana kadar. Bu noktada %7 daha nur kazanırsınız. Fazilet birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Allah'ın size verdikleri ruhunuz üçüncü kata vardığı andan itibaren artık bire 300'dür. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham alıyorsunuz. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainnedesiniz. Doyuma ulaşmışsınız. Allah bire 400 vermeye başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah-u Teala bire kazandığınız her bir dereceye 500 kat vermeye başlıyor. Daha sonra altıncı kattasınız. Allah da sizden razı oluyor. Allah bire 600 vermeye başlıyor. Sonra yedinci kattasınız. Allah-u Teala size bire 700 vermeye başlıyor. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Tezkiye oluyor nefsinizin kalbi. %50'den daha fazla %51 nur birikimi gerçekleşiyor. İki, huşuya ulaştığınız noktada %2 rahmet birikimi. %49 7 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Ve %51 nur birikimine ulaştığınız gün aldığınız dereceler her bir derecenizin mukabil 1'e 700'dür. Öyleyse Allah-u Teala kesin bir şekilde insanların cehenneme gitmesini engelliyor. Hangi ayet-i kerime gereğince bize 1'e 700'e kadar, 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar Allah-u Teala derecat veriyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre kim diyor fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah yolundaysa, Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindeyse ruhu, o kişiye diyor ve o kişi bizim ona verdiğimiz rızıktan infak ediyorsa diyor. İnfak, Allah'ın verdiği rızkın infakı. Acaba bu sadece fizik anlamda bir olay mı sevgili kardeşlerim? Hayır. Allah'ın katından gelen rahmet de, fazl da, salavat da rızıktır. Ne zaman ki bu fazlı, fazileti nefsinizin kalbine ulaştırırsınız da nefsinizi Allah'tan gelen bu fazla beslemeye başlarsınız, o andan itibaren manevi rızkı infak ediyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize infak ediyorsunuz. Kalbinizi nafakalandırıyorsunuz Allah'ın rızkıyla. Ve bu rızkın ilk %7'si için Allah-u Teala size 1'e 100 verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'ler için %100 katı 700 kata kadar çıkarır. Allah-u Teala kim Allah'ın yolundaysa ve infak ediyorsa diyor. Biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah-u Teala. Yani
Biz onlara 1'e 700 veririz demiyor. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar. Yani evvela 1'e 100 veririm diyor. Sonra 1'e 200 veririm diyor. Sonra 1'e 300 veririm diyor. 400, 500, 600, 700 veririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve böylece Allah'ın size verdiği dereceler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar çıkıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Eğer evliyalığınız devam ediyorsa, devam ettiği sürece hep 1'e 700 almakta devam edeceksiniz. Ama bir kişi fıska düştü. Şeytan onu kandırdı. O zaman Allah Teala bunların hepsini geri alıyor. O noktadan itibaren 1'e 700 değil, 1'e 100 de değil, sadece 1'e 10 veriyor kazandıklarında kişinin. Bütün sevaba çevirdiği dereceleri geri alıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona ne kadar fazladan derecat vermişse onları da geri alıyor ve kişi başlangıç noktasına dereceler itibariyle geri dönüyor. Öyleyse adaletin bir bütün unsurlar dizisi olarak sonsuz bir şekilde Allah Teala tarafından tatbik edildiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel boyutlarda tatbik sahasına koymalısınız diye düşünüyoruz. Görüyorsunuz ki Allah'ın torpilli kulları, en torpilli kulları insanlardır. Kazandıkları bir dereceye karşılık 700 katını elde edeceklerdir. Allah Teala böylece onların, eğer yollarına devam ederlerse, cehenneme gitmelerini kesin şekilde engellemiştir. Neden? Çünkü bir kişi her gün kaybettiği derece, kazandığı derecelerin 100 katından fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir şey fizik standartlarda mümkün değil. Her gün bir insanın kazandığının 700 katı günah işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir, eğer fıska düşmezse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Unutmayalım ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattı. Herkesi mutlu olabilecek hüviyette donattı. Bütün insanların bir nefsi var, bir ruhu var, bir de fizik vücudu var. Herkes aynı şekilde teçhiz edilir, aynı özelliklerin sahibi olarak doğar. Yani nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bir de fizik vücut. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlüdür. Fizik vücut mekandır. Ruh ve nefs o mekanın içindeki misafirlerdir. Ve Allah Teala hepinizden başka bir şey değil. Sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey yok. Allah Teala ibadete emretmiş mutlu olmanız için. Zikre emretmiş mutlu olmanız için. 7 safa ve 4 teslimi emretmiş mutlu olmanız için. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanı sadece mutluluğa taşıyan bir hedef hakimdir. Başlangıçta bütün insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. Dünyada verilen bu gezegende insanlar hep bir şeyler avunmaya çalışırlar bir şeylerle. Herkes ayrı bir konuda bir gayretin içindedir. Bütün gayretler kişilerin mutluluğuna dönüktür. Herkes mutlu olmak için gayret eder, herkes mutsuzdur. Allah Teala insanları akıl adı verilen bir sistemle teçhiz etmiş. Herkesin aklı var. Herkes o akıldan istifade eder. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmezler. İnsanlara sorun, ben zengin olsaydım mutlu olurdum diyecekti herhalde kişi size. Eksik olan konusu neyse onu söyleyecekti. Benim bir apartmanım olsaydı ben çok mutlu olurdum gibi sözler. Halbuki sevgili kardeşlerim, isterdik ki böyle söyleyen birisine Allah Teala içinde 100 tane daire olan bir apartman versin. De o kişi anlasın. 100 dairelik bir apartmanı kiraya verip insanları kullandırmanın kendisine neye mal olacağını. Sabahtan akşama kadar o apartmanlardaki kiracıların onu nasıl duman edeceklerini kişi görsün ve yaşasın. Ve mutluluğun bir apartman, 100 daireli bir apartmana sahip olmakla gerçekleşemeyeceğini görsün. İnsanlar hep bir şeylerle mutlu olacaklarını zannederler. Her neyse o zannettikleri şey, isterdik ki Allah Teala hepsine o diledikleri şeyi versin de orada mutlu olamayacaklarını görsünler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Bir insanın mutsuzluğu nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyledir. Nefs afetlerden oluşur ve hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Gene nefs Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemez. İçindeki afetler buna kesinlikle karşı çıkarlar. Ruh da onun tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse
Ruhumuzun özelliği ile nefsimizin özelliği birbirinin tamamen zıttıdır. İki zıt kardeş içinizde. Ruhunuzda, nefsinizde. İşte Allah-u Teala bunu birinci etapta teke indiriyor. Ve de o tek unsur olan nefs üzerinde hayatınızı idame ediyor ki nefsinizi giderek önce tezkiye edesiniz, %50'den fazla nur biriktiresiniz nefsinizin kalbinde. Sonra da tasfiye edesiniz, nefsinizin kalbinde hiç nur kalmasın. İçinizdeki kavganın sebebi hepinizin bildiği gibi nefsinizdeki afetlerle ruhunuzun hasletlerinin kavgasıdır. Kavga biter mi? Ruhunuz vücudunuzda durduğu sürece kavga hep var olacaktır. Peki ruhumuzu Allah'a doğru yola çıktık çıkardığımız zaman kavga bitecek midir? Hayır, bitmeyecektir. Çünkü geriye kalan nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ayrıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öyleyse öyle bir noktada nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu olduğu bir noktada sevgili kardeşlerim, elbette mutlu olamazsınız. Öyle bir düşünce hakim olacaktır size, değil mi? Ama olursunuz. Ne zaman olursunuz? Ne zaman Allah-u Teala size mürşidinizi göstermişse, mürşidinize gidip tabi olmuşsanız, tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılmışsa, siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Neden? Nefsiniz baştan aşağı afetler dolu. Devamlı kötülüğü işlemek isteyecekler. Başkalarına zarar vermeyi isteyecekler. Başkalarına zulmetmeyi isteyecekler. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecekler. Nefsinizin afetleri. İsteyecekler mi acaba? Eğer nefsin afetlerine kalsaydı elbette isteyeceklerdi. Ama dikkat edin ki nefsinizin afetleri kendi başlarına sizi rahatsız edecek bir talep sisteminin içine girebilecek özellikle yaratılmamışlardır. Ancak şeytanın onları azdırmasıyla huysuzlaşırlar ve sizi mutsuz ve huzursuz kılarlar. İşte bu mutsuz ve huzursuz kılmanın arkasında daima şeytan vardır. Devamlı olarak nefsinizin afetleriyle uğraşır, onları sizi üzecek istikamette taleplerde bulunmaya yöneltir. Nefsinizin afetleri her şeyi ister. Şeytan da onları daha çok istemeleri konusunda, sizi rahatsız edecek biçimde istemesi konusunda hep ateşlendirir, alevlendirir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Ne zaman siz Allah'a mülaki olmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zamana kadar bu devam edebilir. O zamana kadar o kişi hep mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü nefsi devamlı insanı rahatsız eden taleplerde bulunur. Nefsin afetleri hep başkalarına kötülük etmeyi ister. Etrafındaki insanları üzmek ister, onları sıkıntıya sokmak ister. İnsanlara hep rahatsızlık vermek ister. Onları azdıran şeytanlardır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, şeytanların insan üzerindeki etkisini bir anda sıfırlıyor. Öyle bir

edilerse bu dileğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar geçen devre onun hayatının en mutlu geçen 7-8 ayını temsil edecektir. Allah Teala o kişinin şeytanla alakasını kesin olarak devre dışı bıraktığı için şeytan o kişinin üzerinde onun nefsinin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez. O tesiri icra edemediği için nefsi azdıramaz ve kişi huzursuzluğu asla yaşamaz. Allah Teala şeytanın nefsi azdırmasına ve bu sebeple kişinin huzursuz olmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Böyle bir ulaşma bir insanın hayatında 7 tane safa ifade eder. Bir defa olay mürşide tabiiyetten sonra başlar. Tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha evvela hangi dergahta tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Ve oradan seyir bir yolculukla diğer ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra sırası geldikçe üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacaktır. İşte her katı yükselmesi birer ay, en az birer ay süreceği cihetle kişi normal standartlarda 7-8 ayda ruhunu Allah'a ulaştırır. Peki daha kısa zamanlarda ulaştıranlar olmuş mudur? Olmuştur. Bunlar özel olaylardır. Ama normal standartlarda süre 7-8 aylık bir süredir. Yani sürenin 7 ay olduğunu düşünelim. Demek ki kişi ortalama olarak her ay bir gök katı aşacaktır. Bir insanın nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ne zaman o kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaparsa Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Göğsünden bu nurlar kalbe girerler. Bu işlem mürşide tabiiyetten sonra gerçekleştirilebilen bir olaydır. Ve kişi tabiiyetten sonra Allah Allah Allah demeye başladığı zaman, zikir yapmaya başladığı zaman ki zikri giderek artacaktır. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmet salavat. İkili olarak gelir nurlar. Birinci grup rahmetle faz grubudur. İkinci grup rahmetle salavat grubudur. Rahmetle faz ve rahmetle salavat ikisi birlikte gelirler. Göğsüne gelirler kişinin. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Allahu yeşlevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90 fazlasını ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı derse onları kendisine ulaştırır. İşte nefs tezkiyesi bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını temin edecek olan bir dizayndır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişiden daha ahsen kim vardır? Eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun o kişi ki muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bu teslim sadedinden evvelki devredeki olaylara bakıyoruz. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah kimi dilerse o kişinin göğsünü yarar

teslime açar diyor. O kişinin göğsünü yarar. Sonra da teslime açar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin yapıyor Allah Teala? Niçin kişinin göğsünü yarıyor? Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Çünkü Allah Teala o kişinin, Allah'a ulaşmayı isteyen o kişinin Allah'a ulaşması için onu hazırlamak hedefine sahip. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hak ettiği bir şey var. Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala bu mürşide ulaşmadan önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Hemen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam diyor Allah Teala 125'te. Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Niçin o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor? Allah'ın gönderdiği nurlar gökten gelsin ve kişinin göğsünden içeri girsin, kalbine kadar ulaşsın diye. İşte bu aşamada o kişi irşat makamının sözlerini işitecek ve idrak edecek bir noktaya getiriliyor Allah Teala tarafından. Göğsünden kalbine nur yolu açılıyor ki kişi irşad olsun. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın. İrşadın birincil kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İkincil kademesi fizik vücudun Allah'a teslim oluşudur. Üçüncü kademesi nefsin Allah'a teslim oluşudur. Sonra kişinin muhlis olmasıdır. Sonra da iradesini tövbe-i nasuh gerçekleştirip bu muhlis olduğu ihlas makamında tövbe-i nasuh gerçekleştirip İradesini de Allah'a teslim etsin ve irşad makamına Allah-u Teala tarafından. İrşada mezun ve memur kılındın, memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin edilsin. Şimdi böyle bir hedefe bir insanın yürümesi, bu noktaya ulaşması mutluluğu %100 ona sağlar. Ama Allah-u Teala bunu garanti etmez hiç kimseye. Herkes bunu kendi gayretinin neticesinde elde edecektir. Kim gayret ederse sadece onlar çorbayı içerler. Sadece onlar iradelerini Allah'a teslim edebilirler. Peki herkese Allah'ın açtığı bir kapı var mıdır? Vardır. Bu kapı 3 kademe ifade eder. 1. Allah'a ulaşmayı dileme safhası. 2. Mürşide ulaşıp tabiyet safhası. 3 ruhu Allah'a ulaştırma safhası. Bu 3 safhada kişiye Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ki bu dünya mutluluğunun yarısını verir o kişiye. Allah Teala da bunu, yani dünya mutluluğunu, onun yarısını herkese karşılıksız vermeye hazırdır. Sözlerime lütfen dikkat buyurulsun. Karşılıksız vermeye hazırdır. Karşılığı yoktur. Kişi sadece talep eder. Talep bir karşılık değildir. Bir istektir. Karşılığında kişi kendisine ait hiçbir gayretin sahibi olmayacaktır. Her şeyi Allah ona sevdirecektir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra ruhunun vücudundan ayrılması lazım. Bu ruhun 7 tane gök katı aşması lazım.
7 tane gök katından sonra 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alem açması lazım. Ve zikir hücrelerinde zikir seviyesini gerçekleştirdikten sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes istese herkesin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Kalite aramıyor. Kişinin vasıfları ne olursa olsun bir tek dileği buna kafidir. Kişi zikir yapmayı sevmiyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilemek ki zikirsiz mümkün değildir. Kişinin zikri devamlı artacak, artacak, artacak, artacak. Mesela 47 bin zikre kadar yükselecek. 33 bin zikir, 40 bin zikir, 47 bin zikir. Bu zikri sevmiyor adam. Zikir yapmak hoşuna gitmiyor. O zaman bu kişi hiçbir zaman ulaşamaz diye düşünüyorsanız, hayır, yanılıyorsunuz. Allah-u Teala o kişinin kalbine bakıyor. Kalbinde Allah'a mülaki olma talebi var mı? Burada kalpte. Allah'a ulaşmayı dileme talebi, Allah'a mülaki olma, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma talebi var mı, isteği var mı? Eğer varsa bu olay Allah'a göre bitmiştir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ona mürşidi gösterecek, sevdirecek olan Allah'tır. O kişinin eksikleri neyse o eksikleri giderecek olan gene Allah'tır. O kişi zikri sevmiyor. Allah ona mutlaka zikri sevdirir. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak seviyede zikrini Allah ona mutlaka sevdirir. Kişi namaz kılmayı sevmiyor. Allah ona namaz kılmayı sevdirir. Kişi gece kalkıp da namaz kıldığı zaman hemen uykusu geliyor. Allah onun uykusunu alır. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyor kendisini. Allah açlığı ondan alır. Kişi paraya o kadar çok değer veriyor ki zekat vermek ona çok ağır geliyor. Allah Teala o kişiyi çok cömert bir insan haline getirir. Sevgili kardeşlerim, eksiklik adına aklınıza ne geliyorsa gelsin, hepsini Allah Teala halledecektir. O kişi mürşitlerden mürşit beğenmezken Allah Teala ona mürşidini gösterir. O kişiye de başka bir mürşidi değil, onu hidayete erdirecek olan mürşit kimse o mürşidi Allah sevdirir. Rüyasında onu gösterir. Arkasından da mürşit sevgisini o kişiye Allah verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın yolundayız. Kainattaki en sağlam, şaşmaz, Allah'a ulaştıran o tek yolda sırat-ı müstakimin üzerinde bir araya geldik. Öyleyse bu yolculuk Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuktur. Bir kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefse emare ismindeki bir kesimin giderilmesiyle mümkündür. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikmedikçe bu gerçekleşemez. Kimin kalbinde %7 fazıl birikirse, Allah'ın zikirle gönderdiği nurlardan kalbe girip de kalpte yerleşen %7 fazıl gerçekleşirse, o zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Bu nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. İşte burada emmare nefsi emmare
şerri emreden nefs kademesi. İlk 107 nurun tamamlanmasıyla ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada birinci kata kadar yapılan ötekiler daha yukarıya çıkabilirler. O ruh çıkamaz. Sonra zikrini daha çok arttıracaktır. İkinci kata kadar çıkmaya hak kazandığı zaman o kişi nefsi levvamededir. Nefsini levmetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor Allah Teala. O levvame nefse kasem ederim. İşte levvame kademesini kişi tamamladığı zaman nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur kademesi daha oluşuyor. Üçüncü defa %7'yi tamamladığı zaman üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bunlar hep başlangıçtaki nefsin kalbine giren, hani şu Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine nur yolu açıldığı zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen %2 rahmet, başlangıçtaki %2 rahmet nurudur. Bir daha o kişinin kalbine rahmet girmesi mümkün değildir. Ondan sonra %98'e kadar yükselen fazıllar girecektir adım adım. Bu konudaki yolumuz şu anda Allah'ın garantisi altındaki yoldur. O yol ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Üçüncü defa bu kişi nefsinin kalbini %7 nurla doldurursa ruh üçüncü gök katına ulaşır. İkinci gök katında suvarılma havuzlarına giren ruh oradan üçüncü gök katına yükselir. Orada sadece secde eder. İki katlı bir köşk mescitte. Burası nefs-i mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Ve elhamaha fücura ve takvaha. Şems 8, 9. Sonra o kişinin zikri daha çok artar. Ve nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Burası nefs-i mutmainnedir. Fecr 28. Ya eyyeten nefs-i mutmainnete buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Nefs burada doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine daha fazla para vermesi halinde bu parayı kötü ve yanlış yerlerde kullanacağı inancı var kişinin içinde. Az verseydi onunla da geçinemeyeceği inancı var. Allah'a optimal oranda kendisine lazım gelen parayı veriyor. O kişi buna kesin olarak inanır. Doymuştur, mutmaindir kalbi. Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Beşinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişi Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikiminde o kişiden Allah razı olur, nefsi mardiye. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fetkuli fi ibadi ve tkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nefse söylediği şey, Allah'tan razı ol, nefsi radiye, beşinci gök katı ruh. Ve nefsi mardiye, Allah da senden razı olsun, altıncı gök katı ruh için. Ve yedinci kata ulaşan ruh, nefsi tezkiyeye ulaşan ruhtur. Allah Teala Fatır Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, o kendisi için nefsini tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte burası ruhun vuslatı noktasıdır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir bu kademeye. Tezkiye kademesi deniyor. Ne olmuştur?
o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49 da fazıl nuru birikmiştir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman nefsinin kalbine imanı yazmıştır. Bu iman kelimesi kendisine ulaşan nurlardan, rahmet, fazla, salavat nurlarından fazılları kendisine çeker sahibi. %2 rahmet nuru girmiştir. Kalbin bir köşesinde durmaktadır. Ama iman kelimesine yapışmamıştır o. Kalptedir ama iman kelimesine yapışmamıştır. İman kelimesinin karşıtı fazıllardır. Her %7 nur birikimi emmare %7, levvame ikinci bir %7, mülhime üçüncü, mutmainne dördüncü, radiye beşinci, mardiye altıncı ve tezkiye yedinci defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsinin kalbindeki iman kelimesiyle gelen fazılların manyetik alanları birbirinin tersi olduğu için ikisi birbirine çeker ve gelen fazılların hepsi nefsin kalbine girer ve yapışır. Nefsin kalbinde nur birikimi başlar ve nefsin kalbinin %2 rahmet, %49 da fazıllarla yarıdan öteye nurların geçtiği noktada ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak tezkiye basamağıdır. Ondan sonraki basamak da Allah'ın zatında yok olmadır. 22. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere karşılıksız sunduğu mutluluk buraya kadardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden dilediği anda kurtulmuştur. Ve kim ruhunu, kim mürşidine ulaşırsa, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Kim mürşidine ulaşır da tabi olursa 14. basamak, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve kişinin bundan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa nefsinin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Nefsi tezkiye olacaktır. Nefs tezkiyesi üçüncü kat cenneti garanti eder. Ve Allah'ın sözü herkesi bedavadan ulaştırdığı yer buraya kadardır. Neden bedava diyoruz? Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah ona zikir sevgisi veriyor, namaz sevgisi veriyor, Allah sevgisi veriyor, mürşit sevgisi veriyor. Hangi eksikleri varsa onların hepsini tamamlıyor. Kişi oruç tutamıyorsa onu oruç tutacak hale getiriyor. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri sevdiriyor. Namazı sevmiyorsa kişi Allah ona namazı sevdiriyor. Bütün ibadetleri severek yapan, büyük bir mutlulukla yapan, neredeyse pencereleri açıp Allah'a ve etrafına mutluyum diye bağıracak bir hüviyette kişi 7 tane gök katını aşıyor ruhuyla ve ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsinin kalbi mi? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurla dolmuş kişinin. İşte bu noktaya kadar Allah'ın garantisi vardır. Mutluluğun buraya kadar olan kesimi %51'i Allah Teala tarafından bedavadan herkese verilir. Kim bu sözlerimizi duymuş da henüz denememişse hemen koşmalı, denemeli ve denediği zaman inanamayacak kadar yüksek seviyede bir mutluluğun onu beklediğini kendi görmeli ve yaşamalı. İşte Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği bu. Biz söylüyoruz diye değil, bunları Kur'an söylüyor. Allah söylüyor diye. Allah ki söyler ve sözünü mutlak olarak tutar. Biz sadece onun telefonuyuz. Biz bir hiçiz.
Ama Allah Teala ne söylerse mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için mutluluk kapısı açıktır. Allah'ın yoluna girmemiş olan herkese sesleniyorum. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Orada sözlerimizin doğru olduğunu anlayacaksınız ama çok geç olacak. Bu dünya üzerinde yaşarken ne kaybedersiniz ki her söylediğimiz ayeti kerimeyi tahkik etseniz Kur'an-ı Kerim'den? O zaman ne olur? O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görürsünüz. Ve bu safhaları yaşarsınız. O mutluluğu yaşadığınız zamansa bizim dışımızdan biri olamazsınız. Ama bizi alakadaran konu burada bitmiyor. Bundan sonrası önemli. O zaman bu üst seviyedeki hakikatleri yaşadıktan sonra, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükten sonra siz bütün insanlara bunu tavsiye edeceksiniz. Hatta emredeceksiniz. Çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak üç safhasını ifade eder Kur'an-ı Kerim'in. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsinin kapıları açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Niçin sahabenin hayatını incelemiyorsunuz? Biz size yüzlerce defa ispat ettik ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamak. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. 14. basamak. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamak. Hepsi fizik vücutlarını da teslim etmişler. 25. basamak. Hepsi nefslerini teslim etmiş, ulul albab olmuş. 26. basamak. Hepsi muhlis olmuş. 27. basamak. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmışlar. Hepiniz Kur'an'ı öğrenmekle vazifelisiniz. Sahabeyi inceleyeceksiniz. Ve sahabenin 7 safa ve 4 teslimi geçtiğini biz size ayetlerle ispat ettik. 7 safayı da yaşamışlar. 7 safanın içindeki 4 teslimi de yaşamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamında sahip olmuşlar. Ve siz İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağınızı zannediyorsunuz. Hepinizin gireceği yer cehennem. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta müstakîm, sırâta lezzetin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hac suresinin 77 ve 78. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Arapçasını okuyalım önce. Ya eyyühellezine amenu. Ey amenu olanlar! Elimdeki mealde ey iman edenler diye Türkçeleştirilmiş. Oysa ki burada amenu olanlar diyor Allah Teala. Buradaki amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler diye değerlendiriyoruz. Aminur ke'u vescudu. Rükû edin ve secde edin. Ve'budu rabbekum ve Rabbinize abd olun, kul olun. Ve fa'lül hayre, hayır ve hayır ifa edin, hayır yapın. لَعَلَّكُمْ Böylece sizler tüflühün, kurtulursunuz. Kurtuluşa ulaşın. Buradaki muhtevayı şöyle elimizdeki metin tercüme etmiş. Rabbinize ibadet edin, hayır yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah Teala vâbidü diyor. İbadet edin demiyor. Abd olun diyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve ma halektel insi vel cinni illa li ya'budun. İnsanları ve cinleri Allah başka bir sebeple değil, sadece abd olsunlar diye, kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Başka bir sebeple halk etmedi. Yaratmadı. Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bir konu ki konumuz bu, ibadet ve abid olmak ve abd olmak. Abid olmak İbadet etmek demek. Abd olmak, kul olmak demek. Birisi sebeptir, ikincisi sonuçtur. Abd olmak sonuçtur. İbadet etmekse sebeptir.
Bir insan İslam'ın 5 tane şartının standartlarında namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir ve kelime-i şehadet getirecektir. Bu İslam'ın 5 şartıdır. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar bizi hedeflere ulaştıracak olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetlerin ötesi, ibadetler vesilesiyle ulaşılacak olan yer, abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluktadır. Kul olmanın başlangıç noktasındadır ama Allah'ın kulu olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Nereden biliyoruz? Allah'a kul olmak o kadar kolay bir şey mi? İnsan hemen Allah-u Teala kul oluyor diyorsun, diyecekler olacak bize. Bunları biliyoruz. Bizim ilmimiz hiçbir zaman onların ilmine uymaz. Onlar kendilerine din öğretenlerden aldıkları ilmi konuşabilirler sadece. Biz ise Allah'tan aldığımız ilmi konuşuruz. Onlar abd olmakla abid olmanın arasındaki farkı bilemezler. Abid olmak, ibadet etmektir. Namaz kılar kişi, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların ötesinde ibadet eden kişinin en büyük ibadeti zikirdir. Ve zikir bugünün şartlarında ne kadar hazin bir tecellidir ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, yani günün yarısından daha çok zikretmek, hem de daimi zikir farz. Zikir farz mıdır? Allah Teala diyor ki Müzzemmil 8'de "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha az zikretmek üzerimize farz. Burada böyle bir zikirden bahsediliyor. Ama Allah Teala çok zikirde farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı zikren kesira, çok zikirle zikredin. "Yeskürullâhe," öyleyse Allah'ı zikredin. "Zikren," öyle bir zikirle ki, "kesira," çok. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Peki daimi zikir farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tarifini vermiş Allah Teala burada ve daimi zikrin farz olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nisa 103'te. Diyor ki feskurunallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı
zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Daimi zikir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları yapanların adı ulul elbab ve üzerimize farz. Bakıyoruz bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bütün insanların üzerine farz ve İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz. Ve zikir ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları cehenneme götürebilmek için bütün hünerini kullanmış, din adamlarını birbiriyle tartışmaya götürmüş. Aralarında anlaşma yaptıkları hususları bir araya getirdiğimiz zaman hiç kimsenin cennete gitmesine imkan hazırlamayan bir sefalet tablosu çıkıyor ortaya. Din zenginliğinden, muhtevasından hayati unsurları kaybetmiş birer birer. İşte bunlardan biri de zikir. Bir başkası Allah'a ulaşmayı dilemek. Yok. İkisi de yok. Yoksa daha Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın bırakın zikir yapmayı. Eğer bir dileği yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İfade gayet açık şekilde geliyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰهِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. İşte burada Allah-u Teala diyor ki Hac suresinin 77. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminur ke'u Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, rükû edin ve escudu ve secde edin ve'budu ve abd olun, kul olun Allah'a, Rabbiküm Rabbinize. Vef alül hayre lâleküm tuflûn. Ve böylece hayır yapın. Bunları işleyerek derecat kazanın ki, hayır yapın ki, hayırlı fiil işleyin ki bunun arkasında hayır oluşturan fiilin başında en çok hayır oluşturan fiil zikirdir. لَعَلَكُمْ تُفْلِهُونَ Umunur ki felaha erersiniz. Dedik ki en çok hayır kazandıran fiil zikirdir. Nereden biliyoruz? Zikir kadar hayır kazandıran başka bir fiil mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan biliyoruz. Allah Teala'nın bir ölçüsü var. Bir insan normal standartlarda İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa o kişi her yaptığı ibadet sebebiyle o ibadetin 10 katını kazanır.
Şer işlediği zaman bir derecat kaybetmişse bir derecat yazılır amel defterine. Zikir yaptığı zaman zikir yaptığı her saniye amel defterine bir derece değil 10 derecat yazılır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında Allah'a doğru yolculuk yaparken bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 100'den başlar. 1. katta 1'e 100 kazanır. Ruhu henüz 1. katta 1'e 100 kazanır her saniye. Zikir yap ne kadar zikir yaparsa zikir yaptığın sürece. 2. katta 1'e 200, 3. katta 1'e 300, 4. katta 1'e 400, 5. katta 1'e 500, 6. katta 1'e 600, 7. gök katında ve ömrü boyunca yoldan sapmadıkça 1'e 700 derecat kazanır bu kişi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşanları, Allah'ın evliyalarını alimler olarak kullanmış hadislerinde. Alimin diyor uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır diyor, evladır diyor. Belli değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi namaz kılıyor. İkisinin de zikir yaptığını düşünelim. Aynı ibadeti yapsınlar. Birisi her saniye 10 derecat kazanıyor yaptığı zikirden. Allah, Allah, Allah, Allah diyor ikisi de. Ama ikincisi her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor. Devam ettiği için her saniye 700 derecat kazanıyor. Öteki namaz kılıyor. Ama kazandığı namazın karşılığında 1'e 10 kazanıyor. Namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Çünkü gök katlarını aşmak diye bir hedef ona gösterilmemiş. Allah'ın evliyası olmak diye bir hedef gösterilmemiş. İşte bunun için devrimizde insanlar büyük şeyler kaybediyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e neticeleri koymuş. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama böyle bir olay bizleri işiten ve sözlerimizi ciddiye alan insanların yaşamalarındaki mutlulukla noktalanıyor. Çünkü Kur'an bütün insanları mutluluğa çağırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki hayır yapmaktan muradı derecat kazandıran olaylar, bunların da en çok derecat kazandıranı kesintisiz olması sebebiyle zikirdir. Daimi zikirde olan bir insan her an 700 derecat kazanan birisidir. Bir insanın cennete girmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla ölçülür. Ölçü budur. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevap tartıları ağır gelenler demek bunlar. Müminin 103'te de Allah-u Teala diyor ki kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse ya da başka bir ifadeyle günah tartıları fazla gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte kıyamet günü mizanda dereceler karşılaştırılıyor. Kazanılan derece fazlaysa kişinin gideceği yer cennet, kaybedilen derece fazlaysa kişinin gideceği yer cehennem.
Onun için Allah Teala Rabbinize abd olun diyor, kul olun diyor. Ve bu kulluktan muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede daha açık bir şekilde açıklamış Allah Teala. 78. ayet-i kerimede ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Bir hakkın cihad edin. Bu cihad hakta olan cihad olsun. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar iki hüviyetteyizdir. Bir, muhtevalarında ruh olan insanlar. İki, ruhlarını hayattayken Allah'a gönderebilen insanlar. İşte Kur'an bütün insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesin şekilde emreder. İşte Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dön Rabbine ey ruh diyor Allah Teala. Allah Teala emanetleri onların sahibine teslim edin diyor. Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder diyor. Bizde bir emanet var. Sevgili kardeşlerim, adı ruh. Ruh adı verilen bu emanetin sahibi Allah'tır. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki zalimdir ve cahildir diyor. İşte zalim ve cahil olan bir insanın muhtevası nefs tezkiyesi yapmamış durumda. Nefsinin kalbinde zulüm etme afeti var. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, her şey var. Bunlar onun zalim olmasını ifade ediyor. Ve bu hüviyette kaldığı sürece kişi cahildir. Çünkü ilim üzere olsaydı bunlardan kurtulmak için harekete geçecekti. Ve mutlaka nefs tezkiyesi yapacaktı. Daha sonra da tasfiyesini yapacaktı. Hepsinden kurtulacaktı. İşte böyle bir durumda insanların nefslerinin kalbinde sadece afetler olduğu bir devre geçirmesi lazım. Buna cahiliyet devri diyoruz. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenip de Allah'a mülaki olmayı dilerlerse öğrenmek yetmez, mutlaka dilemeleri söz konusu. Bu dilekten sonra bu kişinin kazançları 1'e 10'dan gördüğünüz ki 1'e 700'e kadar yükseliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki, Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ölmeden evvel ölmek demek, eğer o kişi Allah'ın yoluna girmeseydi, öldüğü zaman ruhu Azrail aleyhisselam ve onun emrindeki melekler tarafından alınacak, kişi öldürülecek, ruhu alınacak ve ruh Allah'a götürülüp ulaştırılacaktı. Ne olacaktı? Ruhu Allah'a ulaşacaktı. Normal standartlarda
Ruhu vücudundayken ölen bir insan için ruhunun ölüm melekleri tarafından mutlaka Allah'a götürülüp teslim edilmesi gerekiyordu. Peki bir insan Allah'a ruhunu mülaki kılmaya, ilka etmeye karar verip de Allah'tan böyle bir dilekte bulunursa, bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti gerçekleştiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp ana dergâha ulaşacak. Oradan da 7 tane gök katını adım adım diğer aşanlarla birlikte aşarak Sisset-i Müntaha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Birinci kişi Allah'a mülaki olmayı dilemedi ve öldü. Ölünce Allah'ın emaneti olan ruhu ölüm melekleri alıp sahibine teslim ettiler, iade ettiler. Ruhu Sidret-i Müntaha'ya kadar götürdüler. Oradan ayrılan ruh Allah'a, sahibine, ait olduğu yere, mekanına geri döndü. Mekanı Allah'ın zatı. İşte böyle bir ortamda o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu. Bu kişi bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a mülaki olmayı dilememişse hep kazancı 1'e 10'dur ve ruhu 1'e 10 üzerinden Allah'a ulaşır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a dönün ki diyor. Ölmeden evvel ölün ki ruhunuz Azrail aleyhisselam vasıtasıyla değil, mürşidiniz vasıtasıyla sizi 7. kata kadar ulaştıracaklar vasıtasıyla. 6. kata kadar ana dergâhtaki 2 yetkili sağ kanat velisi şu anda Hazreti Ebu Bekir'dir. Sol kanat velisi bizden bir kardeşimizdir. Ve 6. kata kadar ulaştırabilirler. Divan-ı Salihinin başında olan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip görevi almadığı sürece o kardeşimizdir. Allah'ın zatına ne zaman ulaşırlar? Ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıkları zaman Sidret-i Müntaha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına vasıl olurlar. Bunu yaparken 7 kat yükseleceklerdir tabiyetlerinden sonra vücuttan ayrılan ruh. Ana dergâhta olanlarla birlikte evvela 1. kata çıkacak, 1'e 100 kazanacak o süreç içinde. Sonra 2. kata yükselecek, 1'e 200 kazanacak. Sonra 3. kata yükselecek, 1'e 300 kazanmaya başlayacak. 4., 5., 6., 7. katlarda kazancı her saniye 1'e 700'e kadar yükselecek. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi her saniye zikir yaptığı sürece her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Bu ruhun teslimi. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecek. 27. basamakta irşad olacak. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve 26, 27 ve 28. basamaklarda bu kişi her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Ve ruhu iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman 4 tane teslimini gerçekleştirmiştir. Ama geriye dönelim. Bu kişinin ruhu fizik vücudundan ayrıldı. 7 tane gök katını birer birer açtı. Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak.
Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişiye 1'e 700 veririm. Her saniye o kişi zikir yaparsa 1'e 700 kazanır. O kişi namaz kılarsa 1'e 700 kazanır. Her saniye onun yaptığı ibadetlerin karşılığını

göre o birinci kulluktadır. Kim bu noktadan sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiyeti gerçekleştirirse o ikinci kulluktadır. Kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşırsa o üçüncü kulluktadır. O kişi ölmeden evvel ölen kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ve Peygamber Efendimiz Hazretlerinin tam dediği gibi 1'e 700 kazanan kişidir. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ruhu Allah'tadır. Yani o kişi kendi vücudunda onca sene kalan ruhu Allah'ta olduğu için ruhunun Allah'ta bulunması sebebiyle Allah'ta cihad eden, Allah'ta ruhu Allah'tayken nefs tezkiyesi yapan biri hüviyetini almıştır. Onun için Allah Teala diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Bir hakkın cihadı yapın. Allah'ın zatında cihad edin ruhunuz. Allah'ın zatında olarak cihad edin. Böylece hakka cihad etmiş olursunuz. Hakka cihad edin diyor Allah Teala. Sonra da şunları söylüyor Allah Teala. Hüvecdebakum o ki, o Allah ki sizleri seçti. Ve ma ceale aleyküm fid dini ve sizin için kılmadı dininizde. Haraç, bir güçlük, ağır bir görev kılmadı. Üzerinize ağır bir görev, bir aşamayacağınız bir vazife vermedi. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dininde. Hüve semmâkümül müslimîne min kablü. O ki ondan evvel Müslüman adını, Müslümin adını verdi, isminizi Müslüman koydu min kabli bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nasıl Müslümansa, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmişse, Hazreti İbrahim de tıpkı onun gibi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve fi haza liyekûner resûlü şehîden aleyküm. Burada işte Allah Teala sadece peygamber üzerinize şahit olsun diye şehiden aleyküm. Onun için sizi Müslümanlar kıldı diyor Allah Teala. Ve tekunu şühedâ alen nas ve nas üzerine, insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Ve ekumussalate ve öyleyse namaz kılın ve atüzzekate ve zekatınızı verin. Namaz kılın, normal namazını kılın. Ama atüzzekate zekat verin demekle Allah Teala iki açıdan konuyu değerlendiriyor. Bir kişinin malından, parasından başka insanlara para olarak veya mal olarak bir takım değerleri aktarması bu zekat vermektir. Ama bir de fizik vücudun nefse verdiği zekat var. Zikri fizik vücudumuz yapar. Allah, Allah, Allah, Allah.

Allah Allah diye zikir yaparız. Ama Allah'tan gelen bir zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, Allah Teala'dan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bu nurlar göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın daha evvel açtığı yere geçerek nefsimizin kalbine ulaşır. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında evvela %2 rahmet toplanır, sonra da fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %98'e kadar geçecektir. İşte fizik vücudumuz nefsimize zekat veriyor. Nefsimize zekat veriyor. Zikri yapan fizik vücudumuz ama Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudumuz için gelmiyor. Nefsimizin kalbine ulaşmak üzere geliyor, kalbe ulaşıyor ve yerleşiyor. Ne oldu? Zikri yapan nefsimiz değil. Zikri yapan fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz zekat vermiş oluyor nefsimize. Ve böyle olduğunu Allah-u Teala'nın vatesumu billahi ifadesinden anlıyoruz. Ve Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuz Allah'ın zatında kalsın. Neyle olacak? Fizik vücudumuzun nefsimize verdiği zekatla olacak. Elbette parasal açıdan başkalarına zekat vereceğiz. Ve bunları gerçekleştireceğiz. Ama manevi zekat Allah Teala için yaptığımız zikirdir. Fizik vücudumuz zikri yapar ama nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, girer. İşte böylece Allah Teala ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bunu Allah'a sarılmak olarak değerlendiriyor. İşte Nisa 175 böyle olduğunu ispat ediyor. İfadenin bu olduğunu ispat ediyor. Allah Teala Nisa 175'te buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman fizik vücut nefse zekat vermiş olur. Ve bu zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar nefsimizin kalbine ulaşır. Allah o kişiyi nefsinin kalbine ulaştırdığı rahmetiyle ve fazlıyla rahmet ve fazl isimli iki nur gönderir. Kalpte kalıcı olan %2 rahmet, %98 fazıldır. Onların içine koyar kişiyi, rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Ne ile? İşte bu rahmetinin ve fazlının içine koymakla, rahmetin ve fazlının orada birikmesi ise fizik vücudun gayretiyle tahakkuk eden bir olaydır. Ve böylece olay nefsin kalbinde %51 nur biriktiği zaman %49 rahmet, %2 affedersiniz %49 fazıl, %2 rahmet nefsimizin kalbinde tamamlandığı zaman
o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Her katta yüzer yüzden artarak 1'e 700 kazanmaya başlamıştır kişi. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve her saniye o kişi 1'e 700 derecat kazanır. Üstelik buraya kadar olan her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bir hiç karşılığı kişiye tahsis edilmiştir. Emrine konulmuştur. Biz insanlar sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a sarılmayı dileyeceğiz. Allah ise bunların hepsini bize sağlayacak. Bize namazı sevdirecek, bize orucu sevdirecek, açlık hissettirmeyecek ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar. Bize zikri sevdirecek. Allah'ın bütün emirlerini severek yapan birisi olacağız. Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşana kadar. 1'e 700 olan ve bu standartlar olan birisi. İşte Allah'a sarılından Allah-u Teala'nın muradı bu. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ruhumuzun Allah'a sarıldığımız zaman Allah'ta kalması. Allah-u Teala şöyle bitiriyor. فَنِيمَ الْمَوْلَى وَنِيمَ النَّصِيرُ. Öyleyse Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine kolay ki, mutlu olmak mı? Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki kılmayı dilediğinizden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ta ki 7-8 aylık bir sürede ruhunuz Allah'a ulaşsın ve siz de 1'e 700 kazananlardan olun. Daha fazla ne versin ki Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bir düşünün söylediklerimizi. Bir de şunu düşünün. Bu dinden haberdar olmayan insanlar, din öğretiyoruz diye öğrettikleri İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Bunu düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar için ne kadar çok üzüldüğümüzü de düşünün. Sadece bizi dinlememek için Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim ağzımızdan söylettiği bütün güzelliklere sırt çevirmekle kalmıyorlar din adamlarımız. Başka insanların da kurtuluşuna engel oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız için gerçekten çok ama çok üzülüyoruz. Bu insanlar kendilerine inanılmayacak kadar büyük kötülükler ediyorlar. 70 milyondan fazla insanın vebalini alıyorlar omuzlarına ve bundan hiç sıkıntı da duymuyorlar. En çok buna üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an kutluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz Kurban Bayramı. İki tane dini bayramımız var. Birisi Ramazan ayının bitiminde 3 günlük bir Ramazan bayramı var. İkincisi de Kurban Bayramımız. Birinci sual, Kurban Bayramı'nın bayram olmasının sebebi nedir? Kurban Bayramı'nın bayram olmasının arkasında atamız Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti İbrahim'in Allah'a tesbihiyeti var. Allah Teala Hazreti İbrahim'den en kıymetli olan şeyi feda etmesini istiyor. Hazreti İbrahim için kıymetli olan oğlu, ama oğlu için kıymetli olan da kendi canı. Her ikisi için de en kıymetli şeyler Allah için feda edilecek. Her ikisi de sonuçta imtihanı başarıyla vermişler. Allah Teala Saffat suresinin 101. ayet-i kerimesinde böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Halim bir oğulla müjdeledik. Fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden. 102. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Hadi bak bir düşün, bu konuda görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a devrin tasarrufta olması hasebiyle ona yaptıran Allah. Hazreti İsmail Aleyhisselam da ona tabi olmasıyla emri Allah'tan alıyor, babasından alıyor. Ve ikisi de Saffat 103, böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam için en kıymetli olan oğlu, çok sene sonra ihtiyarlık çağında kendisine verilmiş en kıymetli olan oğlu, Hazreti İsmail için de hayatı, canı var. Her ikisi de Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda emri yerine getiriyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam da iradesini Allah'a teslim etmiş. Onu alın üzerine yatırıyor. Ve böylece tam keskin bıçakla oğlunun boğazına dayadığı zaman bıçak dile geliyor. Halil kes diyor. Celil Zülcelal Hazretleri kesme diyor ve onu bir koçla müjdeliyor. Buradaki kesmemesi, koçla onu müjdelemesi Hazreti İsmail'in teslimiyeti söz konusu ve Hazreti İbrahim'deki bıçak kesmiyor. Allah'ın emrini yerine getiriyor. Ve Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla koçu indiriyor. Bunun yerine onu kurban edeceksin diyor. İşte kurban olayı dini bayram olarak bize Allah'ın lütfetmesi bunun bir sonucudur. Bu bayramın bir ritüeli olan kurban kesmek farz mıdır? Farzdır. Hem Haç 28'de hem Kevser 2'de. Haç 28'de ne diyor Allah-u Teala? Kendilerine menfaatleriyle fazlalıkları şeylere şahit olsunlar. Rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler, böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirlere de doyurunuz. Öyleyse Haç 28'de kurban farz. Kevser 2'de o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. O zaman kurban farz mıdır? Evet, İslam'da kurban farzdır. Hali vakti yerinde olanların kurban kesip onları kendileri de hisse almak üzere etrafındaki özellikle fakir olan kimseye dağıtmaları Allah'ın temel emri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de sünnetidir. Kurban kesilmesinin asli sebebi et yemek imkanını bulamayan fakirlere bu kurban etlerinin mutlaka dağıtılmasıdır. Demek ki insan vücudunun ete de ihtiyacı var ki Allah-u Teala kurbanın kesilmesini emretmiştir. Öyleyse kurban bayramında kurbanın bir kısmı en az yarısı kurban kesemeyecek durumda olan mutlaka ulaştırılmalıdır. Onlar da kurban etini yemelidirler. Yapılan tartışmalarda kimisi diyor ki Allah Kur'an'da kurbandan bahsetmiyor. Kim demiş farz olduğunu, kimisi cevap vacip diyor. Kimisi hiçbir şey değildir, ben kurban kesmeyeceğim diyor. Bu tabi insanların kendi zanları ama iki ayet-i kerime bize Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kurbanı farz kılmış. Üçüncü sual hac ibadetinde gerçekleşen şeytan taşlama olayının kurban hadisesiyle ilişkisi ne? Hz. İbrahim şu anda şeytanın taşlandığı o yerde oğlunu kurban edeceği yere götürürken şeytan Hz. İsmail'e yaklaşıyor ve diyor ki senin en büyük düşmanın babandır. Seni öldürmeye götürüyor. Hazreti İsmail yerden bir taş alıyor ve şeytanın gözü budur diye yapıştırıyor taşı. Nitekim şeytanın bir gözü bu tarafa iyi görmez. Kör şeytan demelerinin arkasında da bu vardır. Aslında Hazreti İsmail'in bir taşla şeytanın gözünü mahvettiği olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama halk arasında ibret olsun diye derin bir şekilde anlatılır ve harca gidenler çok iyi bilirler ki orada şeytan taşlanır. Muhayyer bir şeytana taşlar atılır. Gerçekten de evvel işte küçük şeytan Hazreti İsmail'in annesine gidiyor. Eşin oğlunu kurban edecek. Hazreti Hacer annemiz Allah'ın emri ise teslimiyet gösteriyor. Hazreti İbrahim sadece Allah'ın emrini yerine getirir diye teslim oluyor. Küçük şeytan gidiyor ve orta şeytan diyor ki Hazreti İsmail'e senin baban seni katledecek. O da aynı şekilde Allah'ın emrine teslim oluyor. Hazreti İbrahim'e de bu kurban olayı Allah'ın şeriatında yok. Nereden çıkartıyorsun? O da ve dolayısıyla küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan hep Allah'ın emrine isyan etmek üzere önümüze çıkıyor. Ama şeytanı devreden çıkartanlar, şeytanı taşıyanlar, o liyakat seviyesinin sahibi kişiler, şeytan onları engelleyemiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimiyetini hatırlattığı için farklı bir anlam taşıyor. Allah'a teslim olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Teslimiyetten kastı biz de bu geleneği sürdürdüğümüz için hayatımızda elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah-u Teala'ya bırakmak tam teslimiyettir aslında.
3: Yani bir insan ve bir kul için hayatta güven demek ya bence. Çünkü İslam güven dinidir.
1: Bu teslimiyet yolunda sizin de manevi dualarınız var mı?
4: Bana göre insanın ağzından çıkan iyi kötü her şey duadır. Manevi bir duam yok ama mesela korktuğumuzda Allah deriz. İnanmayan bir insan bile Allah der.
1: Mutlu ediyor mu Allah demek?
4: Mutlu ediyor yani. Yaratılış gayesi olarak bence işaret. Çünkü inanmayan biri bile korktuğunda ya da deprem yaşadık mesela. İnanmayan arkadaşlarımla aynı evdeydik. Herkes bir kelime-i şehadet getirdi o an yani. Ben etkilendim, bayağı etkilendim.
3: Allah'a ulaşmayı dilemek bence cenneti dilemektir bir yandan da. Çünkü cennet vaat ediliyor sonunda. Dünyayı işte yaşıyorum da bitecek, sonunda ölüm var olarak değil de dünyayı yaşıyorum imanımı koruyarak ve sonunda cenneti kazanmayı umarak.
1: Dünyadayken, yaşarken insan Allah'a ulaşabilir mi sizce?
2: Kamil insan seviyesine gelebilir. O da yaptığı ibadetlerle ve inançlarıyla. Bir kişiye bağlanmak değil de peygamberimizin yolundan ilerlemek.
4: Ey Yüce Allah'ım, sahabelerin gibi sana teslim olmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz korktuğundan inanmayan bir insan bile Allah'a der. Mesela deprem yaşadık, inanmayan arkadaşlarımın hepsi o anda kelime-i şehadet getirir. Allah'a inanmayan insanların da son anda Allah'a diledikleri doğru budur. Evet, bizi dünyaya geri gönder. Ölüm sırasında herkes bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, ölen kişi mutlaka pişman olur. Cehennemlikse kötülüklerinden vazgeçmediğine pişman olur. Cennetlikse, muhsinse daimi zikre ulaşmadığına pişman olur. Dolayısıyla ölü pişmanlık duymayacak kimse yok. Pişmanlık nedir ya Resulallah diye sordular. Ölen muhsin insan sahibi, hayır ehli bir salih kişi ise bu halini daha fazla arttıramamış olduğuna. Şayet kötü kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır. İşte burada da bizi dünyaya geri gönder. Vakıa suresinin 82, 83, 84. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Vakıa 82, 83, 84. Bizi dünyaya geri gönder diyen slaytımız bu. Ama bir de Vakıa 82, 83, 84'e bakalım beraberce. Gerçekten de ayetler bizi tekrar dünyaya geri gönder diye talepte bulunuyorlar. Ama bir nefsin tekrar ikinci bir bedenle dünyaya gelmesi mümkün değil. Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesinde her nefs bir kere ölümü tadı. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler. Çok isterdim bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleredir. Evet, gerçekten de öyle. Hani bir kısa olarak anlatılır. Ateistin birisi Allah'a inanmıyor, ormanda dolaşıyor. O sırada bir ayı onu yemek üzere üzerine atlıyor. Ateist Allah diye bağırıyor. Allah Teala da zamanı durduruyor. Ayı havada duruyor. O da o şekilde ve Allah Teala ateistle konuşuyor. Ey kulum, bugüne kadar hiç bana müracaat etmedin. Beni davet etmedin. Şimdi ne oldu sana? Evet ya Rabbim, doğru. Ama şimdi dua ediyorum. Bu ayıya söyle, iman etsin. Allah Teala onun talebini yerine getiriyor. Ayı dua, iman ediyor ve Allah Teala olayı serbest bırakıyor. Ayı o kişiyi afiyetle yiyor. Ve ayı diyor ki, ya Rabbim, tuttum orucun iftarını. İhsan buyurdum bu kişiyle açmayı nasip kıldığı için. Sana hamd ederim. Evet, bu bir kısa. Ama kısadan ise evet, gerçekten de insanlar tehlike geçirdikleri zaman mutlaka Allah'a yalvarıyorlar. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Hazreti İbrahim'in hayatına baktığımızda onun irşat makamının sahibi olduğunu ve insanları Allah'a davet ettiğini görüyoruz. Allah Teala bugün bizlere de irşat makamının sahibi olan mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Şöyle bir derin anlamı var bende. Allah'ı biz göremiyoruz. Allah da kendisini bazen göstermek için vesile oluyor. Mesela insanlar tarafından derviş, harika üyesi diyoruz ya. Örnek kılınmış insanlar var. Mesela Hazreti Adem yaratıldığında şeytana secde ettiriyorlar. Aslında orada şeytan bir insana secde etmiyor. Allah Hazreti Adem'in içine kendisini koymuş gibi. Orada aslında Allah'a secde ediyor. Yani örnek insanlar, nefsini öldürebilen insanlar var hala.
1: Peki onlarla beraber olmak sizce hayatımızda ne gibi değişiklikler oluştururdu?
4: Dünyevi hırsımızı biraz da olsa onların yanında örtebilirdik.
2: Ya futbol diyelim. Futbolda bir kişiyi dahi örnek alabiliyorsak bir mürşidi de bence inanç açısından örnek alabiliriz.
1: Sizce hayatımızda Yunus Emre gibi bir Allah dostuna ihtiyaç var mı?
3: Kesinlikle var. Yunus Emre'den ziyade şu anki yazarlara bakarak ben yazarların bazı kesimlerini gerçekten onların devamı olarak görüyorum. Yani insan bir yerden sonra, şu anda mesela çok psikolojik sıkıntılar çok fazla var. ve bunlara psikologlar çözüm bulmaya çalışıyor. Ama o devirde onları Yunus Emre'ler yapıyordu, Gazali'ler yapıyordu ve kitaplarıyla yapıyordu bunu. Şu anda öyle yazarlar var ki onlar da gerçekten aynı şekilde yürütüyor onu.
0: Mesela şu anda psikolojik sıkıntılar çok fazla, bunları psikologlar çözüm bulmaya çalışıyor. Ama o devirde bunları Yunus Emre'ler kaza yapıyordu, kitaplarıyla bunu yapıyordu. Allah dostları insanlara faydalı olacak ilmi insanlara kitaplarıyla mı aktarmışlardır? Hayır tabii. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor Rad 38'de. Her Rad suresinin 38. ayet-i kerimesi. Biz andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler, zürriyetler, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz. Her zamanın bir kitabı vardır. Alimler suresinin 187. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar, sözlerini tanıtmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışverişinde kötü. Allah Teala insanlık tarihi boyunca birçok insana kitap vermiştir. Kitap yazdırmıştır. Allah Teala'nın yazdırdığı kitapları Allah insanların açıklaması söz konusu ve her devirde açıklamanın çeşitli vasıtaları söz konusudur. Allah Teala'nın bütün peygamberlerinden de kendilerine kitap verdiklerinden de aldığı söz bu misaktır. Kitabın indirilmesi o kişi için değildir. Allah'ın verdiği kişiye o kitap bir fayda sağlamaz. Zaten Allah Teala ona o kitapta bulunan mütevanın daha ötesini nasip bulmuştur. Ama kitap başkalarına açıklık kazanacaktır. Başkalarının taleplerini, başkalarının isteklerini ihata edecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Bayram günlerinde yapılan ziyaretler ve kucaklaşmalar dini açıdan değeri nedir? Bizleri bu konuda aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kurban günlerinde yapılan ziyaretlerin kucaklaşmanın dini açıdan değeri nedir? Ebrehe Sultan Efendi bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte bütün marifet Allah için ne yaptığımız, Allah için yaptıklarımız başka insanlar için yaptıklarımızdır. Dolayısıyla Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Eğer biz de Allah içinsek o zaman herkesi mutlu etmemiz istikametinde hareket sahibi olmamız lazım. İşte bayram günlerinde yapılan ziyaretlerin, kucaklaşmaların temelinde Allah için olmak, başkalarını mutlu etmek var. Biliyorsunuz ki bayramlar İslam'ın temel taşları. Her bayram sizin dostluklarınızı tazelemek için anlaşamayanların anlaşmasını temin etmek için bir vesiledir. İnsan farkına bile varmadan birinin kalbini kırmıştır. Onda biraz soğukluk. Bugün vesile günüdür. Ona gidip bir hatam varsa Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Bu bayram günü bize bir barışmak düşer. Beni affet gibi sözlerle birimizi küstüren, birini küstüren, darıltan kimse olursak o diğer tarafa bugün mutlaka ulaşılmalıdır ve kavgalar, küslükler, anlaşmazlıklar burada bitmelidir. Küs olmak elbette bir insanın cehenneme veya cennete gitmesine sebep teşkil etmez. Ama bizim sizlere naçizane tavsiyemiz hiç kimseyle küs olmayın. Herkesle iyi geçin. Allah-u Teala'nın hepimize emri budur. Mutlu edin ve mutlu olun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala her geçen gün artan bir mutluluk yaşayıp Allah'a teslim olmak istiyorsak Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Allah'ı bize hatırlatmaktır. Zaten namazda da sonunda çektiğimiz tesbihler olsun bize bunu biraz hatırlatıyor. Ama daha sonradan namaz sonrası ya da gün içinde bir defa yapılacak zikir dersleri var. Mesela annem yapıyor. Ben yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Şeytan dürtüyor arada beni.
1: Fark ediyor mu zikirli insanla zikirsiz insan arasında fark oluyor mu?
4: Fark oluyor. Annem mesela çok sabırlı.
3: Kalp onu zikrettikçe ona yöneliyorsun ve hayat seni onunla münakaşa ediyor. Seni asla kötülüklerle münakaşa etmiyor.
6: Zikir yapmak Cenab-ı Allah'ı her yerde görmek, her an hissetmek.
1: Sizce herkes başkalarını mutlu etmek için çabalasa dünya nasıl olurdu?
2: İlk başta insan bence kendini mutlu etmeli. Kendi mutluluğunu hissediyorsa başkalarına da bir nebze olsun faydası olur. Mutlu bir insan çevresinde mutluluk yansıtır.
4: Dünya yaşanılabilecek hale gelirdi.
3: Çok güzel olur da öyle bir şey imkansız tabii.
1: Aslında etrafımızdaki insanları mutlu ederek başlayabiliriz işe.
3: Kimseyi mutlu edemiyorsun maalesef hayatta.
7: Çok katılırdı. Her istediğin yapılır, her şey yapılır.
1: Ya. Güzel olmaz mıydı?
7: Olmazdı.
1: Peki herkes mutlu olmak için yaşamıyor mu şu dünyada?
7: Yaşıyor da işte parayla her şey yaşanıyor şu an.
0: Sevgili baştan insan kendini mutlu etmeli. Kendi mutluluğunu hissediyorsa nebze olsa faydası oluyor. Çevresine de mutluluk yansıtır dedi. Başkalarını mutlu etmek için önce kendimizin de mutlu olmalıyız mı? Allah insan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü mutlu olan insan etrafına mutluluk saçan insandır. Mutluluğu ise sevgi kapısından girilir. Sonları sevmek mutluluğun temelidir. Sevgisiz bir mutluluk hiç kimse için mümkün değildir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluktan ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim. O beni mutlu etsin de ben de onu mutlu edeyim. O bana versin de ben ona vereyim tarzındaki bir düşüncenin sahibiyseniz bunun bize hiçbir zaman mutluluğu getirmeyeceğini bilin. Tam aksine ben etrafımdaki insanları sevmeliyim. Onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam, eğer önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım diye düşünmelisiniz. Evet, öyleyse her halükarda ne yapmamız lazım? Başkaları için yaşamamız lazım. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır, onları mutlu etmektir. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın kendisine indirdiği İncil'de Yuhanna 4:20'de Allah'ı seviyorum diyen kişi gördüğü kardeşinden nefret ediyorsa yalancıdır. Allah'ı seviyorum deyip kardeşinden nefret eden yalancıdır. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı nasıl sevebilir? Öyleyse ne olması lazım? Allah'a giden yol insan sevgisinden geçer. Başkalarını mutlu etmek için her zaman teyakkuzda olmamız lazım. Allah'ın kesin emri bu. Mutlu et ve mutlu ol. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Ama son hedef bu. Mutlu olmak etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçer. İşte mutlulukla mutsuzluk. Mutlu insan, mutlu aile, mutlu cemaat, mutlu toplum, mutlu ülke ve mutlu dünya, mutlu kainat. Allah'ın hedefi bu. Ama insan serbest iradenin sahibi, mutsuz ederse mutlu olursun, mutsuz olursun. Bu sefer insan ne yapıyor? Başkasına zulmediyor. Nefsindeki afetler ve şeytanın tesiri altında. O zaman kendi nefsine zulmettiği için mutsuz. bir mutsuz insan, mutsuz insan kendi nefsine zulmettiği için. Mutsuz aile etrafındaki insanlara, aile fertlerin birbirine zulmettiği için. Mutlu cemaat, cemaatte yer alan insanların birbirlerine zulmettiği için. Mutsuz toplum yapılan kötülüklere intikamla cevap verdiği için. Mutsuz ülke intikam alanların arkasında ruhu nefsini azap ettiği için herkes mutsuz. Mutsuz dünya intikamını alamazsa da şura altı bir ikimiz stres oluşturduğu için mutsuz dünyada yaşıyorlar. Mutsuz bu şekildeki bir açıklamayla daha uygun hale gelebilir. Neyse, başkalarını mutlu etmek için önce kendimizin mutlu olması değil, hedef, başkalarını mutlu edersek zaten biz mutlu oluruz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Evet, dinliyoruz inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz muhterem hocam. İzninizle sualimi arz etmek istiyorum. İslam'da milleti İbrahim kavramı neyi ifade eder? Biz bu mirası nasıl sürdürebiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve programımızın sonuna da geldik. Bu vesileyle biz de tüm kardeşlerimizin Kurban Bayramlarını şimdiden dileklerimle kutluyorum. Daha nice Kurban Bayramlarını Allah-u Teala bizi el ele gönül gönüle huzur ve mutluluk içerisinde Efendimiz'in himmetiyle ulaştırmasını diliyorum. Millet kelimesi bir insan toplumunu ifade eder. Ama Kur'an-ı Kerim'de millet İbrahim dediği zaman Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in dinini kastediyor. Mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları da biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak, ikinci özelliği tek bir cemaat oluşturmak, üçüncü özelliği Allah'a teslim olmak. Ne zaman ki bunların hepsini gerçekleştirirseniz gerçek anlamda bir Hanif olursunuz, Hanif dininin sahibi olursunuz. Allah'ın tüm insanlardan istediği bu inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı bütün güzellikler üzerinize olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a-selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde inşallah bizi birlikte kıldı. Neredeyseniz sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki biz de oradayız. Aramızda mesafeler hamdolsun ki yok oldu. Hangi odadaysanız, hangi salondaysanız biz de sizinle beraber aynı yerdeyiz. Ve oradan, sizin bulunduğunuz yerden size sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sözlerimize hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle girmek istiyoruz. Mutluluk temel kaynağını sevgiden alır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret üzerine mutluluk kurulamaz. Ancak mutsuzluk köprüsünden geçerek mutsuzluğa ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, nefret köprüsü mutsuzluk köprüsüdür. Nefret mutluluğu oluşturamaz. Sadece insanı huzursuz kılar, intikam afetini ateşler. Nefret medava bir olgu değildir. İnsan başkalarından kötülük görür. O gördüğü kötülük üzerine o kişiden, kişiyi sevmemeye, daha sonra kötülük devam ederse nefret etmeye başlar. Nefret nefsin afetlerinden önemli bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size sevgiyi öğütlüyoruz. Sevgi. Hayatınızın mihveri olmalıdır sevgi. Sizin için şu kainattaki en güzel duygu sevgidir. Allah'ı seveceksiniz. Bir, etrafınızdaki insanları seveceksiniz. İki, bir aile yuvasındaysanız yuvanın her ferdi sizin için sevgiye layık olarak görülmelidir. Siz onları severseniz onlar da sizi sevecektir. Öyleyse sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı nefrettir. Mutluluğu oluşturan tek faktör sevgidir. Mutsuzluğu ise sevginin mevcut olmayışı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, başkalarını hesaba çekerken evvela kendinizi hesaba çekmeyi usul haline getirin. Davranış biçimlerinizde nerede eksiklerim var diye devamlı kendinizi hesaba çekin. Acaba ben falanca ile olan o konuşmamda onun kalbini kıracak bir şey söyledim mi diye hep içinizde bir sual olsun. Böyle bir şey hissettiğiniz anda af dilemeyi usul haline getirmelisiniz. Af dilemek bir tevazu işaretidir. Ve anlaşmazlıkları kökünden söken bir vasıta olarak teşekkür eder. Kim bir hata işlemişse onun yapması lazım gelen şey daha karşı taraf ona hatasını bildirmeden af dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman büyüklüğünüzü göstermiş olursunuz. Biliyor musunuz, şeytan size der ki bak, ona adam gibi davrandın, ona haddini bildirdin, şimdi af dileyip küçülüyorsun. Hayır sevgili kardeşlerim.
Birinci, davranışınız da hata, başkalarına haddini bildirmek. İkinci davranışınız da şeytan tarafından yanlış değerlendirilerek size ulaştırılıyor ki af dilemenize mani olsun. Af dilediğiniz zaman dostluk köprüsünü oluşturmuş, vücuda getirmiş olursunuz. Dostluklar mutlaka sevgiye dayalıdır sevgili kardeşlerim. Hiçbir hatanız olmasa da size birisi kötü davrandığında, beklemediğiniz kadar kötü davrandığında, bir defa daha tekrar ediyorum, hiçbir hatanız olmasa dahi siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman kişinin elindeki bütün savaş imkanlarını elinden almış olursunuz. Bekliyor ki siz ona daha sert bir tonla, daha sert bir cevap verebilirsiniz de o da size haddini bildirsin. Gerekirse vursun. Yani sizden intikamını alsın. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir suçunuz yok. Ama gelmiş size birisi bağırıyor. Ondan af dilediğinizi düşünün. Hatanız olmadığı halde ondan af dilediniz. Onu bocalatabilecek olan en kestirme çareye başvurdunuz. Beklediği şey sizin de ona karşı tepki göstermeniz, küfür etmeniz, ona yumruk atmanız veya bir şeyler onu daha çok harekete getirecek olan, size daha çok zarar vermeye sevk edecek olan bir şeyler. Ama siz af diliyorsunuz. Beklediği bütün dünyayı yıktınız. Onun nefret dolu dünyasında güneş doğdu. Siz af dilediğiniz anda onun nefret dolu karanlık dünyası yok oldu. Ve aklı başına geldi. Hatasını anladı. Ne olur dersiniz? Sevgili kardeşlerim, burada şeytanın dizaynına bakın. Af dilediğiniz zaman işte sen bir korkaksın. Bak o sana saldırmak için hazır. Ben sana hakaret ediyor ki sen ona saldırasın, o da sana saldırsın. Sen ona haddini bildirecek yerde af diledin. Bu korkaklıktır. Sen bir korkaksın. İşte şeytan size bunu söyler. Oysa ki şimdi öbür tarafın dünyasına gelin. Öfkeyle, nefretle size gelmiş en ağır kelimeleri söylüyor. Siz de karşısına geçmişsiniz hiç hatanız olmadığı halde ondan af diliyorsunuz. Şeytanın göstermek istediği size küçüklük izafe etmek tam tersine bir netice verecektir. O kişi haksız yere size öyle davrandığının ancak siz ondan af dilediğiniz zaman farkına varacaktır. Ve devam etmesi için elindeki bütün kozları almış olacaksınız. Devam edebilmesi artık mümkün değildir. Sonuç mu? Sonuç onun da sizden af dilemesidir. Deneyin sevgili kardeşlerim. Size af diletmemek için şeytan her şeyi yapar. Ama af dilediğiniz zaman mağlubiyetini kabul edip sizi rahat bırakır. Size af dilediğinde marifet mi yaptın diyen iblis, karşı tarafın af dilemesi karşısında derin bir sıkıntıya düşer. Sevgili kardeşlerim, göreviniz şeytanı daima azaba sokmak. Nasıl yapacaksınız bu işi? Evvela şunu unutmayın. Şeytan muhteşem bir doğruluk öğretmenidir. Hoppala. Hep bize yanlışı öğretiyor. Her zaman bizi yanlışlar yapmaya sevk ediyor. Tamam. İşte tamam. Zaten biz de onu söylemek istiyoruz. O bir doğruluk öğretmenidir. Ne zaman? Onun söylediğinin tersini yaptığınız zaman. Tersi mutlaka doğrudur. Ne yapar iblis? Sizin Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister. Bir, iki, Allah'ın bir yasağını da işlemenizi ister.
Öyle söylediği zaman, Allah'ın bir yasağını işlemenizi istediği zaman işlemeyeceksiniz. Bitti olay. Şeytan yenildi 1-0. Allah'ın emrettiği bir şeyi size yasaklar, sakın onu yapma der. Sen şimdi onu yapacaksın da ne olacak diye bin bir dereden su getirmeye çalışır. Siz hiç ona aldırmadan Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. O su getirirken sizin namaz kılmamanız için bütün gayretine rağmen namaz kıldığınızı görünce çileden çıkar. Ama yapabileceği bir şey yoktur. İblis sizi mutsuz etmenin şu dünyadaki en büyük faktörüdür. Hepinizde ayrı ayrı meşgul olan şeytanlar söz konusudur. Ve Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir şeytan tarafından. Münker

İblis bir yenilir, iki yenilir, üç yenilir veya sizinle o an alakalı olan şeytan vazgeçmez. Ömrü boyunca sizi mutlaka mağlup etmek için elindeki bütün kozları kullanacaktır. Ama onu deli divane edebilirsiniz. Her seferinde onu yenerek. Bundan çok büyük sıkıntı duyar. En sonunda sizi yenememesi onu büyük sıkıntıya sokar. İşte hani eskiler demişler ya, şeytan azapta gerek diye. Sebebi budur. Allah'ın dostları iblisi her zaman duman ederler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın eli mahkumdur. O sizi yenemez. Siz söylediklerimizi yaptığınız takdirde tabii. Öyleyse Allah'a giden bütün yolları tıkayan odur. Sizin mutluluğunuzun en büyük engeli. Ne diyor? Diyor ki, Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, bana mühlet verirsen o güne kadar, ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına engel olacağım. Engel olabilir mi? Olabilir sözü yeterli değil. Daha ötesi var. Engel olacağı insanların büyük kısmının Allah yolundaki hedeflerine ulaşmalarına engel olacağı kesin. Sonuç veriliyor. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. İşte zamanın bütün boyutları oradadır. Mekanın da öyle. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bu şeytana kul olanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Herkes doğuşundan itibaren şeytana kuldur. İnsan ve cin şeytanlara kuldur. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, tağuta olan kulluktan kurtulur, ne olur? Allah'a kul olur. Ve Allah'a kul olduğu andan itibaren bir muhteşem müdafaa sistemi Allah-u Teala tarafından onun etrafında vücuda getirilir. İblis artık ona tesir edememenin sıkıntısını, hüznünü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hep yaşayacaktır. Kudurur iblis. Şeytanlar kudurur bu işe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Başından başlayalım. Şura 13. Bu konunun, yani konumuzla alakalı kesimin başından başlayalım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, onlar müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler onlar. Geri kalan 72 fırkanın her birindeki insanların %90'dan fazlası şeytana, tağuta kul olanlar sevgili kardeşlerim. Onun için biz hepimiz kitle halinde Allah'a çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün hepimiz kurtulmuşuz. Gerçekten insan Allah'a ulaşmayı dileyince

Saygıda kul olmaktan kurtulur mu? Elbette kurtulur. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesini bir defa daha söyleyelim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki, tağutun şeytan bildiğimiz şeytan. Şeytanlar da onun kabilesi. Cin tayfasından, ateşten yaratılmışlar, dumansız ateşten. Asıl bugünkü ifadeyle enerjiden yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar çamurdan yaratılmışız, topraktan yaratılmışız. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne dediğine bakalım şimdi. Ne diyoruz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Sahabe Allah'a yönelmiş ve tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut bu noktadan sonra sahabeye fena halde işerlemiş. Artık sahabe şeytanın etki alanının tamamen dışına çıkmış. Sahabe dediğimiz kimler? Allah'a ulaştıktan sonra da Allah'ı vekil tayin etmeye devam edenler, fizik vücutlarını teslim etmek için vekil tayin edenler, etmişler, nefslerini teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler, irşada ulaşmak için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler, iradelerini Allah'a teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, hepsini gerçekleştirmişler ve irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'ın tayin ettiği kadar bir süre yaşarsınız. Herkesin zamanın hangi noktasında ve mekanın hangi koordinatında öleceği Allah Teala tarafından evvelden bellidir. Bu evvelden takdir ediş, Allah Teala'nın kaderi oluşturmasıdır. Ölüm bir kaderdir. Ve de bileceksiniz ki Allah sizin için ölümü hangi gün ve kainatın ya da bu dünyada verilen gezegenin hangi noktasında tayin etmişse hem zaman koordinatı bellidir. Hangi ayın, hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi saatinin, hangi dakikasında öleceksiniz? Bu önceden bilinir Allah Teala tarafından. Allah'ın buradaki takdirinden muradı budur. Öyleyse bir insan başkaları tarafından öldürüleceğinden falan korkuyorsa onun korkusu boşunadır. Bilsin ki o gün o korktuğu düşmanı tarafından öldürülmeseydi başka bir sebeple mutlaka öldürülecekti. Öldürmeye çalışanlar için de aynı şey söz konusudur. Bilsinler ki o öldürmeye çalıştıkları kişiyi onlar öldürmeselerdi başka bir sebepten o kişi mutlaka o dakikada ve orada ölecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki bu muhtevayı koymuş yerine. O zaman sevgili kardeşlerim, ölümden korkmanın bir anlamı kalıyor mu? Hele ölümü yaşadıysanız, ölmeden evvel öldüyseniz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sonra ikinci anahtar, ömür boyu devam edecek olan zikir müessesesi. Elbette bütün ibadetler Allah katında değerlidir. Ama en değerlisi zikirdir. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin afetlerini yok eder, yerine faziletleri getirir, yerleştirir nefsinizin kalbinde. Eğer ruhunuz zaten sizi terk edip ayrılacaktır sizden.
fonksiyonel olması Allah'laşmayı dilediğiniz noktadan itibaren bitmiştir. O noktadan itibaren artık nefsinizin afetleri var. Ama Allah'a ulaşıncaya kadar da Allah'ın yardımıyla karşı karşıyasınız. Nefsiniz sizi dilediği istikamette asla kullanamaz. Şeytan hiç kullanamaz. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üzerinize Allah tarafından gelmiştir. Şeytan size şu veya bu şekilde bir zarar vermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tam bir korunma altına girersiniz. Allah Teala sizi korunma altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendine ulaştıracağına söz verdiği için tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hegemonyası siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anmıştır. Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğinizi görür ve derhal Rahim esması ile üzerinize tecelliye başlar. Bu tecelli sizi furkanlarla teçhiz eder. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Bu korunma vasıtalarını, doğruyu yanlıştan ayırma furkanlarını Allah'ın size lütfedip vermesidir. Allah sizi bunlarla teçhiz eder. Cihazlandırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kurtuluş mu diyorsunuz? Elinizin altında. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olur? Hiç. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Nefsinin yarısından fazlasını mutlaka nurla doldurur. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Dünya saadetinin de %51'inin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Peki neyin karşılığı? Bir dileğin, bir talebin karşılığı. Şuradan kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Ve ben eminim ki ben bunu istediğim zaman sen beni mutlaka göreceksin. Mutlaka sen beni kendine ulaştıracaksın. İşte bu kadar. Kim böyle bir durumdaysa, bunu yaparsa, o kişi bilmelidir ki Allah Teala mutlaka o kişinin yardımına ulaşacaktır. Bu yardıma dikkat edin. Allah Teala o kişiyi adeta bir fanusun içine alır. Koruyucu sistem çalışmaya başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı yer olan 21. basamağa kadar, sonra da ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağa kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Tağut ona asla münkerle ve fuhuşla emredemez. Teklif ederse hiçbir zaman teklifinin kabul olmayacağını bilmektedir. Ve uzaktan hasetinden çatlar İblis. İşte böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde kim olursanız olun, şuradan kalbinizden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Başka bir alternatif yok. Peki bu cennet mutluluğu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala sizi furkanlarla teşhis etti. Sizi huşu sahibi kıldı. Kalbinizdeki %2 nur birikimiyle. Ancak bu noktada mürşidinizi talep ederseniz Allah gösterir. Tabi oldunuz. O noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Kalbinize
iman yazıldı. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması için emretti. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ulaşma süreci içerisinde nefsinizin kalbinde, ruhunuzun gök katları boyunca yapacağı yolculuğun her bir katında %7 fazı birikimi gerçekleşir. Her gün o kişinin kalbi biraz daha, biraz daha, biraz daha aydınlanır. Öyle ki ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın verdiği söz yerine geldiği zaman, o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi olur. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşer. Şeytan açık ve kesin bir şekilde yenilmiştir. Yarıdan fazla nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, insanları dostlarınız olarak kabul edin. Onları sevin. Bu anlattığımız şey cennet mutluluğunun buraya kadar gelen kesime işaretleridir. Cennet mutluluğunun işaretleridir. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 22. basamak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlara dolduktan sonra Allah'ın zatında da yok oldu. Peki sonra? Sonra mı? Sonra tehlike başlıyor. Sadece Allah'ı kendisine vekil tayin edenler bu tehlikenin dışındadırlar. Kim şöyle düşünürse o kurtulur. Ya Rabbi, sen bana buyurdun ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştırayım. Ben sana ulaşmayı diledim, sen de gerçekten beni kendine ulaştırdın. Öyleyse ben bana düşeni yaparsam mutlaka bunun gerçekleşeceği kesin. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler için diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kim bunlar? Huşu sahipleri. Yetmez. Onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar geri döndürüleceğinden de emindirler. Kesin şekilde ona da inanırlar. İşte Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler bu imanın sahipleri olan kişilerdir. Ve Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu insanlar evvelce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ondan sonra da bu noktaya Allah-u Teala tarafından getirilmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. Talebena ve cebena diyor. Siz talep edin, bize, biz de icabet edelim diyor Allah-u Teala. Ama dikkat edin ki, talep eden kişinin davetini Allah-u Teala'nın icabeti, onun Allah'ın yolunu seçmesi veya seçmemesi istikametindir. Kim? Allah'ın yolunu seçerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunursa, yani ben ya Rabbi sana ulaşmak istiyorum, o kişinin mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu ona üçüncü kat cenneti sağlar ama dünya saadetinin sadece yarısını sağlar. Kişi daha ötesini isterse öteye geçebilir, istemezse vaziyetini koruması gerekir. O güne kadar ulaştığı 33 bin zikrini hiç aşağı indirmemesi lazım. İndirirse tehlike başlar. Kişinin fıska düşmesi mümkün olabilir neticede. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolunda dünya mutluluğunun muhtevası nedir? Allah sizin hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi olmanızı istiyor. Cennet mutluluğu, cennette her şeyin temin edildiği mutlu bir ortamda sonsuza kadar mutlulukla yaşamaktır. Kıyametten sonraki devreyle alakalı. Peki dünya saadeti? Dünya saadeti bu dünyada mutluluğu yaşamaktır. Peki dünya saadetine ulaşmak ister misiniz? Bunun yolu, bu noktaya ulaştıktan sonra, ruhunuzu Allah'a sonra yoldan vazgeçmemek ve Allah'tan fizik vücudunuzu teslim alması için Allah'a tevekkül etmekten geçer.
Allah'a tevekkül edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ne düşünmüştünüz? Allah Teala bana diyor ki, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, şu kalbinden bir dileğin sahibi olursan, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım, ben böyle dilediğim için beni hamdolsun ki kendine ulaştırdın. Ben ermiş bir evliya oldum. Senin sayende sen beni ermiş bir evliya kıldın. Allah'a ermiş bir evliya, ermiş oldum. Şimdi de ben senin fizik vücudumu da teslim almanı diliyorum senden. Benim talebim bu. Bunun için bana düşen her şeyi yapmaya hazırım. Allah Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir. Size daha çok zikretmeniz için arzuyu, zikirden zevk almanızı, namazdan zevk almanızı, orucu tuttuğunuz zaman acıkmamanızı, zekat verirken mutluluk duymanızı Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Eğer dilerseniz, Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ederseniz, bir başka ifadeyle sizi kendisine ulaştıran Allah-u Teala'nın sözünü burada da yerine getireceğinden siz eminseniz, buna Hulusi kalple inanıyorsanız, bu inancın sahibiyseniz, Allah Teala mutlaka sizin fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bunun manası nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve fizik vücudunuz artık nefsinizin kalbinde kalan %19 karanlığı hesaba bile katmamaktadır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmekte, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bundan sonrası artık zor değildir. Fizik vücudun tesliminden sonra bir kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Bunun yardımı da mutlaka Allah'tan gelecektir. Kişi gene Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istedim. Sana tevekkül ettim. Gerçekleştirdin. Fizik vücudumu sana teslim etmek istedim ve sana onun için tevekkül ettim. Sen onu da gerçekleştirdin. Öyleyse ben irademi de sana, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Beni teslim al. Nefsimi de teslim al. Beni daimi zikre ulaştır. Ben ötekiler konusunda tam bir inancın sahibiydim. Gene tam olarak inanıyorum ki sen beni mutlaka daimi zikre ulaştırırsın. Evvelkileri gerçekleştirmen geleceğinde teminatıdır. İnanıyorum ki sen bunu gerçekleştirirsin. Beni daimi zikre ulaştırırsın. Kim bu inancın sahibi olursa zikrinin arttığını ve daimi zikre ulaştığını görecektir. Sonra o kişinin daimi zikirle dünya saadetinin de bütününe sahip olması söz konusu. Nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, mutluluk adı verilen müessese bir uyum halidir sevgili kardeşlerim. Nasıl bir uyum hali? Dünya mutluluğu mutlaka huzuru gerektirir. Kavganın bitmesini gerektirir. Huzur ve uyum hali oluşmasını gerektirir. Neden insanlar mutsuzdur başlangıçta? Nefsleri var, afetlerle dolu, ruhları var, hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Eğer siz de bu söylediklerimizi tatbik etmiyorsanız, iç dünyasında
derin bir kavganın sahibi olan insanlarsınız. O kavga, içinizdeki kavga sizin için sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz edecek olan en büyük faktördür. Dikkat edin. İş dünyanızda nefsiniz başlangıçtasınız daha. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Yasaklarını ise mutlaka çiğnemek ister. Yasakları işlemek ister. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak-ı ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin istediği diğerinin mutlaka itirazını gerektirir. İkincinin istediği de birincinin itirazını gerektirir. Öyleyse ikisinin talepleri birbirine taban tabana zıt olan iki varlık iş dünyanızda yaşamaktadır. Ve devamlı akla tesir etmeye çalışacaklardır. İki tesir ard arda gelir aklınıza. Nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek istediğini söyleyerek aklın kendi istikametinde vücuda emir vermesini ister. Ruh da Allah'ın yasak ettiği o fiili işlemek istemediğini söyler. Bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Onu yasakla tarzında talep gönderir akla. Vücudun kumandanı akıldır. Hangi ortamda neşvi nema bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o ortamın gereklerine göre hareket edecektir. Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği fiillerin ise işlendiği bir dünyada şuurlanmışsa, elbette Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emrettiklerine de hayır diyecektir. Ve böylece nefsinin emrinde bir akıl olacaktır. Ruh her seferinde yenilecektir. Ve bunun arkasından da ruh elindeki yetkiyi kullanacak, nefse huzursuzluk verecektir. Allah'ta her yapılan suçtan sonra fizik vücudu cezalandıracaktır. Ona azap verecektir. Öyleyse insanların dünya mutsuzluğu bu sebebe dayalıdır. Allah'ın emirlerini asla işlememek, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle kişi hem Allah tarafından cezalandırılacak, hem de nefs ruh tarafından cezalandırılacaktır. Nefs ruha huzursuzluk verecek, affedersiniz, ruh nefse huzursuzluk verecek, Allah da fizik vücuda azap edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir hatanız yoktur ki o hatayı işledikten sonra o vicdan azabı dediğimiz azabı duymayasınız. Ama az ama çok mutlaka duyarsınız. Öyleyse neden mutsuzuz? Dünya hayatını yaşarken neden mutsuzuz? İç dünyamızda devamlı kavga, yani kaos olduğu için mutsuzuz. Birinci sebep. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve içinizde nefsinizle ruhunuz devamlı bir didişme içerisinde, devamlı kavga halinde, o zaman siz mutsuz bir insansınız. Ve de devamlı her yaptığınız yanlıştan sonra fizik vücudunuzda, nefsinizde cezalandırılıyor. Allah tarafından ve ruhunuz tarafından. Birisi fizik vücudunuz Allah tarafından, nefsiniz de ruhunuz tarafından. Peki Allah Teala niçin acaba ruha böyle bir yetki vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruh Allah'tan bize verilen bir emanet, doğuşumuzda bize üfürülmüş ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Tam 12 ayet-i kerimede Allah Teala emanetini geri istediğini söylüyor ve Allah'a doğru onun yola çıkarılmasını istiyor, ulaştırılmasını istiyor.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ait olduğunu, Allah'tan verilen bir emanet olduğunu hiç unutmayın. Göreviniz sizin bu emanetinizi Allah'a teslim etmenizdir. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde sizde olanlardan birincisinin teslimi ruhunuzun Allah'a teslimidir. Sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Sonra nefsinizin teslimi gelir. En sonra da iradenizin teslimi gelir. Öyleyse fizik vücudun nefsinizi, fizik vücudunuzu, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emirleridir. Allah Teala bu konuları açık bir şekilde dile getirmiş. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde hiçbir negatif faktör kalmaz. Daha önce ruhunuzu Allah'laştırmışsınızdır. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Bu size Allah'ın verdiği sözün yerine getirilmesi olayıdır. Kim Allah'laşmayı dilerse Allah bu noktaya o kişiyi mutlak olarak getirir. Mutlaka o kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Özellikle zikri sevdirir. Allah'ın emirleri o kişi için bir zevk haline gelir. Allah onu kendisine ulaştırdığı güne kadar Allah'ın özel ihtimamıyla o kişi mutlu bir devre geçirir. Bu devre gerçekten tam bir mutluluk devresidir. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolunun dışına çıkarmasına asla müsaade etmez. Bütün kapıları şeytana kapatmıştır. Kişi mutlak bir koruma altına alınmıştır. Allah'ın ilahi iradesi kişiyi bir fanus gibi kaplamıştır. O kişi Allah'ın koruyucu iradesinin koruması altındadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ruh emaneti Allah'a teslim edilmiştir. 7 tane gök katını açmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Buraya kadarı Allah Teala için verilen bir sözün gereğidir. Herkes buraya kendisini zorlamasına gerek kalmadan mutlak olarak ulaşır. Allah bütün ibadetleri o kişiye sevdirir ve o kişi bu noktaya mutlak olarak ulaşır. Önemli olan sevgili kardeşlerim bundan sonrasıdır. Bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için daha büyük gayretler sarf etmek mecburiyetindedir. Zikre giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e, 61'den 71'e, 71'den de 81'e yükselecektir. 81'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu mu? Cennet mutluluğunun 4. katına yükselmiştir. 4. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ruhunun dizaynı içinde Allah Teala o kişinin daha ruhunu Allah'laştırdığı noktadan sonraki 22. basamakta Allah'a ruh teslim olmuştur. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhla kişinin ilişkisi sona ermiştir. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır artık, koruyucu kalkan olarak. Onu şeytanın bütün hamlelerinden, bütün saldırılarından mutlak olarak korur. Şu
büyüye uğrayan, hüddama uğrayan insanlar bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse devrin imamının ruhu mutlaka başlarının üzerine gelir ve onlara büyünün, hüddamın tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, nefsinizin kalbinde %81 nuru ifade eder. Bundan sonra 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz daimi zikirle. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterilir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman daimi zikre ulaşırsanız asıl mutluluğu o zaman yaşarsınız. Mutluluğun ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum halidir. Eğer nefsinizin afetlerine tabiyseniz bu uyum hali tahakkuk etmemiştir. Ne zaman nefsinizdeki afetleri yarı yarıya yok ederseniz bu sizi yarı yarıya mutlu kılan bir olaydır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %90 mutlu kılan bir olaydır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde ise %100 mutlu kılan bir olaydır. O zaman %100 mutlu bir insan olursunuz iç dünyanızda. Neden? Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun hasretlerinin bir benzeri olan fazıllar nefsinizin kalbini %98 işgal etmiştir. Rahmet nurları da %2. Nefsinizin davranışlarıyla ruhunuzun davranışları birbirinin paralelinde olmuştur. Artık ruhunuz Allah'tadır ama nefsinizin tamamı %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte bu iç dünyanızdaki mutluluğu ifade eder. Eskiden neden mutsuzdunuz? Kavga vardı iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeydi. Peki, ya fizik vücudunuz? Fizik vücudunuzla Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri devreden çıkardığı zaman bir büyük mutluluğun içine ulaşmıştır. Ama bu %100 mutluluk değildir. Çünkü nefsiniz afetleri hala karşı koydukları için huzursuzluk konusu oluyor. Ama nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman burada mutluluğunuz %100'dür. İşte nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde sadece iç dünyanızda mutluluğu yaşamayacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için şeytanın hiçbir dediğini fizik vücudunuz ve nefsiniz kabul etmeyecektir. Davranış biçimleriniz tamamen Allah'ın emrettiği standartlarda, emirler ve nehiler yönünde %100 Allah'a itaatle vücuda gelecektir. Öyleyse artık fizik vücudunuz hiç kimseye karşı düşmanca davranışlar tahakkuk ettirmeyecektir. Herkesi dost ve arkadaş olarak kabul edecek. Herkese en iyi davranışları sergileyecektir. Böylece başka insanlarla aranızdaki kavga da bitecektir. İşte başka insanlarla kavganın bitmesi dış dünyanızda da bir uyum halini, %100 uyum halini, bir suf ve sükun halini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta nefsiniz başkalarına üstünlük taslıyordu. Üstün olmasını ispat etmek için de onları küçültmeye çalışıyordu. Düşmanlık edip başkalarının gözünde küçültmeye çalışıyordu. Ama şimdi bunların hepsi kaybolmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlemi yapmayan bir hüviyet kazanmıştı.
nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa bu artık %100 bütünlenmişti. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık kavganın yeri yoktur. Sırf ve sükun bir uyum hali sizinle dış dünyadaki diğer insanlar arasında tam bir uyum hali oluşmuştur size göre. Başkaları size düşman olabilir ama bu sizi hiç tesir altına alamaz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, emirler cephesi, Allah'ın bütün emirlerini büyük zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Emirler cephesinde bütün probleminiz yok olmuş. Yasaklar, Allah'ın yasaklarına riayet ederken bundan hiç sıkıntı duymuyorsunuz, huzursuzluk duymuyorsunuz. Allah'ın yasaklarını tahakkuk ettirirken ondan da ayrı bir haz alıyorsunuz. Öyleyse emirler cephesinde de yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda kavga bitmiş, dış dünyanızda kavga bitmiş, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga bitmiş, sizin için sonsuz bir mutluluk oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, evvelce etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda devamlı haset vardı, kavga vardı. Size kötü muamele ettiklerinde siz onlardan intikam almak istiyordunuz. İntikam aldığınız zaman onlara da intikam fırsatı veriyorsunuz. Onlar size kötü davrandığı zaman birinci huzursuzluğunuz. Siz onlara bunun cevabını verip de onları rahatsız ettiğiniz zaman ikinci huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Onları rahatsız ettiğiniz için ruhunuz nefsinize huzursuzluk veriyor, Allah da size azap ediyor. Yetmez, bu insanlar sizden kötülüğü gördükleri için sizden intikam almak istiyorlar. İntikamlarını aldığı zaman yeniden huzursuz oluyorsunuz. Böylece devamlı bir huzursuzluk hali çevre insanlarla sizden aranızda cereyan ediyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsi hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde bitmiştir. Dış dünyada başka insanlarla ilişkilerinizde tam bir mutluluğu yaşamaya başladınız. Allah ile onun ilişkilerde de tam bir mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer burasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak ve en azından 5. kat cennetin sahibi olmak ve neticede 7. kat cennetin sahibi olmak, hem dünya mutluluğunu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde enine boyuna yaşamak, hem de cennetin en üst boyutlarına ulaşmak. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu. Tatbikata girdiğiniz zaman bakacaksınız ki gerçekten hiç de zor bir şey değilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama bu akşamki sohbetimizde inşallah burada tamamlanıyor. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Mutlu olmanız için, sizler için her şeyi yapabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'ın emrinde sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi mutlu eden en büyük faktördür. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir yeni sohbet, bir yeni beraberlik ve bizim adımlarımız Allah'ın ihsanları. İslam merdiveni 28 basamaklı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Bugünkü, bu akşamki konumuz ilk ve ikinci 7 basamaklar. 14. basamağa kadar bir kesim. Konumuz aslında 3. basamaktan başlayan bir güzelliği sergilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var, bizi yaratan Allah. Bir tarafta biz varız. Mahluklar, kullar, yaratıklar. Allah Teala hepimizi yaratmış. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi insan olarak yaratmış. İnsan olmak şerefine layık görmüş. Kainatın en üstün yaratığı insan. Neden en üstün? Bütün göklerde ve bütün yerlerde, arzlarda neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi biz insanlar için yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Her şey bizim için. Biz mi? Biz Allah içiniz. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek biz Allah için yaratılmışız? Yani Allah'tan gelen, bize gelen ve bizde saklanan bir emanet var, ruh. Sadece insanda Allah'a geri dönecek olan bir vücut bulunuyor. Sadece insanda. İnsandan başka hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde Allah'tan gelip Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz insanlar Allah ile en büyük kurbiyetin, en büyük yakınlığın sahibiyiz. Çünkü Allah'a ait bir şey, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ruh, ona iade etmek üzere bize emanet edilmiş. Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz da bizimle beraber, ne zamana kadar bizimle beraber? Onu Allah'a göndereceğimiz zamana kadar. İşte göndermenin başladığı noktada bugünkü sohbetimiz sona eriyor.
Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel nasıl göndeririz? Konumuz oraya kadar. Belki birkaç kelimeyle gönderdikten sonra ne olacağını da izah etmek zamanımız kalır. Birinci basamak. Olayları yaşar insanoğlu. Herkes yaşar. Ama insanların büyük kısmı olayları yanlış değerlendirir. Zanneder ki insanoğlu kendisini sevindiren olaylar hayırdır. Kendisini üzen olaylar şerdir. Allah-u Teala'nın ise zanla ilişkisi yoktur. O sadece hakikatleri söyler bize. Der ki, hayır öyle değil der. Size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar da şerdir. Öyleyse hayrın şerrin gerçek hüviyeti bize derecat kazandırması veya kaybettirmesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, derecat kazandığınız olaylar veya derecat kaybettiğiniz olaylar söz konusu. Birinci basamağı herkes yaşar. Ve mutlaka olayları değerlendirir. Bu değerlendirme safhası ikinci basamağın muhtevasını anlatır. Muhtevasını teşkil eder. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bütün insanlar olayları değerlendirdikleri zaman Allah-u Teala tarafından kontrol altındadırlar. Ve olayları değerlendiren insanlar değerlendirme standartlarına göre klasifiye edilirler Allah-u Teala tarafından. İki sınıfa ayrılırlar. Ya Allah-u Teala onları seçer ya da seçmez. Seçilmeyenler için kurtuluş yoktur. Zaten onların kurtuluş istemedikleri de kesindir. Seçilenlerin de bir kısmı henüz kurtuluşu istememiştir ama en azından kalplerinde maraz yoktur. Kalplerinde zevk yoktur. Onlar isyan halinde değillerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorlar, gizlemiyorlar. Yalanlamıyorlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Kimler seçiliyor? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler, yalanlamayanlar ve anlattığımız diğer gruplar. Kısaca bu insanlara, bu tür insanlara Allah-u Teala kalplerinde hayır gördüklerim diyor. Kalplerinde hayır gördüklerim. Görmedikleri konusunda şunu söylüyor, kalbinde hayır görmediği insanlar için. Onları diyor, işittirseydik bile o kalplerinde hayır olmayanlara, işittirseydik bile tekrar ait oldukları kötü yere geri döneceklerdi diyor Allah-u Teala. Kurtuluşa ulaşmaları onların mümkün değil diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kalplerinde hayır gördüklerine işittiriyor. O saydığımız standartların dışında kalan herkes Allah'ın kalbinde hayır gördüğü insandır. İsyan etmiyorsa, yeryüzünde fesat çıkarmıyorsa, insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı henüz dilemese de o kişi seçilir. Zaten seçim Allah'a ulaşmayı dilemekten evvelki safhadır. Olaylar karşısında tutunduğumuz tavır, takındığımız tavır
Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet veriyor. Bütün olayları değerlendiriyor Allah Teala. Öyleyse seçilmeyenler ikinci basamakta ebediyen kalacaklardır. Kurtuluş ümitleri yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yer de cehennemdir. Seçilmiş olanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah insanlardan dilediklerini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme ve ulaştırma diye iki safa var insanlar için. Allah'a yöneltildiği sürece kişinin ruhu vücudundadır. Dilediği zaman dışarı çıkar, dilediği zaman içeri girer ama başka hiçbir yere gidemez. O vücudu bırakıp da ruh Allah'a geri dönemez kendi kendine. Mutlaka ayrılma emrini alması gerekir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insanlar Allah-u Teala'yı dileyecek olanlar ya da dileyenler ve dilemeyenler diye ikiye ayrılıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlardan seçilmemiş olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne yazık ki seçilenlerden de bir kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunların sayısı çok azdır ama öyle de olsa seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Sadece Allah yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanları Allah kendisine yöneltir. Sonra da yönelttiklerini mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Ne olur? Üçüncü basamağa terfi ederiz, yükseliriz. Üçüncü basamak. Birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar. Allah kalbimize bakar. Kalbimizi dinler.

Allah Teala onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak. O kişiyi mutlaka evliya kılacaktır. Mutlak bir olgu. Olmaması mümkün olmayan bir şey. Ama ya kişinin ömrü vefa etmezse, o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine evvel ulaşmadan evvel ölürse kişi, birinci kat cennete girer. Mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşmadan ölürse ikinci kat cennete girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Allah'ın evliyası olur ve dünya saadetinin de yarısını kazanmış olur. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konumuz bu. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Böyle diyor Allah Teala. Ellezine la yercune likaena. Bize ulaşmayı onlar dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Batme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatının zevkleri onları memnun eder.

اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İnsanların sahip oldukları titriler, payeler Allah'ı hiç alakadar etmez. İnsanlar ya Allah'ın ilmini bilirler ya da bilmezler. Ya ayetlerinden haberdarlardır veya gafildirler. Öyleyse kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki bu insanların sonu nedir? Sonu hemen geliyor 8. ayette. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri derecelerden dolayı diyor Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani ne demek bu? Yani onların günahları sevaplarından fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle bir insanın cehenneme gidebilmesi için günahlarının mutlaka sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse konumuza bu açıdan yaklaşalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, bir defa madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse bakalım Araf 146 ne diyor bu konuda? Diyor ki Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yarab külle ayetin la yu'minu biha ve in yarab sebiler rüşte la yettehuzuhu sebila ve in yarab sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike bi ennehum kezibu bi ayatina ve kâne

Gafileyim. Ne diyor Allah Teala? O insanları, ayetlerimizi anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak kabul ederler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar. Bu insanların müşterek özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada da bir sonraki safhadan bahsediyor Allah Teala. İrşat makamını gördükleri halde onu dikkate almamaları. İrşat makamı olarak görmemeleri. Mürşidi herhangi bir insandan ayırt etmemeleri. İrşat yolunu yol olarak kabul etmemeleri. Müşterek özellikler. Öyleyse böyle bir dizayda Allah'a ulaşmayı dilememek demek bu. İrşat yolunu yol olarak kabul etmiyorsa kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş demektir. Eğer dileseydi Allah Teala mutlaka mürşidi ona sevdirecekti ve o kişi için irşat yolu gerçekten onun geçeceği bir yol olacaktı Allah'a ulaşmak üzere. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Eğer dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennem. Peki bir de madalyonun öbür tarafına bakalım. Ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? O zaman irşat yolunu seçecek kendisine yol olarak. Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacak. Kim irşat yolunu Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bir. İrşat yolunu dilerse Allah onu mutlaka cennetine alır. İki. İrşat yolunu dilerse Allah onu evliya kılar. Şimdi İrşat yolunu dileyen bir insanın bu kurtuluş hükümlerini beraberce görelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kurtuluşu garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Vel Asr suresi
Bu büyük hakikati anlatıyor bizlere sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asra yemin ederim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Kimdir hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, yani günahları ağır basarsa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse hüsranda olan insanlar, kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olan insanlar. Hüsranda olan insanlar günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Ama amen olanlar, onlar hüsranda değiller. Günahları sevaplarından fazla değil amen olanların. Sevapları günahlarından fazla. Öyleyse kesin olgu şu. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka felaha erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Yani cehenneme girmesi söz konusu değil, hüsranda olan birisi değil, mutlaka kurtuluşa ulaşacak bu kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amine olan kişi mutlaka hüsranda olmayan bir kişidir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla değil. Aksine sevapları günahlarından fazla, mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ne oluyor? Allah-u Teala garanti ediyor. Amine olanları mutlaka cennetine koyacağı kesin. Onların hüsranda olmayacağını Allah-u Teala garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, amen olan kişi, demek ki mutlaka Allah'ın cennetine girecek. O kişi hüsranda olmayanlardan birisi. Peki, başka ne diyor Allah Teala? Kim diyor amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka o kişiyi biz kendimize ulaştırırız. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Şöyle diyor Allah Teala. Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Siz onları kovmamı istiyorsunuz ama ben onları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır." Yani Allah Teala burada Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki: "Emen kâne yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at." Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka tahakkuk edecektir. Mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir gün var. Kimin için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ve o kişiler mutlaka
Allah'a ulaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişilerin ruhları mutlaka bana ulaşacaktır diyor Allah Teala. Peki ulaşırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi evvaptır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, sığınağa sığınmış olan bir insandır. O kişi takva sahibidir, mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya bakıyoruz beraberce. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşan kişi evvaptır. Yani meaba, sığınağa sığınmış olan birisidir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi hangi hüviyettedir? İşte onu Allah Teala en güzel standartta anlatıyor. Evvaptır bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. İşte Kaf 31-32. Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun, cennete girin. Likilli evvâbin hafîz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını sığınağa, meaba sığındırmış, meaba geri döndürmüş olanlar için ve hafiz olanlar için, yani başlarının üzerinde muhafız taşıyanları, muhafaza altına alınmış olanlar için diyor. Devrin imamının başlarının üzerine gelip de ruhunun orada onların üzerinde yer işgal ettiği herkes hafizdir. Öyleyse 14. basamak kişinin kurtuluşuna medar olur. 14. basamakta kişi hafiz olur. Bellidir ki o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi hayatta da olsa ulaşacaktır, ölse de ulaşacaktır. Hayatta olsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi olacaktır kişi. Ama başka bir husus söz konusuysa, yani kişi yolda ölürse bu sefer de Azrail Aleyhisselam alıp o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Her halükarda ruh Allah'a dönecektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ve cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten garanti etmiştir. Çünkü Allah Teala kim amel olursa o hüsranda değildir diyor. Şimdi burada enteresan bir olay var. Hüsranda olmayan bir insan. Ama hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardı. Hüsranda olmayanlar da sevapları günahlarından fazla olanlar. Bu kişinin günahları nasıl sevaplarından fazla olacak? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ard arda işlemler vücuda getiriyor o kişinin üzerinde. Bir, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İki, kulaklarındaki vakrayı alıyor. Üç, kalbindeki ekinneti alıyor. Dört, yerine ihfat koyuyor. Kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ard arda işlevler. O kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'ına mürşidini gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Böyle bir dizaynda Allah ile olan kişinin ilişkilerinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıcı, ruhunu Allah'a ulaştırması konunun sonu. Ama kurtuluş her halükarda garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesi demek. Yemini de nefsinin tezkiyesinde garanti etmesi demek, onu da gerçekleştirmesi demek. Kim 21. basamağa ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Kişinin nefsi de tezkiye edilmiş olur. Öyleyse iki ayrı cepheden o kişi bir hedefe ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve yeminini ve misakini gerçekleştirdiği için kişi takva sahibi oluyor. Âl-i İmrân 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor ki

Kim diyor Allah-u Teala? Allah'a verdiği yeminini ve misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Kim de yerine getirirse onlar takva sahibidir diyor Allah-u Teala. Takva sahiplerini de Allah sever diyor. Ve takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennete konulacağını ifade ediyor. 198. ayet-i kerimesi de yine Ali İmran Suresinin gene takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Eğer bir insan yeminini ve misakini yerine getirmezse ahirette nasibi yok. Gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ancak bu durumdalar. Allah'a verdikleri yemin ve misaki asla yerine getiremezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü Allah-u Teala ona istemediği için nasip kılmayacaktır. Bize ulaşmayı dilemeyenleri bize ulaştırmayız diyor Allah-u Teala. Onları cehenneme ulaştırırız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşırsa mutlaka demek ki Allah'ın cennetine girecek. Allah-u Teala da garanti ettiğine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiye Allah-u Teala kendisini ulaştıracağını garanti ediyor. Hayat vermişse kendisini ulaştırdığınızsa mutlaka cenneti alacağını gene garanti etmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bundan sonra neler olur? Allah derhal işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli tesirler oluşturuyor. Birinci sonuç, o kişinin bütün insanların gözünde bulunan hicab-ı mestureyi o kişinin gözünden almak. Gizli perde, örtü, örtülü perde. Sonra kişinin kulaklarından vakrayı alıyor Allah-u Teala. Sonra kalbinden ekinneti alıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor.

Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlar da, yani ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin aranda, onların gözünün üzerinde yani hicab-ı mesture vardır diyor, gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala, seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın.

böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala evvela o kişinin gözünden hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamına bakıyor, onu görüyor irşat makamı olarak artık. Beden kulaklarını açmıştır Allah Teala o kişinin, vakrayı almıştır. Artık irşat makamının söylediklerini işitmeye başlamıştır, manasına varmaya başlamıştır kişi. Kalbindeki ekinleti almıştır. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlamıştır kişi. Çünkü yerine ihfat koymuştur Allah Teala. İdraki önleyen ilahi kompütürü almış. İdraki sağlayan yeni bir kompütür koymuştur kalbine. Bilgisayar. Kalplerine ihfat koyulanlarsa kendilerine ilim verilenler. İrşad makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye yapılıyor. Böylece kişinin kapalı olan gözleri açılıyor. Hayata geliyor kişi. Kapalı olan kulakları açılıyor. Hayata geliyor kişi. Ve kapalı olan kalbi ekinlete alınıyor. Kalbi idrak et muhassasına sahip olan ihfat müessesesiyle donatılıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah'ın ihsanları, nimetleri daima bire ondur. Ne yaptı Allah Teala? 10 tane nimet, 10 tane ihsan verecek kişiye. Birinci ihsanı, kalpteki Allah'a ulaşma talebini gördüğü zaman Allah-u Teala'nın derhal müdahalesi. Bu müdahaleyle ne oluyor? Bu müdahaleyle

Allah Teala kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Gözlerinde hicab-ı mestiri olanlara ölü diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra olanlara ölü diyor. Kalbinde ekinnet olanlara ölü diyor. Diyor Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdıkları halde siz gitmiyorsunuz diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Seni işitmeyenler, sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Böylece işitmeyen kulaklar, duymayan kulaklar, işitmeyen kulaklar işitmeye başlıyor, manaya varmaya başlıyor. Kulakları manaya varınca irşadın ne olduğunu anlıyor kişi. İrşad müessesesinin sahibi olan mürşide herhangi bir kişi olarak bakmıyor artık. Mürşit diye bakıyor. İrşada ulaştıran birisi diye bakıyor. Kalbindeki ikine sebebiyle de bu anladığı şeyleri kalbine indiriyor ve böylece idrak ediyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin kalbine ulaşıyor. Tegabin 11. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların kalbinin içine, kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız diyor Allah-u Teala. Kalbe ulaşan Allah-u Teala ne yapar kalpte, nefsin kalbinde? Nefsin kalbinin şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirir. Artık onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Biz diyor onların kalplerini Allah'a döndürürüz. Kimlerin? Gaybde Rahman'a huşu duyanların. Daha kalbe rahmet sızmamıştır. Bu noktada kuru toprakların rahmete nasıl ihtiyacı varsa, o topraklar huşu içinde nasıl yağmur beklerlerse, rahmet beklerlerse, nefsin kalbi de gaybde Rahman'a huşu duyan nefsin kalbi de topraklar huşuyla rahmeti Allah'ın yağmurunu beklediği gibi o kişinin kalbi de huşuyla Allah'ın rahmetini bekler. Ve bunun üzerine Allah Teala o kişinin kalbinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam olmaya açar. İslam Allah'a teslim olmak demektir ve İslam'a açar diyor Allah Teala. Allah'a teslim olmaya açar. Ne yapmıştır? O kişinin göğsünden kalbine bir yol açmıştır. Şerh ederek, yararak göğsünü kişinin. Kimlere yapıyormuş Allah Teala bunu? Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İki, Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri var. İşte Allah Teala kişileri kendine ulaştırmayı diliyor. Kimleri kendisine ulaştırmayı diliyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları. Ve böylece o kişilerin göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın o kişinin kalbine nur yolu açması söz konusu, açıyor. Bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla o kişinin göğsüne geliyor. Şifre yolu takip ederek göğüsten içeriye giriyor, kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü.
Mühürlü kalbin içine sızmaya çalışıyor fazıllar, sızamıyorlar. Fazlın girmesi mümkün değil. Ama rahmet nurları sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1 derken %2 oluyor. O zaman kişi nefsinin kalbinde Allah'ın rahmeti biriktiği için Allah onunla kalbine de hayat veriyor kişinin. Rahmet kalbe sızıyor ve kalbe hayat veriyor. Nasıl Allah Teala huşuyla rahmet bekleyen topraklara rahmetiyle elbise giydiriyorsa, çıplak olan ağaçları giydiriyorsa, hayat veriyorsa onlara, insan için de aynı şey söz konusu oluyor. Ve bu kişi nefsinin kalbine %2 nur birikimi tahakkuk ederek rahmet yerleşimi söz konusu olduğu zaman bu kişi huşuya ulaşıyor. Allah'ın sözü var. Kim huşuya ulaşırsa onlara mürşidini gösterecek diye. Hacet namazı sorarak kendisinden hacet namazı kılarak sordukları zaman. Diyor ki Allah-u Teala وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bakara 45-46. Diyor ki Allah-u Teala

sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. İstihane, Allah'tan mürşidini görmeyi talep etmek. İnne hele kibiretün illa alel haşin. Bu zor bir iştir. Kebir bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Ellezine yazunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasrederek gene kesin şekilde inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. İşte huşunun inanç kesimi. Yakin hasıl ederek kesin şekilde ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim böyle bir inancın sahibi ise Allah o kişiye hacet namazını kılma arzusu verir. Ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Burası 14. basamaktır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. 4. basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. 5. basamakta gözlerindeki hicab-ı mestur, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. 7. basamakta kalbindeki ikindeti alıyor ve yerine ifat koyuyor. 8. basamakta kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbini Allah'a nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Kalbin içine rahmet sızması başlıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Ve bundan sonraki şehadet namazı kılarak mürşidini sorunca mürşidini Allah Teala o kişiye gösteriyor. Allah'ın 10. ihsanı ve 10. ihsanla birlikte kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Kişi mürşidine ulaşırsa tabi olur. Tabiyet ona 10 tane nimet kazandıracaktır. Sadece 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin tövbesinde bu 10 tane nimet verilir kişiye. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir, ulaştırır, 1. nimet. Kişinin kalbinin mührünü açar Allah Teala, 2. nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkarır. 3. nimet, kalbin içine imanı yazar. 4. nimet. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. 5. nimet. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi teskiye olmaya başlar. 6. ve 7. nimetler. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Allah ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir bitki gibi onu nimetlendirir. 1'e 100 vermeye başlar o günden itibaren. Her bir tek derecelik sevabına 100 katını vermeye başlar Allah-u Teala. Halbuki ondan evvel 10 katını veriyordu. Ve 10. nimet Allah-u Teala'nın o kişiye rahmetle,
faz gönderilirken şimdi rahmetle salavatta gönderilmeye başlanmış. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişi zikir yapacak. Ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane nefs kademesini aşacak. Emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Ruhta her birinde bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşacak ve hidayete erecek, Allah'ın evliyası olacak. İşte bizim adımlarımız, bir adım attık, Allah Teala 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabi olduk, 10 tane de nimet verdi. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzu Allah kendi zatına ulaştırdı. Ve o kişiyi evliya yaptı. İşte bizim adımlarımız, işte Allah'ın ihsanları ve ihsanın arkasından Allah'ın nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ar-Rahman Rahim elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahman Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir İslami ve tasavvufi konular bahsinde sevgi konusunu inşallah işlemek üzere bir aradayız. Sevgi Allah'ın dizaynında insan hayatının temelini teşkil eder. İnsanda bulunmasını Allah'ın en çok istediği haslet sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz. Sevginiz Allah'a dönüktür. Sevginiz insanlara dönüktür. Hayvanlara dönüktür. Her şeye dönüktür. Yeter ki sevin sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde kıymetli olmak istiyor musunuz? Yapmanız lazım gelen şey sevmektir. Severseniz kıyamazsınız. Severseniz zulmedemezsiniz. Severseniz Allah'ın sevdiği olursunuz. Severseniz sizden etrafınızdaki herkese sevgi saçılır. Siz bir sevgi yumağı olursunuz. Çevrenize güneş nasıl ışık saçıyorsa sevgi ışıkları saçarsınız. Siz severseniz herkes de sizi sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Bu Allah'ın temel hedefidir. Hepinizi Yüce Rabbimiz sevginin sahipleri olarak görmek istiyor. Sevmenizi istiyor hepinizin. Allah'ı sevmenizi, etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor. Biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Aile bu standardın en küçük cüzüdür. İnsan tek başına sosyal mahluk olmak muhtevasını yaşayamaz. Mutlaka bir ailede doğdunuz. Bir anneniz var, bir babanız var, hayatta veya rahmetli. Ama siz de varsınız, aileniz de var. Allah aileyi mukaddes bir yuva olarak kabul eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenebilecek çağa gelmiş olan gençlerin hepsini evlendirmek konusunda büyük gayretler sarf etmiştir. Herkesleri seferber etmiştir. İnsanları evlendirsin. Ev bark sahibi olsunlar, aile yuvası kurulsun, bir ailenin bacası tutsun diye. Öyleyse sevgi ailede temel faktörü ifade eder. Babadan başlayan, annede devam eden, çocukların en büyüğünden en küçüğüne doğru inen bir sevgi halesi
Ailede mutluluğun en büyük kaynağıdır. Hiçbir zaman babanın çocuklara olan sevgisi annenin sevgisiyle mukayese edilemez. Anne daima çocuklarını babadan fazla sever. Her çocuk annenin kanından, canından bir parçadır. O dünyaya getirmiştir çocuğu. Onun vücudu o noktaya ulaşmıştır. Öyleyse sevgi müessesesine baktığımız zaman ailede babadan anneye, anneden en büyük çocuğa, sonra daha küçüğe, daha küçüğe, daha küçüğe doğru giden bir sevgi merdiveni söz konusudur. Öyleyse büyükler küçüklere karşı sevgi besleyecek. Küçükler büyüklere karşı yalnız sevgi beslemeyecek, aynı zamanda saygı da besleyecek. Ailede eğer saygı yitirilmişse, orada anarşi vardır. Saygı esastır. Saygının mutlaka devamı gerekir. Sevginin yanı başında ailede disiplini temin etmek babanın temel görevidir. Osmanlı'da ailenin en yaşlı erkeği bu görevi üstlenirdi. Bugün de böyle pederşahi aileler hala mevcuttur. Böyle bir ailede liderlik vasfı ailenin en yaşlısınındır. Yetki ondadır. Ailenin sorumlulukları onun üzerine bina edilir. Öyleyse burada sisteme baktığımız zaman yukarıdan aşağı inen bir sevgi çağlayanı görürüz. Sevgi hepinizden etrafınızdaki kişilere akan bir sevgi çağlayan olmalıdır. İşte başka insanlarla beraber yaşadığınızda artık eşit seviyede insanlar söz konusudur biz insanlar için. Allah'a göre eşit seviyede insan yoktur. Herkes birbirinden mutlaka derecat farklılığına sahiptir. Milyarlarca dereceden İnsanlar hep değişik paylar alırlar. Yetmez. Her saniye insanoğlunun derecatı değişiklik gösterir. Ya her saniye pozitif haneye, kazanılan hanesine değerler yazılır. Ya da her saniye kaybedilen hanesine değerler yazılır. Her ikisi de vardır, geçerlidir. Ve bizim için de her saniye olmasa da birçok dakikada öksürük geçerli. Bu öksürük bizim ezeli dostumuz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki sağlığımıza bir etkisi yok. Öksürürüz ve vücut müdafaasını yapar. Bu öksürüklerin sonucunda da mikroplar dışarı atılır. Şimdi sevgiden bahsediyorduk, öyle değil mi? Sevgi ailede ve tasavvufta yukarıdan aşağı bir seyir takip eder. Her tasavvuf dergahında, dergahın sahibi Allah-u Teala tarafından da dergahın mürşidi orada en üstün noktadadır. Sevgi ondan etrafındaki herkese yayılacaktır. En çok sevilenler Allah-u Teala'nın da en çok sevdikleri olacaktır. Onlar daha çok sevileceklerdir. Öyleyse sevgide eşitlik söz konusu mudur? Değildir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sevgisinde eşitlik yoktur.
Herkes sahip olduğu derecata paralel bir sevilmeyle sevilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir milyarlarca insan serisi ard arda gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bizim size söyleyeceğimiz en güzel söz, sevinin sözü olacaktır. Eğer severseniz mutlu olursunuz, nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Unutmayın, sevgi ruhun bir hasletidir. Nefret, nefsin bir afetidir. Birincisi sizi mutluluğa ulaştırır, ikincisi mutsuzluğa. Neden? Çünkü şeytan nefsinizin afetlerine her zaman tesir etmek için bir gayrettedir. Çoğu zaman da kendi düşüncelerinizi sanarak şeytanın söylediklerine nefsiniz itibariyle itaat edersiniz. Ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emredilirler. Nasıl yapıyor şeytan? Unutmayın. Şeytan, şeytanlar sadece afetlere tesir edebilirler. Ruhun hasletlerine en ufak bir tesiri söz konusu değildir şeytanların. Herkesin etrafında her zaman bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan veya şeytanlar. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir emrine itaat etmemenizi söylüyorsa işte o şeytandır. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir yasağını yasak da olsa yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Siz değilsiniz. Öyleyse insanlar bir hedefe, negatif bir hedefe ulaşırlarsa mutlaka şeytanın ivası, şeytanın tesiri orada vardır. Bundan büyük zevk alır. Yani sizin günah işleyerek derecat kaybetmeniz, o anda Allah Teala'nın size olan sevgisinde bir eksilme, şeytan için büyük bir hazdır. Bundan mutluluk duyar bütün şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok basit değil mi? Herkesi seveceksiniz. Sizden etrafınıza her zaman onları mutlu edecek davranışlar ulaşacak. Sevginin dışarı taşan göstergesi başkalarına ulaşan mutluluktur. Eğer insanları seviyorsanız her zaman onları mutlu edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Birkaç kelime, birkaç cümle onlarla ilgilendiğinizi belirten herhangi bir işaret, davranış, yaklaşım hepsi etrafınızdaki insanları mutlu kılacaktır. Zor mu? Nefsinizin size asla müsaade etmeyeceği bir husus işte budur. Hiçbir zaman nefsinizdeki afetler insanları sevmenize uygun zemin hazırlamaz. Bütün insanlar da kulvara nefsleri %100 afetlerle dolu olarak girerler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyene kadar da hiçbir değişiklik olmaz. Kişi açık ve kesin bir standart içinde şeytanın emrindedir. Ve insanları ne kadar çaktırmamaya çalışsa, gizlemeye çalışsa
aslında iç dünyasında hep

hem de çok sevileceksiniz. Unutmayın, sevenler sevilir. Gene unutmayın, seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Onunla karşılaşmak istemez, birlikte olmak istemez. Neden kardeşlerim? Bazılarınız etrafındaki insanlara karşı sert ve haşin ve sevilmiyorlar. Arkasında sadece onlardaki sevgisizlik var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Etrafınızdaki insanları neden kırıyorsunuz? Hangi sebeple onların üzülmelerine sebebiyet veriyorsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Biliyorum ki kim böyle yapıyorsa ben bu huyumdan kurtulmak istiyorum diyecek bize. Ama kurtulmanın yollarını gösterdiğimiz zaman onun tatbikatı gerçekleşmiyor. İnsanlar kolay kolay huylarından vazgeçmiyorlar. Bütün bunları, hepsini, bütün negatif faktörleri devreden çıkaracak olan tek hedefe ulaştırıcı ibadet, zikirdir. Zikri ibadetlerin en üstünü olarak değerlendirin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En güzel standartlarda büyük gayretlerin sahibi olun. Sevin. Ve göreceksiniz ki mutlaka sevilirsiniz. Öyleyse sevmek mukaddestir. Nefret her zaman şeytan tarafından kullanılan bir pisliktir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın mı olmak istiyorsanız önce Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah'a ait olursunuz. Bunun manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bilin ki Allah-u Teala sizi en az 1000 kat sever. Siz 2 ünite sevdiğiniz zaman onun sevgisi 2000 kata çıkar. 2000 ünite olur. Siz Allah'ı 3 ünite severseniz, o sizi 3000 ünite sever en az. Öyle bir sevgi ki karşılıksız. Ve sonsuz mükafatları sevdikçe arttırır. Niçin geldiniz bu dünyaya? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Hedefiniz mutlu olmak değil mi? Öyleyse size en büyük anahtarı teslim ediyor Allah-u Teala. Sevin demekle. Sevgiyi kendinize usul ittihaz edin. Davranış biçimlerinin en değişmezi olarak ona sarılın. Allah sevgisi sizi mutlaka onun kullarını sevmeye götürecektir. İster kulları sevmekten başlayarak Allah'a yönelin. O zaman sevginiz adım adım artarak Allah-u Teala'ya ulaşır. İster Allah'ı sevmekten başlayarak kullara dönün, gene sevginiz adım adım artacaktır. En çok Allah'ı seveceksiniz ama insanların da en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir sevgi sıralamasını isteseniz de istemeseniz de kalbiniz vücuda getirecektir. Hatta birçok insana göre gene birçok insan sevgiye layık değildir. Bu düşünce yanlıştır sevgili kardeşlerim. Herkes sevgiye layıktır ama layık oldukları kadarına. Öyleyse onların daha çok sevgiye layık olmaları için değişmeleri lazım.
Çin ve

Nefret dolu bir insan başkalarına ne kadar kötülük ederse etsin, mutlaka iç dünyasında bir küçücük sevgi kalmıştır. O sevgiyi onun davranışları sebebiyle ondan nefret eden insanlar, onun kullanmasının imkansız olduğu bir noktada onun etrafındadırlar. Eğer ondan, bir insandan çevresindeki herkese nefret yayılıyorsa, kin yayılıyorsa, insanları sevmiyor, onlardan nefret ediyorsa, onların en güzel ulaşmalarını değil, kendisinin en güzel ulaşmasını, başkalarının en kötü ulaşmasını istiyorsa bir insan, o sevgisizdir. Dikkat edin, başka insanlarda olan güzel şeyleri siz Allah'tan isterseniz eğer, "Ya Rabbi, onlara verdiğin gibi bana da ver" derseniz, bunun adı gıptadır. Allah Teala bunu yasaklamaz. Siz sevgi dolu olan insanların davranış biçimlerine bakarak, "Ya Rabbi, onlar ne kadar güzel insanları seviyorlar, bu sevgilerini herkese dağıtıyorlar. Bana da sevgi ver, ben de çok sevgi dolu olayım, ben de insanların sevgiyle davranayım" derseniz, Allah Teala size de verir. Bunda hiçbir yanlış yok. Bunda çok güzel bir görüntü var. Kim insanlara sevgisiyle örnek olmuşsa ve başka insanlar da "ona verdiğin gibi bana da o sevgiyi ver de ben de dağıtayım" diyorsa, bu Allah Teala'nın katında makbul bir davranış biçimidir. Adı gıptadır. Ama kim "yalnız bana ver, başkalarına verme" diyorsa, "ondakini ondan al da bana ver" diyorsa, o zaman orada gıpta yoktur. Orada haset vardır. Haset nefsin bir afetidir. Gıpta ruhun hasretidir. Güzelliklere susamak, aynı güzelliklerin sizde de oluşması için zemin aramak, Allah'tan yardım istemek, bu Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır sevgili kardeşlerim. Her şey siz sevgiyle bezendikçe her geçen gün şekil değiştirecektir. Her geçen gün size daha sevgili olacaktır. Çevrenizdeki her şey, insanlar, hayvanlar, cansızlar, odalar, evler, eşyalar, siz etrafınızdaki insanları sevdikçe, ki bu sevgi Allah sevgisinden, onu merkez teşkil ederek etrafa yayılan bir dizaynı gösterir. Eşyalar da size daha güzel, daha mutluluk verici olarak görünecektir. Cami, dergah, ev, hepsindeki eşyalar, insanlar, her şey sizin için sevginize layık birer faktör teşkil edecektir. Ve siz onları sevdikçe daha çok mutlu olacaksınız. Mutluluğun sembolü sevginin yayılmasıdır. Kimden etrafına sevgi yayılıyorsa o kişi mutludur. O kişinin art düşüncesi olamaz. Sevgi, nefreti önleyen en büyük silahtır. Sevginin olduğu yerde nefret barınamaz. Öyleyse neden sevmek varken nefret? Neden insanların mutlu olmasına yardım etmek varken onların mutsuzluğunu istemek? Böyle olan insanlar en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar. Nefret
mutsuz kılar insanları. Unutmayın, siz insanlara kendinizin onlardan üstün olduğunuzu kabul ettirmek konusunda nefsinizin istikametinde gayretler göstererek, onları küçülterek yükselecek yerde onlara sevginizi verseniz, asıl yükselmenin o verdiğiniz sevgiye dayalı bir merdivenler sistemi olduğunu göreceksiniz. Etrafınıza ulaştırdığınız sevgi arttıkça siz merdivenlerde adım adım yükselirsiniz. Sevgi merdiveni Allah'ın merdivenidir, yukarıya doğru çıkartır. Nefret merdiveni şeytanın merdivenidir, sıfırdan aşağı doğru indirir kişiyi. Biri nura, biri zulmete götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın penceresinden bakın. Her şey öylesine güzel ki. Dilinen tarifi gayrı mümkünsüz. Hatırladınız. Bir yazar. Onun sözü bu. Meşhur bir roman yazarı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir gün eğer yolunuza devam ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutluluğunuz yerlere göklere sığmayacak. İşte o zaman mutluluğunuzun anlatımı mümkün olmayacak. Yaşar Kemal'in deyimini kullanacaksınız. Mutluluğunuz için dilinen tarifi gayri mümkünsüz diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualim var. Her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne dersiniz? Hepinizi çok sevdiğimi, ama pek çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Biliyor musunuz? Ben sizlerle mutluyum. Size olan sevgim, sizin bana olan sevginiz, bu bir bütün oluşturur. Onun üzerinde yükselirsiniz. Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Allah'ın merdiveni sevgi üzerine kuruludur. Sevgi arttıkça yükselirsiniz, yükselirsiniz. Öyleyse hadi düşünün bakalım şimdi. Neden bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi sevmek konusunda bir yarışa girmiyorsunuz? Her gün, her çalışma yerinde bir yarış olmalı. Her dergahta, her yerde. Bugün etrafına en çok sevgi dağıtan bakalım hangimiz olacağız? Böyle bir yarış. Böyle bir yarış sevginin sahibi olmayı gerektirir. Sıfır noktasından başlayan bir helezon, eğer sevgi merdiveni ise adım adım yükselecektir. Herkesin etrafındaki insanlara sevgi aktarımıyla onlardan kendisine dönen şey de sevgi olduğu için hepsi birlikte yüceleceklerdir. Allah'ın her geçen gün biraz daha sevgilisi olacaklardır. Ama nerede zulüm varsa
Orada sevgi yoktur. Orada nefret vardır. Seven kişi başkalarına zulmedemez. Onlara acır. Onlar benim kardeşlerim der. Ben onları seviyorum der. Onlara zulüm yapamam der. Sevgili kardeşlerim, birlikte yaşıyorsunuz. Birlikte Allah için hizmet ediyorsunuz. Bunu iki şekilde sürdürebilirsiniz. Sevgiyle süsleyerek, özene bezene bir güzellik içinde yaşarsınız. Oraya gelmek için can atarsınız. Bir de nefret içinde yaşarsınız. Ama Allah için hizmet etmek mecburiyetinde olduğunuzu hissedersiniz. Zulüm görürsünüz. Gene de oraya gidersiniz. Zulmeden insan sadece başkalarını huzursuz etmez sevgili kardeşlerim. Onlar mutluluğunun sırrına ulaşamayan zavallılardır. İşgal ettikleri nokta neresi olursa olsun netice değişmez. Zulüm sevgiyi körletir ve yok eder. Öyleyse etrafınızdaki insanlara bakın. Emir ve kumanda mevkiinde olanlar, sizlere sesleniyorum. Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Sevmiyorlarsa Allah'ın katında makbul bir hizmeti gerçekleştiremiyorsunuz. Başka bir sahadan seslenmiyorum. Size tasavvufun içinden, Kur'an'ın merkezinden, bütün hasılasından sesleniyorum. Herkese karşı en güzel davranışları göstermekle mükellefsiniz. Bunu yapamadığınız sürece bu ortam oluşur. Etrafınızdaki insanlar mutsuzdur. Siz de mutsuzsunuz. Arkasında yatan en büyük faktör sevgisizliktir. Ne düşünüyor kardeşlerimiz? Orasını anlamak çok zor. Ben onlara sevgi gösterirsem onlar beni dinlemez diye mi düşünüyorsunuz? Onlar size itaat etmez diye mi düşünüyorsunuz? Oysa ki en iyi hizmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde parmakla gösterecek bir hizmet sahabenin hizmetidir. Hepsi kardeşlerini kendilerinden mutlaka daha fazla seviyorlardı. Hizmetse onların en üst boyutta koştukları bir hedefti. Hizmet sadece zevki oluştururdu. Herkes birbirini sevdiği için sonsuz bir mutlulukla bütün işlevler gerçekleşirdi. Herkes birbirinin yardımcısı, herkes birbirinin yanında, herkes birbirini en büyük sevgiyle seven. Ne zaman devreye nefsleriniz girerse, o zaman başkalarına tahakküm edersiniz. Bu yaptığınız en büyük yanlıştır.
Allah'ın emrini yerine getirtmek sadedinde verdiğiniz emirler nefsinizden bir şeyler taşıyorsa, o zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır sevgiyi öğrenemediyseniz, onu tatbik edememeniz bunun işaretidir. Size bir sorumuz var. Bizim tarafımızdan daha çok sevilmek ister miydiniz? Eğer öyleyse, istiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Onlara zulmetmeyin. Unutmayın, bu sizi sadece onlar tarafından sevilmeyen bir insan yapar. Ve bu size Allah katında çok şeyler kaybettirir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey sevgidir. Sevgiyle yapılan bir hizmet çok daha başarılı sonuçlar verir. Sevgi içindeki kardeşlerimiz hep Allah'tan dualarla bir şeyler talep ederek hedeflerine giderler. Sevgi öyle bir husustur ki o sevgiyle yapılan bir hizmet başka hizmetlerden çok daha makbul bir hizmettir Allah Teala'nın katında. Çünkü orada ruhun hasletleri devrededir. Orada sevgi vardır. Orada Allah'a yakınlık vardır. Öyleyse sevgisiz bir Allah'ın dergahı düşünülemez. Hangi ortamda olursanız olun, aranızda mutlaka sevginin sahipleri var. Onlardan sevmeyi öğrenin. Sevgiyle dolu bir hayatınız olsun. İnsanlara sevgiyle bakın. Sevgiyle yaklaşın. Onları sevdiğinizi her zaman belli etmelisiniz. Ben onları seviyorum ama onlara göstermek içimden gelmiyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, sevmiyorsunuz. Sevgi fışkırır. Dışarıya kendisini mutlaka belli eder. Hangi kardeşiniz için ne kadar fedakarlık edebilirsiniz, söyleyebilir misiniz bana? Sevgi fedakarlıktır. Siz hiç fedakarlık etmeden başkalarının sizin için fedakarlık etmesini bekliyorsanız, bunun adı sevgisizliktir. İnsanlara her zaman onların sizden beklediği güler yüzü göstermelisiniz. Onlarla meşgul olmalısınız. Her halinizle onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermelisiniz. Eğer sevgi varsa içinizde,
zaten bir otomatik olarak ortaya çıkar. Özel bir gayret sarf etmeniz gerekmez. Öyleyse nefretin yerini tamamen sevgi verecek olan, sevgiye çevirecek olan şey daimi zikirdir. Zikri daime ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. O zaman her istikamette sevgi dolu olursunuz. O zaman sizin için düşmanlık biter. Size kötülüğü dokunsa da insanlardan nefret edemezsiniz. Hangi ölçüde kötülük olursa olsun bu nefreti oluşturamaz. Onlar sadece kötülüğü yaparlar ve orada kalırlar. Gözünüzde küçülürler. Ama onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seversiniz, sevmemezlik edemezsiniz. Herkesin dersiniz öyle davranmakta mutlaka kendi cephesinden haklı sebepleri vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Allah'ın sevgilisi olmak istiyor musunuz? Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları da seveceksiniz. Etrafındaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklamayan, kuşatmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değildir. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, etrafınızdaki insanları da o kadar çok seversiniz. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her tarafta kucak dolusu sevgiler oluşmalı diye düşünüyorum. Her an sizden çevrenize dalga dalga, buram buram sevgi yayılmalı. Siz etrafınızdaki kişileri gördükçe sevginizin gözüyle gördükçe onları daha çok seveceksiniz. Onları daha çok sevdikçe onlardan da size artan bir sevginin geri döndüğünü göreceksiniz. Sevgi spirali giderek yukarıya doğru yükselecektir. İşte siz o zaman mutlu bir insansınız. Dikkat edin ki Allah'ı sevmeyen insanları sevemez. Şeytanı seven şeytandan sadece nefret öğrenir. Sadece menfaati için yaşar. Kimden hangi menfaati alacaksa onun karşılığında sahte bir sevgi gösterisinde bulunur sadece. İç dünyasından taşan bir sevgi hiçbir zaman oluşmaz. Zaten sahte sevgi de kendisini mutlaka hissettirir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sevgisiz yaşamak, yaşamak değildir. Hatırladınız fıkrayı değil mi? Avcı anlatıyor arkadaşlarına, aslan ağzını açmıştı diyor, ben de ağzımı aslanın ağzına içeri soktum. Aslan beni ısırdı, ölmüştüm diyor.
Arkadaşları diyor ki, iyi de bize bunları anlatabildiğine göre yaşıyorsun. Kardeşim diyor, yahu diyor, siz buna yaşamak mı diyorsunuz Allah'ınızı severseniz? İşte size diyorum ki, eğer etrafınızda sizden sevgi yayılmıyorsa, siz buna yaşamak demeyin. O yaşamak değildir. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanlara bunun yansıdığını göreceksiniz. O zaman kimseye zulmedemezsiniz. Ne uğruna ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz? Dikkat edin. Aldığınız şey eğer nefretse, bu sattığınız şey nefret olduğu içindir. Sizden çevrenize yayılan dalga boyları negatifse nefreti ifade eder. Zulmü ifade eder. Şeytanla ilişkiyi ifade eder. O zaman çevrenizdeki insanlardan size yeniden geri dönen dalgalar negatif dalga boyları olacaktır. Ve ürpereceksiniz. Onların size olan davranışları da sizi mutsuz kılacak. Zaten onlara zulmettiğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluğu onlardan size de negatif dalga boyları ulaştıkça daha çok yaşayacaksınız. Kısaca sevgili kardeşlerim, kim mutsuzsa o başkaları sebebiyle mutsuz olmamıştır. Kendisini mutsuz etmiştir. Öyleyse her dalga boyu mukabilini aynı hüviyette oluşturur. Başkalarına yaptığınız her kötülüğün karşılığı çevrenizden size mutlaka geriye kötülük olarak döner. Öyleyse nerede, kim kime kötülük ediyorsa onun dışındaki bir yerlerden aynı kötülük o kişiye mutlaka dönecektir. Neden Allah Teala nefs tezkiyesine ve tasfiyesine bu kadar önem vermiş Kur'an-ı Kerim'de? En büyük ibadet zikirdir diyor. Allah'a dönüşün zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Vuslatın zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbeke ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikirle Allah'a ruhun ulaşması mümkün. Zikir, sevgiyi artıran en büyük faktördür. Daimi zikirde nefsinizin kalbindeki nefretin bütünü yok olmuştur. Yerini sevgiye almıştır. Muhabbet almıştır. Hoşgörü almıştır. Bir güzellikler dizisi almıştır. Artık mutlu bir insan var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsa, o bilecek ki o en güzel ortamın en büyük fonksiyoner rüknü sevgidir. Sevgisiz bir yaşam hiç kimseyi mutlu kılamaz. Mutsuz insanlar şöyle bir düşünsünler, neden mutsuz olduklarını. Bakacaklar ki etraflarına sevgi duymuyorlar. Herkes onlara göre şöyle veya böyle kendisine bir kötülük etmiş. Normal değil mi? O onlara kötülük ettiği için karşısındakinden de kötülük görüyor. Neticede o onlara muğber, onlar da ona muğber ve de
taraf birbirine zulmediyor, iki taraf da mutsuz. Bir de aksini düşünün bakalım. Herkesin herkese sevgi duyduğu bir ortamda Allah'ın mutluluk sabahlarına kapılar açılır. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir topluluk oluşur. Önemli olan kişisel mutluluk değildir. Zaten bir mutsuzlar ortamında bir insanın mutlu olması zor bir hedefe ulaşmayı gerektirir. Siz sevgiyi verdikçe karşılığında size sevgi dönecektir. Ama bütün toplum huzursuzsa, sıkıntılıysa, toplum birbirine zulmediyorsa, sizin tek başınıza onlara sevgi vermeniz onları değiştiremez. Ama bireylerin hepsi sevgiyi ya da büyük bir kısmı sevgiyi kendisine hedef edinirse, kılavuz edinirse, rehber edinirse, o zaman sevgi etrafa yayılacak, sevgisiz kalan insanları da kendi rengine boyayacaktır. Onların da kalpleri sevgiyle parlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O Allah'ın katında mevcut. Onu ellerinizle siz kuracaksınız veya ellerinizle siz yıkacaksınız. İki açıdan da konunun en mutluluk verici yönünü yakalamış olursunuz. Sevmekle. Sevmek mutluluğun temelidir. Sevmek mutluluğun merdivenidir. En üst noktada Allah'ı bulacaksınız. Ona olan sevginiz arttıkça siz kaybolacaksınız. Kendinizden fazla Allah'ı sevdiğiniz gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Hiç kimse de ahınız olmaz. Falanca bana şu kötülüğü yaptı demek gereğini hiç duymayacaksınız. Oraya geldiğiniz zaman bileceksiniz ki insanların nefsleri vardır. Yanlışlık yapabilirler. Hiç sebep olmadığı halde size karşı kin duyabilirler. Bunun karşılığında da size kötülük yapmaya çalışabilirler. Eşyanın tabiatına uygun. Ama Allah'a sevgi, aşk ve hayranlık beslediğiniz zaman, oraya ulaştığınız zaman, o insanların size karşı olan düşmanlığı size artık negatif tesir yapmaz. O insanlarından nefret edemezsiniz. Onlar da sevdiklerinizin içindedirler. Size kötülük yapsalar da bir gün oraya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öyleyse hepinizin sevgi dolu, toplumda sevmeyi şiar edinmiş, toplumun her rüknünün birbirini sevdiği bir bütünü oluşturduğunuzu görmek istiyoruz. Böyle olunca bize haber verin, sizi tebrik edelim. Başımızın tacı yapalım. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden bu haberleri bekliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz, birbiriniz için yaşamaya başladığınız bir güzel günün müjdesini verin bize. Bekliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ve sevgiye, sevgiye, sevgiye götürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz İhlas. Her ne kadar din adamları gelin sizinle ihlasla bir namaz kılalım tarzında bir şeyleri her zaman söylerlerse de realitede ihlasla kıldıklarını zannettikleri namaz kendileri ihlas sahibi olmadıkça bir hüküm ifade etmez. İhlas sahibi olmayı içten bir büyük istek duymak olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii böyle bir sonuçta Kur'an-ı Kerim'imize çok uygun değil. Öyleyse ihlas nedir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Halis, saf, katışıksız demek. Muhlis de halis olan, saf ve katışıksız olan manasına giriyor. Nesi saf olan, nesi katışıksız olan? Kalbi sevgili kardeşlerim. Kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan birisi ancak ulul-elbab makamını yaşar. Arkadan da ihlas makamının sahibi olur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, İslam merdiveninde acaba ihlasın yeri neresidir? Sondan bir evvelki makamı ifade eder. 27. basamakta ulaşılan bir merhaledir. Gelin başından itibaren kısaca ihlasın nerede olduğuna bakalım. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Bu birinci basamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamakta İnsanların olayları değerlendirip tavırlarını ortaya koymaları söz konusudur. Hangi açıdan? Çünkü Allah Teala bütün insanları her sene bir iki defa fitnelerle, bir iki defa imtihan eder. Başlarına getiren, başlarına gelen musibetler olarak değerlendiriyor Allah Teala bunu. Musibetlerle imtihan eder. İnsanlar da tavırlarını ortaya koyarlar. Konunun burası önemli. Bu tavır ya Allah'a isyan şeklinde tecelli eder ya da kişinin ve muhakkak ki böyle bir musibetten sonra Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde kişinin ya Rabbi ben muhakkak ki Allah içinim mutlaka Allah'a ulaşacağım demesi söz konusu. Böyle diyenler onlar musibetlere tahammül edenlerdir. Allah Teala diyor ki onlara rahmet ve salavat Rablerinden ulaşır diyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olduğunuz zaman güzellikleri yerli yerine oturtun. İhlas makamı
öyle bir makamdır ki ancak böyle söyleyen bir kişi, biz muhakkak Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen bir kişi, işte o ihlas makamının ulaşılabileceği bir statünün başlangıcını ifade eden bir noktadadır. Allah Teala onları seçmiştir. Onlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sevgili kardeşlerim. Kim böyle bir istikamette başka insanları men ediyorsa o kişi ikinci basamakta ebediyen kalır. Hiçbir zaman üçüncü basamağa ulaşamaz. Üçüncü basamağa kim ulaşır? İkinci basamakta insanlar, bu söylediğimiz grup hariç, büyük kısmı insanların %90'dan fazlası seçilirler. O seçilenlerden de %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi sıfatıyla devreye girer. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Bundan sonra olaylar ard arda gelecektir. Sonra Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Ve bu tecelli kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören hale getirir. Beşinci basamak. İşiten hale getirir. Altıncı basamak. Ve idrak eden hale getirir. Yedinci basamak. O kişi bir ölüydü Allah'a göre ama Allah'a ulaşmayı dileyince dirildi. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 8. basamaktaki olay şöyle ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Femen yumin billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amen olursa Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalbine ulaşır. 9. basamakta o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açar Allah Teala. Diyor ki En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'ı açar. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmesi için o kişiyi hazır hale getirir. İşte 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Peki 10. basamakta ne oluyor? 10. basamakta o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen Rahmet Tefaz isimli iki nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama bu iki nurdan fazıllar o kalbe giremiyor. Fazlın kalbe girip de yerleşebilmesi için mutlaka kalbe iman yazılması lazım. Henüz kalbe iman yazılmamıştır. Ve rahmet nuru %1 derken %2 nispetinde kalbe sızar ve sona erer. %2'den fazla kimsenin kalbi rahmeti alamaz. %2 rahmette kişi kalır. Sonra ne olur? Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikirle
nefsinin kalbi bir yeni noktaya ulaşır. Kişinin yaptığı zikir onu yeni bir noktaya ulaşır. %2'yi bulduğu zaman nefsinin kalbindeki rahmet nurları bu kişi huşuya ulaşır. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla, haktan inen şeyle nurla o kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi diyor. İşte bu nurlar %2 rahmet nurunu oluşturduğunda o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Huşu sahibi olmuştur. Bir hakkı doğar. Huşu sahiplerinin Allah'tan mürşitlerini sormasını Allah-u Teala uygun görüyor. Ve kişi Allah'tan mürşidini sorar. Allah'tan sormamız isteniyor. Allah-u Teala'dan sorar. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan almıştır. Bu noktada ise 7 tane nimet alacaktır. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin içine iman yazılır. Günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar. 1'e 700'e kadar da yükseltecektir. Nefs, zikir sebebiyle Allah'tan gelen fazılların o kişinin kalbine yerleşmesi sebebiyle yavaş yavaş teskiye olmaya başlar. Gelen fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters manyetik alan sahip oldukları için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesi onu çekip kendine bağlar. Ve böylece kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolmaya başlar. İşte böyle bir dolumda ilk %7 nur birikiminde kişinin ruhu birinci gök katına yükselir, vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu başına geldiği zaman, başının üzerine girip yerleştiği zaman o ruh vücuttan ayrılarak Allah'a dönmek mecburiyetindedir. Kendisine tebliğ yapılmış olur Rabbine geri dön diye. Ve ruh zemin kattan ayrılır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için böyle olmaz. Onlar hariç diyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvameyi ifade eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime felâ uksumu bin nefs-i levvameti diyor. Allah-u Teala o levvame nefse kasem ederim. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime. Ve elhama fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. İşte sözünü ettiğimiz ihlas makamı kişinin nefs tasfiyesine ulaştığı zaman, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinin kalbi %2'si rahmet, %98'i fazl olmak üzere %100 nurlarla dolduğu zaman
hedefe ulaşılan bir vetiredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü gök katına o kişinin ulaşabilmesi için nefsinin, kalbinin mutmain olması lazım. Rahat 28'de diyor ki Allah Teala ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin, agah olun ki nefslerin kalbi Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olma noktasında kişi Allah'ın verdiği her şeye duyumla bakıyor ve mutmain oluyor, doyum ulaşıyor ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresi 27, 28, 29. ayetler. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte kişi Allah'tan razı oluyor, beşinci gök katında ruh. Allah da ondan razı oluyor, kişinin ruhu altıncı gök katında. Yedinci gök katında ise tezkiye olayı var. Ne diyordu Allah Teala? Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Bu ikinci felahtır. Birinci felahta kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. İkinci felahta mürşidine ulaşmıştır. Ve de nefsini tezkiye ettiği zaman nefsinin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 tane %7 fazıl %49 eder olunca %51'e ulaştığı noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve kişi bir felah kademesinde, üçüncü felah kademesinde

فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ. Allah Teala diyor ki Ra'd suresinin 29. ayet-i kerimesinde, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o bıraktıklarından, dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiye olmuştur. O kişi felaha erer. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi muhlis olmuş mudur? Hayır. Ama hidayete ermiştir. Hidayet, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah'a ulaşmıştır, kişi hidayete ermiştir ama muhlis olmamıştır. Muhlis olabilmesi için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması gerekir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet nurları henüz sadece %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayımız tabii burada bitmedi. Fenomen devam ediyor. Gelişmeler de devam ediyor. Kişi zikrini daha çok arttırıyor. Zikri daha çok arttığı zaman kişinin manevi gelişmesi de artıyor. Nefsinin kalbinde %51 nur oluşmasında ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. Hemen arkasından yok olur ama yeni bir basamak oluşmuştur. 22. basamak. Bundan sonra o kişinin Allah'ın zatında yok olan ruhu Allah Teala tarafından indi ilahiye geri gönderilir. Allah'ta yok olduktan sonra geri gelen bu ruh artık oranın mekanının sahibi olur. Bu tarzdaki ruhların orada gölgesi görülmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ruhun Allah'ın zatından tekrar çıkarılıp indi ilahide huzur namazının saflarına ilave edilmesi, ona bir altın taht verilmesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğincedir.

Onlara Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Teslim yurdu vardır diyor. Kendisine verilen altın taht boşlukta durur ve bu hedefe ulaşan herkese altın bir taht Allah Teala hediye eder ve o kişinin ruhu namazın dışındaki zamanlarda o tahtta bulunur. Ama 7 vakit namaza mutlaka hep ait olduğu yerde iştirak eder. Saflar hiç değişmez normal standartlarda. Ne zaman ilave gelirse 10'arlık saflardan herhangi birisine, o zaman bir kişi bir sonraki safa geçer. Ve böylece sona kadar devam eder olay. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında ifna oldu ruh, tekrar çıktı. Burası beka makamıdır. Allah'ın indinde baki olmak, Allah'ın katında baki olmak. 22. basamak. Sonra kişi 23. basamakta zühd sahibi olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye taşarsa, o zaman o kişi zühd sahibi olur. Peki daha ötesi, nefsinin kalbindeki kişinin %61 nur birikiminde kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Fena fillah makamının sahibidir. Zühd makamında bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkar. %71'e ulaştığı zaman bu nurlar, o kişi bulunduğu makamdan zühd makamına ulaşır. Zühd makamının nefs kalbindeki nur birikimi %71 ile 81 arasındadır. Her gün kişi mutlaka 12 saatten fazla zikir yapar. Bu demektir ki o kişi zikir yaptığı süreç 12 saatten fazla olduğu için Allah için harcadığı zaman kendisi için harcadığı zamandan aşkındır, daha ötededir, daha fazladır. Bu sebeple kişi zikirsizliğe karşı zühd makamının sahibi olmuştur. İsaat etmiştir ki Allah Teala'ya her gün o kişi Allah'ı kendisinden daha fazlası seviyor ki günün yarısından daha fazlasında Allah için yaşıyor, zikirle yaşıyor. Ve ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa, o kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. Burası 25. basamaktır. Ve fizik vücudun tesliminden sonra zikri daha hızlı bir şekilde artmaya başlar. Öyle ki bir gün bu kişi daimi zikre ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulul erbab olur. Daimi zikrin sahibi olur. Muhlis olmuş mudur? Hayır, muhlis olmamıştır daha. Burada o kişinin nefsinin kalbine bakıyoruz. Kişinin zikri daimi zikre ulaşmış. O zaman ne diyor Allah Teala? Diyor ki li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden
ve ala cunubihim. O illelbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ullelbab makamında o kişi 7 tane özelliğin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbine hiç afet kalmamıştır. Kalp kulağı açılmıştır, kalp gözü açılmıştır. Ehli tezekkür olmuştur, Allah'la her an konuşur. Ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibidir. Ve ehli hikmet olmuştur. Hem hakem veya hakim olarak görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için doğruyu ifade eder. Hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman bir hususu gerçekleştirir. Burada o kişi için o ayetin 28 tane basamaktan hangisiyle alakalı olduğu neticesine bu kişi bir anda ulaşır. Allah'tan sorarak konuyu da perçinler. Ullelbap makamında o kişiye yerlerin melekûtu görünür, gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Bundan sonraki makam, konumuz olan İhlas makamıdır. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. İhlas makamında o kişiye 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katları gösterilir. Tamamı gösterilir. Ve bu kişi bir seher vakti Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. Ve Tövbe-i Nasuh'la ihlas makamından öteye geçecektir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamının son noktasıdır. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah onun iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle ulaştırır. İşte 28 basamaklık bir dizayn bu standartlarda. Öyleyse muhlis olan bir kişi kimdir? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kişinin bir talep üzere muhlis olduğunu ifade ediyor. O kişinin hanif olarak İhlas makamına ulaştığını söylüyor. Allah-u Teala kalbini muhlis kılarak, hanifler olarak hünefaya kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Muhlisine, lehuddine hünefa ediyor Allah-u Teala. Muhlisler olarak onun Allah'ın dininde hanif kişiler olarak, hanif dininin mensupları olarak kalplerinin nurla dolduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. İşte burası muhlislerin bulunduğu yerdir. Muhlis, halis olan demek. Nefsinin kalbi halis olan kişi.
Bu kişi ne olmuştur? Bu kişi Allah'ın dininde halis olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlenmiştir. Yeter mi? Yetmez. Bu temizlenme boyunca o kişinin Ulu'l-Elbab makamında 7 tane yer katını, cehennem katlarını görmesi söz konusudur. Bir de zemin kattaki derim imamının dergahını görmesi söz konusudur. Burası sıfır kottur. Sıfır kotun altında 7 tane eksi kod var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7. cehennem katları. İhlas makamında ise 1. gök katı, 2. gök katı, 3. 4. 5. 6. 7. gök katları ve nihayet sitesin müntaha gösterilir. Sevgili kardeşlerim, evvela zemin katın muhtevasından yükselen insanlar, insan ruhları 1. gök katına ulaşır. Orada bir meydanda, otlar üzerindeki seccadelerde secde edilir sadece. Sonra 2. gök katına çıkılır. Orada su arılma havuzlarında insan ruhları su arılır. Zulmet dereleri alınır. Havuzlarda su arılırlar. Yani sarımsı renkte olan şeffaf bir havuzda ki elbiseler, ipek elbiseler giyerler, hiç ıslanmaz. Ama onlar başlarından itibaren belki 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıya kadar o sıvının dolduğu bir yerde bir süre kalırlar. Ve oradaki su arılmayla Allah-u Teala onların ruhlarına bir şeyler kazandırır. Bundan sonra ne olur? O kişi Allah-u Teala 2. gök katını gösterir. Ulu'l-Elbab makamının muhtevasında gök katları yoktur. Sadece yer katları vardır. Ama İhlas makamı gök katlarını kapsar. 2. gök katındaki su arılma havuzlarını gören bu kişi 3. gök katında 2 katlı bir mescide ulaşıldığını görür. Burası dışarıdan bir köşk manzarası arz eder. Ama içinde 2 katlı bir, 2 katlı da insanların ruhlarının ulaştığı bir secde olayı tahakkuk eder. Ve bundan sonra oradan ayrılan daha üst kata kadar çıkacak olan ruhlar ayrılırlar. Mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi 3. katı 4. kata yani Beyt-ül Makdes'in aslına bağlayan bir madeni silindirdir, içi boştur. 3. kattan 4. gök katına kadar sonsuz bir uzunluktadır. Ve mihenk menfezine giren sonsuz hızla yukarıya doğru hareket eder. Arkasından gelen onun altında hareket eder. Onun arkasından gelen ikincinin de altında hareket eder. Hiçbirinin ayakları diğerinin başına değmez. Ve ulaşan 4. katta Beyt-ül Haram'ın aslında secdeye girer, saflar teşkil edilir, secde edilir. Bu secde oradan tavandan yükselmekle noktalanır. Gene ruhlar
Bu Beytül Haram'ın aslından, Beytül Makdes'in aslından Beytül Haram'ın aslına, yani beşinci gök katına ulaşırlar. Dünya üzerindeki Kabe, oradakinin benzeri bir yapının sahibidir. Beytül Haram'ın aslı, beşinci gök katındadır. Bu da gösterilir Ulu'l-Elbab makamının sahiplerine. Başka ne gösterilir? Bu kişi bir sonraki katı da görecektir. Altıncı gök katını. Burası insanların nurlandığı, sıbkatullah olduğu, Allah'ın boyasıyla yüzlerinin ve ellerinin boyandığı çok açık yeşil ve beyaz bir renktir. Ama bu beyaz tam bir beyaz değildir. Çok açık yeşil bir hüviyeti vardır. Beyaz gibi bir yeşil. Fosfor yeşili gibi açık bir yeşil. İşte bu noktaya ulaşan kişiye hilat giydirilir. Ve Cebrail Aleyhisselam tarafından hilat giydirilir. Ve onun ruhu bu altıncı kattan yedinci kata yükselir. Altıncı katta nur kalıbı, buz kalıbına benzeyen bir nur kalıbından devamlı açık yeşilimsi beyaz bir nur sızar ve etrafı aydınlatır. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır ama altıncı gök katı karanlıktır. Sadece orası aydınlıktır, o nurun olduğu kesim aydınlıktır. Ve İhlas makamının sahibi onun kapısının her girenle şekil değiştirdiğini görür. Bu sıbkatullah olmama haline giriş bütün girenler tarafından kapının şekli tam giren kişinin silüetini alır. Böylece uzun boylu birinden sonra kısa boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak küçülecektir. Ondan sonra uzun boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak büyüyecektir. Son geçenin izini taşıyacaktır. İşte İhlas makamının sahibi bu katı da görendir. Ve yedinci katın yedi alemini de Allah-u Teala ona gösterecektir. İhlas makamının sahibi Sitre-i Münteha'ya kadar olan ve olayları görecektir. Yedinci katın altın kapısından içeriye nasıl girildiğini gösterir Allah-u Teala. Yukarıda birinci alem olan kader hücrelerinde nasıl yan yana durulduğunu, herkesin kader hücresinin kendi önünde öyle yokluğa kadar ulaştığını görür insanlar. Ve de onlardan büyük kısmı yedinci kata dağılmak için harekete geçer. Önce Ümmül Kitab'a ulaşılır. 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. İhlas makamının sahibi bunu mutlaka görür. Devrin imamının orada bulunduğunu da görür. Devrin imamının çok büyük bir kürsünün sahibi olduğunu görür. O kürsünün sol tarafından, sağ tarafından itibaren 60 kişilik bir grup kürsünün etrafında birer birer oturarak sol tarafına kadar ulaşırlar.
Onlara her gün Ümit Kitap'ta Devrin İmamı dersler verir. Bundan sonraki kesim Kudret Denizi'dir. İhlas makamının sahibi mutlaka Kudret Denizi'ni de görür. Oraya her gün dalanları görür. Bundan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'tur. İhlas makamının sahibi mutlaka Makam-ı Mahmud'u görür. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Devrin İmamı'nın nasıl her gün gelip onunla beraber olduğunu görür. Oradaki müşahitleri görür. Daha sonraki kesim Divan-ı Salihin'dir. Orada Gavs'ın zamanımızın Gavs'ının başkanlığında işlevler yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gün seyri sülükle, bu seyri sülük vasıtasıyla oraya ulaşır. İşte ihlas sahibi kişi onu da görür. Sonra da zikir hücrelerini görür. Her biri 2 metreden daha yüksek olan ve Allah'ın evliya namzetlerinin, henüz Allah'a ulaşmamış olan evliya namzetlerinin oradaki zikirlerini, her birinin bir cam fanus gibi görünen bu sistem içinde nasıl zikrettiğini görür. Dışarıda oluşturulan hilali görür. Devrin İmamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa bir üçlü olarak hilal şeklinde sıralanmış olan çok sayıda insan ruhuna bu hilalin iki ucunun orta noktasında dışında 3 kişi Devrin İmamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa beraberce onlara her gün ders verirler. İşte ihlas sahibi kişi odur ki bütün bunları görmüştür. Bunlara ilaveten bir şey daha görecektir. İndi ilahinin en yüksek noktası olan Sitret-ül Münteha'yı görecektir. Sitret-ül Münteha'yı gördüğü zaman ihlas makamı sona erer. İhlas makamından salah makamına geçilir. Öyleyse ihlas makamının sahibi olan bu kişi, muhlis olan bir kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe kalbi nurlarla dolan, kalbi müzeyyen olan, %100 zaten Ulu'l-Elbab makamında kalbi %100 afetlerden kurtulmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bundan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur kalbi. Yerlerin melekûtunu görmüştür. Göklerin melekûtunu gördüğü kesim ise ihlas makamıdır. Öyleyse ihlas makamının sahibi öyle bir kişidir ki o daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve buna dayalı olarak o kişinin kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüne Allah-u Teala bütün bunları gösterir. Sonra o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hüküm sahibidir hem de hikmet sahibidir. 7 kat gökleri de, 7. kattaki 7 alemi de görmek şerefine ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ihlas makamı bu makamdır. Yani hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım demekle hiç kimse muhlis olamaz. Muhlis olabilmek için bütün bu muhtevayı yaşamak gerekir.
Allah Teala şeytanın onunla konuşmasını diyor ki, sen benim ihlas sahibi kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Çıkarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü muhlisin kalbinde şeytanın igvalarına açık olan bir zerre bile yer yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı ve ihlasın ne olduğunu sizlere açıklamamızı sağladı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Biz Allah içiniz. Hayatımız Allah'ındır. Allah Teala ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmemiz o söz konusu değildir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bütün dünyada sulh ve sükunun kurulmasını istiyor. Ve bu sulh ve sükunun mutlaka bu dünya üzerinde biz hayattayken kurulduğunu göreceksiniz. Bütün ülkelerin birbirine dost olduğu, birbirini sevdiği, herkesin başkalarını mutlu etmek için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın sizlere müjdesidir. Biz onu müjdelemekle vazifeli kılındık. Zamanın hangi noktasında ne olur, biz onu bilmeyiz. Ama ne olacağını Allah Teala söylediği cihetle biliriz. Sözlerimiz zamanla gerçekleşecek olan sözlerdir. Bu mutluluk hedefine dünyanın ulaşabilmesi, dünyadaki bütün dinlerin aslında tek bir din olduğunu insanların öğrenmesiyle gerçekleşecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da, bu üç kitaplı dinin kitaplarında da o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Yani başka bir din hiç olmamış. Hazreti Adem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana ve sahabene de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse Allah'ın bir temel hedefi var, fırkalara ayrılmamak. İşte mutluluğun temelinde yatan faktör budur. Fırkalara ayrılmamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girmiş olur ve takva sahibi olur. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ilehi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde
fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle karanlanırlar. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Bizlerin dinlerinde fırkalara ayrılmayanlar olmamızı. Yani bir tek dinde birleşmemizi. Tevrat'a baktığımız zaman Hz. Musa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen dinin Arapça adıyla İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. O zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini. İşte mutluluğun temelinde bu din var. Allah Teala'nın dizayn ettiği sıralamada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademeyi oluşturuyor. Üçüncü basamak bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor Allah Teala. Tabiyetimizi gerçekleştirmemiz 13. basamak dinin ikinci safhası. Burada ruhlarımız vücutlarımızdan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaştırılıyor. Ana dergâhtan toplu halde Seyr-i Sülük isimli bir yolculuk başlıyor. Ve ruhlar Allah'a doğru yola çıkıyorlar. Bu bir vuslat yolculuğudur. Birinci gök katında çimenler üzerinde, ki seccadelerde bir secde söz konusudur. İkinci gök katında su arılma havuzlarında su arılma. Üçüncü gök katında İki katlı bir köşk mescidinin içinde bir kısım insanlar üst katta, bir kısım insanlar da alt katta olmak üzere secde etmek. İnsanlar dediğimiz insan ruhları. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdes'in aslında secde etmek. Buraya ulaşabilmek için üçüncü katın köşk mescidinin hemen önünde sıraya dizilen insanlar kendilerini bir üst kata ulaştıracak olan bir muhteşem asansöre biniyorlar. Asansör dediğimiz zemini olan bir nesne değil. İnsanlar bir ardından çok yüksek bir hızla yukarıya doğru yükselmeye başlıyorlar. Ve genişliği de 2 metre çevresinde falan. Yani çapı 2 metre çevresinde olan bir dairesel tabanı olmayan asansör içerisinde insanlar birinin başı bir üsttekinin ayaklarından bir karış aşağıda olmak üzere hiç kimsenin ayakları kimsenin başına değmeksizin yolculuklarını tamamlıyorlar ve Beyt-ül Makdes'in aslında bu yolculuk tamamlanıyor. Sonra Beyt-ül Haram'ın aslına yükseliniyor
Beytin Haram'ın aslında Beytin Makdes'in altında secde edildikten sonra Beytin Haram'ın altında da secde ediliyor. Ve sonra bir üst katta etraf tamamen karanlık ama içerisinden ışık, ışık sızan çok açık yeşil beyazımsı bir ışık sızan, saçan bir yere giriliyor. Buz kalıbına çok benzeyen bir hüviyet gösteren çok açık yeşil beyaz renkte nur gönderen bir nur kaynağı oradaki insanların yüzlerini ve ellerini kendi rengine döndürüyor ve çatlatıyor. Derileri çatlıyor herkesin. Sonra bu çatlaklar Allah-u Teala tarafından yok ediliyor. O çatlakların yok edildiği noktada kişi boşlukta duran bir kürsüye ulaşıyor. Bu kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Orada o kişiye hilat giydiriliyor. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydiriliyor ve eline kılıç veriliyor. Bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yukarıya doğru yükseliyor. Yükseldiği yer yedinci gökkatıdır. Yedinci gökkatının giriş kapısı ana dergahın giriş kapısının aynıdır. Altın bir kapı, tokmağı yok, baklava dilimleri var üzerinde sadece dilimlenmiş. Onun önünde ise bir beyaz mermer merdiven var, yedi basamaklı. Geniş, 4 metre, 5 metre genişliğinde. Kapının tamamında bir sahanlık. Yine mermer, tabii aynı mermerin devamı. Ve de onun iki tarafını birbirine bağlayan bir altın zincir. 1 metreden daha geniş olan 7 tane altın halka. Ve oraya ulaşan kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Kişi merdivene ulaşıyor. Merdiveni çıkarak kapıdan içeriye, açılan kapıdan içeriye giriyor. Sağanlığa ulaştığı anda kapı otomatik olarak açılıyor. Çok yüksek tavanlı bir salona iniyor. Hiç penceresi falan olmayan bir salona ulaşıyor kişi. O kişinin ruhu. Ve oradan bir noktadan kapı görünmediği halde bir üst kata çıkıyor. Orası kader hücrelerinin başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, burada herkes kendi kader hücreleri üzerinde hareket etmek suretiyle, ki kader hücreleri bir insan genişliğindedir, yine aynı dizayn içerisinde bir kısmı orada kalıyor sol taraf. Bunun ucundakiler. Sol kanat velisi sol tarafta, sağ kanat velisi sağ tarafta olmak üzere. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın
Devrin imamı birisi sağda birisi solda olmak üzere. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Son indirilen kitabın son sayfası açık. Ve de bilardo masasının yan taraflarını andıran bir kürsü üstü düz. Etrafında 70 kişilik bir topluma devrin imamı hakikatleri anlatıyor. Oradan ayrılan kafile bu Kader Yücelerinden sonra Ümmül Kitabı aşan kafile üçüncü sayfaya geliyor. Kudret denizine dalıyorlar. Denizin derinliklerinde Allah-u Teala'nın emrettiği işlevleri gerçekleştiriyorlar. Oradaki görevleri tamamlanınca dördüncü aleme geçiyorlar. Burası makamı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin bir kısmı oradadır. Devrin imamı orada kalıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte oluyor. Ve onunla beraber olanlardan bir kısmı da orada kalıyorlar. Sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Ve orada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayrılıyor gruptan ve orada kalıyor. Oradaki Divan-ı Salihinin başkanlığını yapmak üzere. Geriye kalanlar son Allah'a ulaşmanın son alemine vasıl oluyorlar. Orası zikir yüceleridir. 2,5 metre çapındaki küresel yücelerin içinde şeffaf ve küresel yücelerin içinde insan ruhları hepsi zikirdiler. Ellerindeki tesbihle zikir yapıyorlar. Vücutlarındaki 7 safayı dolaştırarak, 7 sahayı dolaştırarak, sol göğsün altında birinci gök katının zikri var, sağ göğsün altında ikinci gök katının zikri var, zikri yapılıyor. Sol göğsün üstünde üçüncü gök katının, sağ göğsün üstünde dördüncü gök katının zikri yapılıyor. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 5. gök katının zikri yapılıyor. Kaşların birleştiği yerde 6. gök katının zikri yapılıyor. Saçlarla alnın birleştiği yerde 7. gök katının zikri yapılıyor. Bir süre sonra zikir hücrelerinde zikir tamamlanınca tamamlayan ruh oradan ayrılarak Sitetli müntihaya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşınca karşı karşıya oluyorlar ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok oluyor. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.
O ölen ruhu da dünya hayatını yaşarken geriye istiyor. İşte Allah'ın bu büyük nimetinin farkında olmayan insanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeden eğer ölürlerse, o zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kişiyi öldürdükleri zaman, ölüm noktasına kişiyi ulaştırdıkları zaman onun ruhunu beraberlerine alıyorlar. Yedi gök katını beraberce aşıyorlar. Yedi tane alemi beraberce geçiyorlar. Hiçbirinde oyalanmadan. O kişi artık ölmüştür. Yapılacak bir şey yoktur. Bir eğitim görmesi söz konusu değildir. Onun ruhunu Sitesi Müntaha'ya kadar götürüyorlar. Oradan ruh dikey olarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruh Allah'ın ruhudur. Hiçbir suça iştirak etmesi mümkün değildir. İşte bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir mutluluk sözü gerçekleşiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci safa mutluluğu yaşamaya başlar. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruh olarak bir yolculuğa çıkmıştır. Yedi tane gök katını aşacaktır. Bu süreç içerisinde Allah-u Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bütünüyle keser. Ve bu kesim sebebiyle insanlar huzursuzluğu yaşamazlar. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olurlar. Bu vuslatın tamamlanacağı 7-8 aylık bir devre boyunca. Ruh %7 nur birikimine nefs ulaştığı zaman zikirle Allah-u Teala'nın kalbe gönderdiği nurlar, o kalbe Allah'ın mürşide tabiye sırasında yazdığı iman kelimesinin cazibesine, çekim gücüne kapılarak orada birikmeye başlarlar. Baştan %2 rahmet nuru, çekimle alakası yok. Önce kuvvet olarak kalbe girerler, sonra iman kelimesi yazılır. O iman kelimesinin etrafında ilk %7 nur birikiminde orası nefse emmaredir. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Sonra nefsi devam ve kişi nefsini levmeden bir kişidir. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra nefsi mülkime üçüncü gök katı. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşır. Dördüncü gök katı. Sonra nefsi radiye kişi Allah'tan razı olmuştur. Sonra nefsi mardiye Allah da ondan razı olmuştur. Sonra teskiye. Nefsin kalbi başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimine ulaşmıştır. Bu noktada hedefler artık aydınlanmıştır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu noktaya kadar bütün insanların ruhlarını ulaştırmakta kişiden hiçbir şey beklemez. Allah ona zikir sevgisini verir. Allah ona Allah sevgisini verir. Kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak bu 7 katlık yolculuğu tamamlar. İşte bu mutluluğun
kesintisiz bir mutluluğun devamını sağlar. Ve kişi 7-8 aylık bir sürede ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu dünyadaki en büyük mutluluğu yaşadıktan sonra, ondan sonra yeni bir denge kurulur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi %100 afetle doluyken %51 nurlarla doldurmuştur Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini. Yani bu kişi bu noktadan sonraki yaşantısında dünya hayatında %51 mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın cennetiyle alakalı kesime geldiğimiz zaman, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktada ölse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırınca, ya da daha doğru bir ifadeyle onun ruhunu Allah kendisine ulaştırdığında bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktada kişi üç katlık bir cennet saadetinin sahibi kılınır. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin karşılığı olarak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlu olmasını istiyor ve bu konuda zorluk da koymamış. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin için yeterli. Sizi mutlaka Allah Teala nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak yarı mutluluğa, dünya mutluluğunun yarısına ulaştırıyor, %51'ine. Ama cennet mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz, 14. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bundan sonra bir dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek için 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekten zor bir çıkıştır. Ama başarırsanız fizik vücut teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Daimi zikrede ramak kalmıştır. Çok az bir mesafe kalmıştır.

Konuşmak yetkisinin sahibi kılınırsınız. Ulerbabın temel özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Li ulerbab yeskürün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulerbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, dururken de, yan üstü yatarken de bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Hep Allah'ı zikret diyor. Ulu'l-Elbab'ın tarifini verirken diyor ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulu'l-Elbab için Allah Teala diyor ki Allah'ın müteşabih ayetlerini ancak Ulu'l-Elbab tezekkür eder. Başka kimse tezekkür edemez. Ulu'l-Elbab makamındakiler de Ulu'l-Elbab'tır. İhlas makamındakiler de bu açıdan Ulu'l-Elbab'tır. Sara makamındakiler de bu açıdan Ulu'l-Elbab'tır. Yani lüplerin sır hazinelerinin sahipleridir. Ulu'l-Elbab olmak da farzdır. Muhlis olmak da farzdır. Salihlerden olmak da farzdır. Ve mutluluğun dünya saadetinin bütünü Ulu'l-Elbab olduğunuz noktada başlar. Ulu'l-Elbab Allah'ın bu istikametteki mükafatına nail olanların dizaynını ifade eder. Ulu'l-Elbab nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Birinci özellik. Böyle olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbi nurlarla doldurulmuştur. Ve o kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Allah ile dilediği an konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Kalbinin içi tamamen nurlarla doldurulmuştur. Hem Allah'ın söylediklerini işitir, hem de Allah'a dilediğini söyler. Allah zaten onun söylediklerini işitir. Kalbindeki afetler kalmadığı için Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Ve itikat yerlerdeki sıfır kotun altındaki yedi alemi Allah Teala ona gösterir. Sonra mı o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala tarafından Allah'ın huzurunda nesedilmesi mümkün olmayan bir tövbe ile değiştirilip yerine yeni bir tövbe konması mümkün olmayan bir tövbedir bu. Nasuh tövbesi, nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Bu tövbeli kişi muhlis olur. Ve de bu noktadan itibaren Allah onunla özel şekilde ilgilenir. O kişinin günahlarını örter, başın üzerine kendi ruhunu getirir. Devr-i İmam'ın ruhu ve bir ruh daha onun başın üzerindeyken kendi ruhu da gelir başın üzerine.

Burada bu ruhlar nur olarak değerlendiriliyor. Başın üzerinde iki nur varken bir üçüncü nur daha getiriliyor. Üç nurlu oluyor kişi. Ve böyle bir insan günahları örtülmüştü. Sonra bu nur başın üzerine geldiği zaman örtülen günahları sevaba çeviriyor. Allah Teala bu kişiyi teslim alıyor. Bu teslim iradenin teslimidir. Bu noktaya kadar daim zikirde olan kişi artık tesbihe ulaşır. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Nefslerinin kalbinde hiç afiyet olmayan, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen insanlar, salah makamının bu kademesinde onların iradeleri olmadığı için artık zikirleri tesbihe dönüşmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğun bütünü burada yaşanır. Bu insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onların mutluluğunu hiçbir negatif faktör bozamaz. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyalarında mutludurlar. Nefslerinde hiç afet kalmadığı için mutsuzluğu oluşturacak herhangi bir faktör mevcut değildir. Dış dünyalarında mutlulardır. Çünkü onlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerini insanlığa adamışlardır. Allah-u Teala'nın emrinde bütün insanların mutluluğu için hayatlarını tüketirler. O noktada olan insanlar artık en üst boyuttaki mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk bir bütündür. Kişinin öyle bir halidir ki orada artık sizin düşmanınız olamaz. Size düşman olanlar olabilir ama siz onlara düşman olamazsınız. Herkese karşı, size kötülük yapanlara karşı da dost olursunuz. Kin tutamazsınız. Kimseye karşı kinlenemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk sevmektir. Bütün insanları sevin. Onları mutlu edin. Her birinin mutluluğunun iki katı mutluluğu siz yaşarsınız. Herkese mutluluk dağıttığınız sürece insanlar sizin için her biri ayrı bir mutluluk kapısı olur. Çevrenizdeki insanlarla uyum halinde olursunuz. Herkes sizi sever. Çünkü siz herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi mutluluğun temelidir. Öyleyse insanları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Kalp
kalbin aynasıdır. Karşıdaki ayna nasıl bir görüntü veriyorsa, sizin kalbiniz de aynı görüntünün muhtevasını taşır. Öyleyse siz sevdiğiniz zaman karşınızdaki kişi sizi başlangıçta sevmese bile siz onu sevdiğiniz zaman bir süre sonra sizin ona bir dost olduğunuzu, sağlam bir dost olduğunuzu, aynı zamanda Allah'a dost olduğunuzu o kişi mutlaka anlayacaktır. En güzel ilişkiler böylece kurulacaktır. Dünya mutluluğu yaşanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve o, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz onun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, o haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler. Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren, beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenu olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vechlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahu Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir, dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur, diye nida olunurlar. Ve cennet ehli, ateş, cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun, diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma, dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir: Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir: cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş, cehennem ehli, cennet ehline nida etti, seslendi: sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi: muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse, bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve amenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık, derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu, kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı, dedi.

0: sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
1: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
0: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
1: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
2: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı.
0: Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
3: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin.
0: öyle olsun.

0: ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Kur'an'dan bahsetmek üzere, bir defa daha İslam'dan bahsetmek üzere, özellikle Kur'an'dan kopanlar, İslam'dan kopanlardan bahsetmek üzere. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından İslam yaşandı bütünüyle. Yani İslam'ın 7 safhası ve 4 tane teslimi. Allah'a ulaşmayı bütün sahabe dilediler, üzerlerine farzdı. Kainatın en büyük mürşidine ulaştılar, tabi oldular. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi diledi. İşte onların Allah'a ulaşmayı dileyip şeytana kul olmaktan kurtulduğunu Allah Teala Zümer 17'de söylüyor. Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî diyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tâgûta kul iken, tâgûta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve Allah'ın müjdesini almışlar. Sonra sahabenin kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu görüyoruz. Sonra aynı sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşad makamına tayin olmuşlar. Mürşit olmuşlar. İslam bu 7 tane safayı içeren kainatın yegane dinidir. Tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Şimdi şeytana gelelim. Gelin sizinle beraber ta konunun başına gidelim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına. Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı salsalin veya tığın adı verilen bir topraktan, kirli topraktan, balçıktan yarattık diyor. Balçığı şekillendirdik. Organik hale dönüşebilen bir balçık. Ve sonra da ona ruh verdik. Ve de diyor Allah Teala ona hayat verdik diyor. Ona efidet verdik diyor. Görme, işitme, idrak etme hassalarını verdik diyor Allah Teala. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. İşte Allah Teala'nın balçıktan yarattığı, sonra hayat verdiği, sonra ruhundan üfürdüğü ve ruhundan üfürdükten sonra da ona görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdiği bir varlık var karşımızda. İnsan, Adem Aleyhisselam. Ve ona can verince, arkadan da ona ruhundan üfürünce, Allah Teala bütün etrafındaki meleklere ve cinlere diyor ki, hepiniz şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Neden?
Çünkü Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ona secde edin. Yani aslında bu secdeniz onun fizik vücuduna değildir. Ona üfürdüğüm benim ruhumadır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ne melekler, ne cinler, ne şeytanlar Allah'ın ruhuna sahip değillerdir sevgili kardeşlerim. Allah'ın ruhuna sahip olan, Allah'ın ruhuyla mükafatlanmış olan sadece insandır. Bu yüzden insan kainattaki en üstün mahluktur, kendisine secde edildiği için en üstündür. Ve bütün melekler, cinler secde ediyor. Sadece iblis, yani şeytan secde etmiyor. Ve Allah Teala diyor ki ya iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemene sebep nedir? İblis de